Eğer o çirkin sözler kalbimizin sözleri olsaydı, kalp asla üzülmeyecek ve titremeyecekti. Zira kişi kendi iradesiyle söylediği sözlerden dolayı üzüntü duymaz. Hem o sözlerin kalbimizin sözleri olmadığına başka bir delil de, susturmaya çalıştığımız halde susturamayışımızdır. Eğer o sözler bize ait olsaydı, susturmak istediğimizde susardı. Zira konuşan kişi ne zaman susmak isterse o zaman susabilir. Öyleyse acaba bu sözler kime aittir? Bu sözler şeytandan gelir ve lümme-i şeytaniyeye aittir. Lümme-i şeytaniye, kalbin üzerindeki şeytanın noktası ve karargahıdır. Kalpte iki nokta vardır. Bu noktalardan bir tanesi meleğe ait olup, o noktadan insana iyi işlerin ilhamı gelir. Diğer nokta ise şeytana ait olup, o noktadan da vesveseler, sövmeler ve günahların teşviki gelir. İşte şeytan bu noktada konuşmaktadır. Bu nokta kalbe yakın olduğu için lümme-i şeytaniyenin varlığını bilmeyenler şeytanın bu çirkin sözlerini kendi kalplerine mal eder, şeytanın sözlerini kendi kalplerinin sözü zannederler. Şeytanın bu vesvesedeki amacı bu çirkin sözleri zararlı zannettirmekle kalben üzülmesini sağlamak ve kişiyi ümitsizliğe düşürmektir. Zaten vesvesenin zararı kişinin zarar gördüğünü zannetmesidir. Zira bu durumda şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Şeytanın sözünü kalpten zanneder ve zarara düşer. Zaten şeytanın istediği de odur. Zira kişi ümitsizliğe düşünce bocalayacak, sıkıntılar içinde kalacak, neticede ibadet ve tefekkür vazifesini hakkıyla yapamayacaktır. Hatta bırakın hakkıyla yapmayı, Allah'ın huzurundan kaçarak Allah'ı düşünmemekle rahatlamaya çalışacaktır. O halde buraya kadar anlattıklarımızdan şunları öğrendik. 1. İnsanın kalbinden geldiğini zannettiği küfür ve çirkin sözler kalbe ait değildir. 2. Bu sözler lümme-i şeytaniyeden gelen şeytana ait sözlerdir. Onun fısıldaması ve vesveseleridir. 3. Bu sözlerin kalbe ait olmadığının ve şeytana ait olduğunun delili, kalbin bu sözlerden dolayı üzülmesi ve sesi susturmaya çalıştığı halde susturamamasıdır. Zira sözler onun kalbine ait olsaydı, bundan müteessir olmayacak ve susturabilecekti. 4. Şeytanın bu vesvesedeki amacı, kişiyi telaş, sıkıntı ve ümitsizlik içinde boğarak Allah'tan uzaklaştırmaktır. 5. Bu vesvesedeki zarar, kişinin zarar gördüğünü ve kalbinin bozulduğunu zannetmesidir. Bu zannı kim hissederse, şeytan onu kandırmış demektir. Demek bu vesvesede şeytana mağlup olmamak için yapılacak tek iş, bu sözlerin şeytanın sözü olduğunu bilmek, bu konuşmalara karşı gülüp geçmek ve onlardan kurtulmaya çalışmamaktır. Asla şeytanın sözlerini kalbimize mal etmeyeceğiz. Asla kalbimizin bozulduğunu düşünmeyeceğiz. Ve asla o çirkin sözleri sahiplenmeyeceğiz. Zaten bunu yaptığınızda artık şeytanın bu sözlerini işitmemeye başlayacaksınız. Şeytan bazen de takva adı altında amelin
en iyi suretini araştırmaya sevk ederek vesvese verir. Takva zannıyla bu hali ona o kadar şiddetlendirir ki, kişi amelin daha evlasını ararken bilmeden harama düşer. Mesela gusül abdesti alan bir kimsenin suyu fazlaca kullanıp israf etmesi haramdır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akan bir nehirde de abdest alsanız suyu israf etmeyin buyurmuştur. Vesveseli kişi takva zannıyla aman guslümde eksiklik olmasın diyerek suyu haddinden fazla kullanır ve amelin en iyi suretini ararken israf ile harama düşer. Ya da açlıktan ölmek ile karşı karşıya kalan birisinin ölmeyecek kadar haram yemesi vaciptir. Domuz eti dahi olsa ölmeyecek kadar yemelidir. Eğer haramdan yemez ve ölürse günahkar olmuş olur. İşte şeytan amelin evlasını arayan ve bu durumunun fıkhi hükmünü bilmeyen böyle bir kişiye gelir, haram yiyeceğine Allah için açlıktan öl diyerek sözde takva adı altında onu harama düşürür. Ya da bir kişi de gusül abdesti almayı gerektirecek bir hal vukua gelse, önce gusleder ve sonra namazını kılar. Ama eğer 3 millik alan içinde su yoksa ya da suya ulaşamıyorsa, toprak ile teyemmüm abdesti alarak namazını öylece kılar. Namazını kazaya bırakmaz. Şeytan bu durumda olan ve bu fıkhi hükmü bilmeyen birisine gelerek, guslün yok, bu halde namaz kılınır mı? Allah'ın huzurunda durulur mu? Diyerek vakit namazını kılmasını engeller ve namazını kazaya bıraktırır. Kişi amelin evlasını ararken namazını kazaya bırakarak harama düşer. Şeytan amelin evlasını takva zannıyla aratarak harama düşürebildiği gibi, bazen de sünneti aratarak kişiye bir vacibi terk ettirir. Mesela ilimler ikiye ayrılır. 1- Farz-ı ayn olan, yani her Müslümanın bilmesi gereken ilimler. Herkesin namazını kılacak kadar Kur'an bilmesi ve farz ibadetlerin eda şekillerini öğrenmesini bu kısma misal gösterebiliriz. 2. kısım ilim ise farz-ı kifaye, yani bazılarının bilmesiyle diğerlerinin bilmeme mesuliyetinden kurtuldukları ilimlerdir. Tıp, coğrafya, kimya, fizik gibi ilimler bu sınıfa dahildir. Bunların öğrenilmesi sünnet olup farz-ı kifaye derecesindedir. Buna karşılık bir kadının örtünmesi ve cilbabını giymesi farz-ı ayn'dır. Yani her kadının üzerine farzdır. Eğer kadın cilbabını çıkarmadan sünnet ilimleri öğrenebiliyorsa öğrenir ve bu da güzeldir. Ama eğer sünnet ilimleri öğrenebilmesi için kendisine farz olan cilbabını çıkarmak zorunda kalacaksa, o zaman farz-ı ayını sünnete tercih eder. Yani cilbabını terk etmez, o ilimleri terk eder. İşte şeytan bu noktada o kişiye vesvese verir ve der ki, bu ilimleri de hak namına öğrenmelisin. Makam, mevki ele geçirerek ileride İslam'a hizmet etmelisin. Bu ilimleri hep başkaları mı öğrenecek? Bazen şeytanın bu vesvesesine niyeti halis ama meselenin fıkıh boyutunu bilmeyen bir büyüğün sözü de yardım eder ve neticede o kişi cilbabını çıkartarak sünnet ilimleri öğrenmeye gider. İşte bu kişiyi bu noktada şeytan aldatmıştır. Sünnet peşinde

0: içinde koştururken daha kıymetlisini, farzı terk ettirmiştir. Şeytanın bu vesvesesinin örneklerini çoğaltmak mümkündür. Bizler bu kadar misalle yetinerek şeytanın bu vesvesesinden kurtuluş çaresine geçiyoruz. Demek ki şeytan amelin daha iyisini aratmakla harama düşürmek ve sünneti aratarak vacibi terk ettirmek istemektedir. O halde bu vesvesesinden kurtulmanın çaresi Allah'ın dinini hakkıyla öğrenmek, neyin haram, neyin helal, neyin farz, neyin vacip, neyin takva ve neyin ruhsat olduğunu bilmektir. Zira şeytan kişinin cahilliğinden ve bilgisizliğinden istifade ederek takva zannıyla onu harama düşürmektedir. Neyin takva olduğunu öğrendiğimizde şeytanın bu vesvese kapısını kapatmış, takvayı ararken harama düşmemiş, sünnet peşinde koşarken vacibi terk etmemiş oluruz. Şeytanın bu vesveseyi sadece bilgisiz kişilere atabildiği, alimlere ise bu cihetten yanaşamadığını ifade eden bir kıssa ile bu bölümü tamamlayalım. Allah dostlarından birisi şeytanı caminin kapısında beklerken görmüş. Ona sormuş: "Ey iblis, cami kapısında ne beklersin?" Şeytan şöyle cevap vermiş: "İçeride namaz kılan şu adamı görüyor musun? Ona vesvese atacağım da yanında uzanmış, uyuklayan adamın uyanarak kalkıp gitmesini bekliyorum." Allah dostu ona tekrar sormuş: "Niçin namaz kılan adama vesvese vermek için yanında uyuklayan kişinin gitmesini bekliyorsun?" Şeytanın cevabı şöyle olmuş: "Namaz kılan kişi cahildir. Uyuyan kişi ise alim. Şimdi ben namaz kılan kişiye vesvese atsam, o yanındaki alimi uyandıracak ve vesvesemle ilgili ona soru soracak. Cevabını öğrendiğinde de vesveseden kurtulacak. Neticede benim hilem boşa çıkacak. İşte uyuyanın gitmesini bekliyorum ki hilem boşa çıkmasın."
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: O gün kavrulup her yer. O gün sallanır her yer dehşetinden o azametin. O gün başın ellerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek ve bir o kadar da pişman. Ama senin için bir kurtarıcı yoktur artık. Güzel amellerinden başka. Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. ayet. O gün kabirler deşilir ve insanlar amellerini görmek için çıkarlar. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için kısım kısım çıkacaklardır. Oradaki halini bir düşün. Zilzal Suresi 6. ayet. O zaman öyle bir zamandır ki insan hayır ve şer olan işlediklerinden, amellerinden en ufak bir şeyi dahi küçümsemeyecektir. Şu küçüktür, bunun hesabı tartısı olmaz demeyecektir. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır. Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf Suresi 9. ayet.

0: Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için o kimseler bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden bir özür kabul edilmez. Câsiye Suresi 34 ve 35. Ayetler. Selman radıyallahu anh anlatıyor. İki cihan güneşi alemler efendisi şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü terazi kurulur. O öyle bir terazidir ki yerler ve gökler onda tartılsa içine alır. Melekler, ya Rabbi bu terazi kimin için tartacak derler. Allahu Teala, kullarımdan hesabını dilediklerim için buyurur. Bunun üzerine melekler, seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. İki, amel defterinin sağa mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Üç, Sırat Köprüsü'nün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 103 ve 104. ayetler. Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağa mı, sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan, oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür.
1: İşte gün bugündür.
0: O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana. Ve o nurun içinde kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir gözle, aciz ve huşu içinde, titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi elinde en ufak bir şeyi dahi atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğum salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdin. İbn Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun. Sonra Allah ona şöyle der. Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu, benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu! Sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri, billur gibi akan ırmakları, buz gibi suları hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin parça parça olur. Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin, ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın. Sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de

o sıcak suyun yakınlarına doğru koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin. Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur. Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin. Ey anneciğim, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur. Ve onlar da sana ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız. Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün de kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez. Çünkü senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir arş-ı âlâna. Bu hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır. Hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır. Ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur. Vakit daralmıştır. Her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ısraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su, su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryat

0: vardı.
1: Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresi 1. ve 4. ayetler. Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulur. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüklenirler. Onlara denir ki tadın cehennemin dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında dolaşır. Rahman suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur. Her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki 3 dallıdır. Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Mürselat suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur içini sıcaklığıyla. Ve bir ses daha yükselir, umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından 2 kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır. O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş

Keşke biz diyecekler. Ah keşke dosdoğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dosdoğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan ağlar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner. Eğer oraya gemiler gönderilse yüzerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde, topuklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır. İşte o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der. O cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam-ı Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı. Ey insanlar! Cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri! Derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatırlar. Kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için
Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin 5. tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak, "Sorun, bana sorun," der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin 6. tabakasına adaydırlar. Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin 7. tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular: "Cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır." Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular: "Cehennemin 7 kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır." İki cihan güneşi buyurdular: "Cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70 bin dağ, her dağda 70 bin ateş şubesi, her şubede 70 bin ateş parçası, her parçada 70 bin ateş vadisi, her vadide 70 bin ateş köşkü ve her köşkte 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunmaktadır. Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp, 'Rabbim, bizi selamete erdir,' diye yalvaracaklardır." Alemlerin Efendisi buyurdular: "Kıyamet gününde cehennemi 70 bin melek 70 bin yularla çekip getireceklerdir." Cibril-i Emin Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Alemler Efendisi'nin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler, "Ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu?" dedik. Efendiler Efendisi, "Ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?" Allah'ın yüce Resulü devam ettiler: "Ve Cebrail bana şunu da bildirdi. O cehennem geldiğinde tam 70 bin yuları olacak. Her bir yularından tam 70 bin melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak." Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki: "Ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork." İmam-ı Gazali anlatıyor: "Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70 bin yularıyla her yuların halkasında 70 bin melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70 bin tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek, beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı
dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri, "Ya Rab, Ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum," diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle diyecek: Ümmetim ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır. Alemlerin efendisi anlatıyorlar. Cibril-i Emin'e sordum: Ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır? Cebrail şöyle cevap verdi: Ey Muhammed, üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde. Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek. Ya Muhammed, o gün cehennemi 70.000 melek, 70.000 yularla sürükleyerek getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup Allah ona şöyle hitap edecek: Ey cehennem, konuş bakalım. Cehennem şöyle konuşacak: La ilahe illallah, azametin hakkı için senin rızkını yiyip de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde geçiş izni olanlardan başka hiç kimse aşıp geçemeyecektir. Bunun üzerine Cebrail'e sordum: Ya Cibril, kıyamet günü geçiş izni nedir? Cibril-i Emin şu cevabı verdiler: Müjdeler olsun ki ey Muhammed, geçiş izni kelime-i şehadettir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse cehennem köprüsünden rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerine efendiler efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler: Hamd ümmetime La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ilham eden, öğreten Allah'a mahsustur. Alemlerin efendisi buyurdular: Cehennem ateşinin alevi içindekileri yukarıya fırlatıp çıkaracak. Onlar uzaktan cennet ehlini görecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki: Cehennemlikler cennetliklere, bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da, doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyorlar ki: Cehennemde ateşten bir dağ vardır ki kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda
eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Allah'ın Yüce Resulü buyurdular. Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan sıcaklığı. Efendiler Efendisi buyurdular. 4 kişi vardır ki cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile Cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır. Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar. Bu kişiler şunlardır. 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır. Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar. Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar. Senin amelin neydi? Ben çirkin sözler yapar, onlardan, cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar. Senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım, diyecek. Allah'ın Yüce Resulü buyuruyorlar. Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar. Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek. Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. İsra gecesi dudakları ateş makasıyla doğranan bir kavmin yanından geçtim. Dudakları doğrandıkça yine eski halini alıyordu. Cebrail'e sordum. Ya Cebrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar kendi dediklerini yapmayan, Allah'ın kitabını okuyup da içindekilere amel etmeyen ümmetinin hatipleridir. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Hac Suresi 19. Ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan Suresi 46. Ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun.

Yaygın olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe suresi 24 ve 26. ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de, ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım derler. İbrahim suresi 44. ayet. Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir. Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? İbrahim suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler. Rabbimiz bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz. Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki, Rabbimiz bizi bedbahtlığımız yermişti. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki, sinin orada. Benimle konuşmayın. Mü'minun suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de, bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Hac suresi 20. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar. Allah azze ve celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der. Ya Rabbi, onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu buyurur. Haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 misline yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin,
benimle eğleniyor musun? Sen meliksin derdi. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi, orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz dedi. Biz de ey Allah'ın Resulü nedendir dedik. Alemlerin efendisi dediler ki, ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm dediler. Ve cehennemden en son çıkıp cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Muiz. Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de

yerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim,

0: mübarek bir zaman dilimindeyiz desem hoca üşüttü demezsiniz değil mi bana? Hoca üşütmüş ama kafa sağlam elhamdülillah. Gerçekten mübarek bir zaman dilimindeyiz. Çünkü Rabbimizin her vakti mübarektir. Rabbimizin o güzel isimlerinden bir tanesi de El Kuddüs'tür. Kuddüs'ün birkaç anlamı vardır da o anlamlardan bir tanesi de şudur. Kutsallığın yegane kaynağı odur. O ancak bir şeylere kutsiyet atfedebilir. Zamanı kutsayabilir, mekanı kutsayabilir, şahsı kutsayabilir. Onun böyle bir hakkı var. El Kuddüs o olduğu için bunu yapabilir. Bir taşı kutsadı mesela, Hacerül Esved oldu. Allah'tan başka kimse bunu yapabilir miydi? Bir yapıyı kutsadı, orası Kabe oldu. Milyonlar, milyarlar etrafında tavaf ediyor. Bir beldeyi kutsadı, Mekke oldu. İşte o Mekke'nin içerisinde haritasını Allah'ın çizdiği o coğrafyada hac yapılıyor. Dolayısıyla Rabbimizin böyle bir durumu, ona ait böyle bir hal var. Ancak Rabbimizin Kuddüs olmasıyla beşerin bu işe kalkışması arasında çok temel bir fark var. Beşerin böyle bir hakkı yok, o kalkışır. Kalkıştığı zaman da haddi aşar. Eğer insan bir şeye kutsiyet atfederse, İnsanın kutsal saydığı şey belki geçici bir süre değer kazanır, kutsallık ortaya çıkabilir. Kutsallık da dememek lazım da bir değer oluşabilir. Arkasından onun karşısındaki şey değerinden değer yitirir. Ama Rabbimiz için böyle bir şey söz konusu değildir. Mesela Rabbimiz bir geceyi kutsadı. Ne oldu o gece? 1000 aydan daha hayırlı oldu. Kadir gecesi için biz böyle bir bilgiyi Kur'an'dan okuyoruz. 1000 aydan hayırlı. Peki diyebilir misiniz? Kadir gecesinin dışındaki her gece hayırsızdır. Hayır. Allah ona değer verdi, o değerine değer kattı. Ama karşısında kalan şeyler de değerinden bir şey yitirmedi. Dolayısıyla zaman Allah'ın üzerine yemin içtiği, yemin yaptığı bir nimet olarak gerçekten büyük bir nimettir. Bize verilen bu nimetin her anı, her parçası, her dakikası, her saniyesi aynen mübarektir, mübarektir. Dolayısıyla şu anda da mübarek bir zaman dilimindeyiz. Zamanın bereketini daim kılacak olan da içindeki ameldir. İnşallah bizler bu gece burada o ameli beraberce yapmaya çalışıp bu değerimize değer katıp bu güzel gecemizi hayır üzere noktalamaya çalışacağız. Allah hepimize nasip etsin bunu. Aslında bugün ayetler ışığında Ehli Beyt diyecektik. Çünkü söz oraya gelmişti Ehli Beyt Mektebi derslerinde. Hatırlarsanız Kur'an'da Ehli Beyt dediğimiz zaman 4 ayeti bu dersin içerisinde işleyeceğimizi söylemiştik. Ancak onlardan bir tanesi tathir ayeti olan Ahzab 33'ü işledik. Bugünkü dersimizin konusu ayetler ışığında Ehli Beyt'ti. O gün işleyemediğimiz 3 ayeti bugün işleyecektik. Meveddet ayetini, salavat ayetini, mübahale ayetini işleyecektik. Ama bugün ben bir değişiklik yaptım. Madem içinde bulunduğumuz böyle bir zaman dilimi var, makamla makal de uyumlu olmalıdır. Bugünkü makama uygun bir makal olsun diye dersimizin başlığını kefaret ve muhasebe olarak belirledim. İnşallah bana kızmazsınız. Bu başlık altında bugün biraz yürümeye çalışacağız. Nice zamandır aklımdaydı bu konu. Bir makamını yakalasam da bu konuya bir giriş yapsam, bu konuyu da kardeşlerimle paylaşsam diyordum. Nasip bugüneymiş. İnşallah bugün beraberce kefaret ve muhasebe başlığı altında bizim dünyamıza direkt etki edecek bir meseleyi anlamaya ve algılamaya çalışacağız. Rabbim benim yüreğimden ve dilimden bağı çözsün. Sizin de kulaklarınızdan ve yüreklerinden bağları çözsün. Ben gerçekten yürekten konuşabileyim. Siz de yürekten dinleyin. Bu gece hepimiz hissemize düşeni alarak inşallah buradan ayrılmış olalım. Şimdi hafız kardeşimiz Nurullah, ben ona verdim o ayetleri okusun diye. A'raf suresinin 155. 156. ayetlerini okudu. O ayetlerin bir mesajı var aslında. Bugün belki de kefaret bahsinde biraz bu meseleye ait şeyleri konuşarak yürüyeceğiz. Ayetler Hz. Musa ve kavmi Beni İsrail hakkında. Hepinizin bildiği hadise, zaten ayetten de kısmen anladınız Rabbimizin bize anlatmak istediği mesajı. Ne diyor oradaki ayetler? Musa aleyhisselam yıllarca mücadele vermiş. Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarmış. Allah açıkça birçok mucizeyi göstermiş. En son mucize de Firavun Kızıldeniz'de sulara boğulmuş. Yıllardır Beni İsrail'e zulüm eden ve artık zulmü Kur'an tarafından da çok farklı ifadelerle söylenen o zulüm abidesi bir mucize gereği olarak Kızıldeniz'de boğulup gitmiş. Bunca şeye şahit olmuşlar İsrail oğulları. Gelmişler Tur-i Sina'nın eteklerine. Musa aleyhisselam Rabbi ile buluşmaya, Rabbinden vahiy almak için Tur-i Sina'ya çıkmak için aralarından ayrılmış. Kendisi de bir peygamber olan abisi Harun'u Beni İsrail'in başına koymuş. Musa aleyhisselam 40 gün Tur-i Sina'da kalmış. Allah ile orada vahiy adına bazı şeyler olmuş ki biz buna dair teferruatları da Kur'an'da okuyoruz. Çok önemli ayetlere ve işaretlere şahit olmuş. Allah'tan vahiy de almış. O vahiyi levhalara da yazmış. Yüreğinde müthiş bir coşku, yüreğinde müthiş bir heyecanla birlikte Tur-i Sina'dan aşağıya inerek kavminin yanına doğru gelmiş. Ama gelirken görmek istediği manzaradan çok farklı bir şeyle karşılaşmış. Ben İsrail'in içerisinde Samiri isimli bir put yapıcısı nasıl olmuşsa İsrailoğullarını kandırmış. Onların değerli eşyaları ne varsa altın, gümüş bunları bir potada eritmiş. Eritilen o değerli eşyadan da Firavun'un tanrısına benzer bir tanrı, bir buzağı heykeli yapmış. İsrail oğullarının ona karşı kutsallık atfedecek bir duruma da düşürmüş. Harun aleyhisselam ne kadar çırpınmışsa kavmini bir türlü ikna edememiş. Kavminin büyük bir kısmı ne yazık ki Samiri'nin yaptığı o puta tapmaya başlamışlar. Musa aleyhisselam gelip bu tabloyu görünce öyle bir sinirlenmiş ki Kur'an anlatıyor. Atmış elindeki levhaları, yapışmış kardeşi Harun'un sakalına. Harun ondan büyük dedim. Yaşça büyük olmasına rağmen ey anamın oğlu demiş. Sen bunların içindeyken nasıl bunlara bıraktın? Bunlar puta taptı diye ona hesap sormaya başlamış. Ama Harun aleyhisselam beni dinlemediler. Ne yaptımsa ikna edemedim diyerek kendi mazeretini söylemiş. Artık Musa aleyhisselam bakmış ki olan olmuş. Biraz siniri yatıştıktan sonra levhaları almış yerden yeniden Allah'a iltica ederek kavmini yeniden tevhid akidesine davet etmiş ve bu konuda ciddi bir gayret vermiş. Onların içlerinden bir miktarını da o anda bir miktarını bir müddet sonra ikna ederek yeniden Müslüman olmalarına, yeniden tevhid akidesini kabul etmelerine zemin hazırlamış. Bunu anlatıyor Rabbimiz. Ve o ayetlerden bir tanesinde de Allah'a dua ediyor Musa aleyhisselam. O kavminin o sapmasını da göz önüne alarak ne diyor? Ey Rabbimiz diyor, eğer dileseydin onları da beni de helak ederdin. Çünkü ortadaki iş helakı ve azabı gerektirecek bir iş.
1: İsteseydin eğer

Onları da beni de helak ederdin. Şimdi sen içimizdeki bir takım beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizleri helak mı edeceksin? İçimizdeki o beyinsizlerden dolayı bizi helak etme diye yakarmış ve dua devam ediyor. Burada bizim beyinsizler dediğimiz kelime çoğulu süfeha, müfredi sefih. Meallere bakın, birkaç farklı şey göreceksiniz. Beyinsiz olur, düşük akıllı olur. Farklı farklı şeyler söyleniyor o kelimeye karşılık. Biz beyinsizleri tercih ettik. Toplumun içerisinde o tevhid akidesini zedeleyecek ve Allah'ı bırakıp başka şeylere yönelenleri Kur'an böyle ifade ediyor. Burada Musa Aleyhisselam'ın yakarışından bir hakikati anladınız değil mi? Allah toplu bir biçimde azgınlaşan toplumları helak ediyormuş. Musa Aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi olarak bu bilgiye vakıf olduğu için korkmuş. Helak gelecek diye korkmuş. O endişeden, o korkudan dolayı bu duayı yapmış. Buna bir nokta koyalım. Gelin bir de Asr-ı Saadet'e gidelim. Hicretin 7. yılı. Tarihler muhtelif ama benim tercih ettiğim tarih bu. Çünkü olaylar bu tarih, o olaylar bu biraz sonra anlatacağım hadisenin o tarihte geçtiğine dair ipuçları veriyor bize. 7. yıl kuraklık ve kıtlık var Medine'de. İnsanlar çok zor bir haldeler. Herkes sıkıntılar çekerlerken dışarıdan gelecek bir kafilede gözler ve kulaklar. O günler Dıhyetül Kelbi'nin, Allah kendisinden ebeden razı olsun, çok farklı bir sahabidir. Ben ona şöyle bir şey söylerim. Melekleşen sahabi, sahabileşen melek. Aslında ikincisi doğrudur, birincisi değil. Çünkü biz biliyoruz ki Cebrail Aleyhisselam Dıhye'nin suretinde gelir. O zaman ifade nasıl olmalı? Melekleşen sahabi değil, sahabileşen melek olmalı. Ama burada sizi düşünmeye davet ediyorum. Niye Allah onlarca hatta yüzlerce sahabi içerisinden Dıhyetül Kelbi'yi seçsin bu iş için? Bazı rivayetler bize şunu söyler, bazı kitaplar daha doğrusu. Dıhyetül Kelbi çok yakışıklıydı. Yakışıklı olduğu için seçildi. Hayır canım, böyle bir şey olmaz. Yakışıklılık olsa eğer seçim için, inanın ki Mus'ab hepsini bir adım önde bırakır ve bu iş için Mus'ab seçilir. Mus'ab bin Umeyr'in radıyallahu anh nasıl yakışıklı olduğunu siz en azından kitaplardan biliyorsunuz benim gibi. Ama burada başka bir şey var. Nedir? Dıhyetül Kelbi öyle bir hayatın sahibi ki melek gibi bir sahabi. Onun için melekleşen sahabi ya da sahabileşen melek cümlesinde hiçbir hilaf yok. Melek sahabi dediğimiz zaman da bu yerine oturacaktır. O günler hicretin 7. yılı, Medine'de kıtlık var. Dıhyetül Kelbi'ye ait çok zengin bir kervan gelecek Medine'ye. Bütün herkes o kervanın yolunu gözlüyor. Kervan gelsin de sıkıntılar biraz giderilmiş olsun. İmtihan bu ya. Ne zaman gelecek kervan? Bir cuma vakti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cuma namazının hutbesini irad ederken. Bu bir imtihan, başka bir şey değil. Ancak burada sahabiye karşı akıllarınızda ve yüreklerinizde bir sıkıntı oluşmasın diye bir bilgiyi sizlerle paylaşmam lazım. O ana kadar cuma namazıyla ilgili nihai hükümler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından teşrih olunmamış. Bakın, o güne kadar cuma namazı aynen bayram namazı gibi kılınır. Nasıl? Önce namaz, sonra hutbe. Sonra bu mesele olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işi düzenleyince bayram namazları öyle kaldı. Önce namaz, sonra hutbe. Ama cuma namazı değişti. Önce hutbe, sonra namaz oldu. Dolayısıyla o gün halen düzenleme nihai anlamda bir hal almadığı için

0: sahabe de hutbeyi terk konusunda biraz daha rahat davranmıştır. Böyle anlayalım ki onlara karşı yüreğimizde herhangi bir şey oluşmasın. Tam Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbede ayakta insanlara bir şeyler anlatıyor. Def dümbelek sesi yayılıyor Medine'nin sokaklarına. Bir gelenek var o günler. Bir kafile girdiği zaman onun girişi belli olsun diye ne yapılır? Def çalınır, dümbelek çalınır, insanlar haberdar olurlar. Haberdar olunca çoluk çocuk koşar, tüccarlar koşarlar. Kafilenin geldiğinden bütün Medine ahalisinin haberi olur. Yine aynı şey oluyor ve o sesler duyulunca insanlar koşa koşa kervana doğru gitmeye başlıyorlar. Ve mescit bir anda boşalıyor. Kaç kişi kalıyor Mescid-i Nebevi'de? Bakın, hicretin 7. yılı dedim. Mescid-i Nebevi'nin alan olarak tam rakamını vereyim size. 2433 metrekaredir. 2433 metrekarelik alanda en az 2000 kişi namaz kılıyor. Kadınlı erkekli, fazlası var eksiği yok. İbni Abbas'ın rivayeti. Sadece Mescid-i Nebevi'de 20 kişi kalmıştı. Düşünebiliyor musunuz? O sayı bir anda boşalıyor. Şu anda burada bir cemaat var, bir şey oluyor. 5-10'un dışında herkes dışarıda. Siz bunu Mescid-i Nebevi için düşünün. 1980 insan, eğer 2000 diye kabul edersek, dışarıda sadece 20 kişi. İbn Abbas o 20 kişinin kim olduklarını da bize söyler. 13'ü erkek, 7'si hanımdır der. 13 erkeğin de onu aşere-i mübeşşere, 3'ü de Abdullah İbni Mesud, Bilal-i Habeşi, Ammar bin Yasir'dir. Bu. Hanım sahabilerin de isimlerini biliyoruz. Asıl üzerinde duracağımız yer burası, tam burası. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? O 20 kişiye bakarak. Eğer siz de gitseydiniz Allah Medine'nin vadilerini ateşle dolduracaktı. Demek ki orada bir mühim bir hadise var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir sözünde haşa kendi hevasından ve hevesinden konuşmamıştır. Ne konuşmuşsa Allah'ın onay verdiği sözlerdir onlar. Allah ona söylettiriyor bu bilgiyi. Allah ona konuşturtuyor bu sözü. Eğer siz de gitseydiniz Allah Medine'nin vadilerini ateşlerle doldururdu. Ne demiş oldu Efendimiz? Siz Medine'nin kefaretisiniz. Aynen Musa'nın kavminin, iman edenlerinin, Beni İsrail'in tamamı için kefaret oldukları gibi siz de ümmeti Muhammed'in o gün yaşayanlarının kefaretisiniz. Ne dedi bu iki hadise bize? Olay belli aslında. Baktınız ki insanlık sınırları aşmış. Baktınız ki insanlık azmış. Baktınız ki insanlık Allah'a kaçacağı yerde, Allah'a iltica edeceği yerde Allah'tan kaçmış. Allah'ı unutmuş. Keyfine, hazzına, hevasına kurban gitmiş. Oturun ve ağlayın insanlığın haline. Siz bunu yapın ki Allah sizi kefaret saysın. Şu anda bizim yaptığımız bu aslında. Şu anda dünyanın dört bir tarafında sizin gibi yapanların yaptığı bu aslında. İnsanlığa azabın gelmemesi için Allah'ın gayretullahı harekete geçirip de azabı sağanak sağanak yağdırmamak için insanlığın Allah'ı unuttuğu bir zaman diliminde Allah'ı hatırlamaktır. Bunun başka bir izahı yok. Biz inşallah bunun için buradayız. Ve biz buradayız diye de sevinmiyoruz. Buradayız diye de burada olmayanlar için oh biz buradayız onlar değil demiyoruz. Onlara üzülüyoruz. Onlara dua için buradayız aslında. Biz bugün Allah'a yüz binlerce, milyonlarca, onun katında en büyük sayı neyse o kadarca şükür olsun ki buradayız. Biz de onlardan biri olabilirdik. Peki niye biz buradayız? Demek ki bir şeyler vardı yüreğimizde. Bugün Rabbimizi hoşnut etmeyecek bir hale girmektense onun hoşnut olacağı bir atmosferi yaşamak için buraya geldik. Peki burada olmayanlar, böyle yerlerde olmayanlar niye yoklar? Onlar bilmiyorlar. Vallahi bilselerdi gelirlerdi. Billahi bilselerdi gelirlerdi. İmanın tadına varan, imanın tadını alacağı yerlerden mahrum olabilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Ama onlar bilmiyor. O yüreğinden gelen içindeki sıkıntının başka şeylerle tatmin olduğunu zannediyor. Bir ömür böyle bir yanlışla yürümüş. Bir ömür farklı yerlerde aramış. Onun içinde bu hale girmiş. Peki ne olacak? El uzatacaksınız, el uzatacağız dostlar. Bunun başka bir yolu yok. Bugün insanlık el bekliyor hepimizden. Ben kimim ki el uzatayım demeyin. Vallahi bu söz ne Allah'ı ne Resulünü memnun eder. Biz bir adım öndeyiz ki buradayız. Bir adım bizden geri duranlara el uzatmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Bunun başka yolu yok. Allah bizi el uzatanlardan etsin. İnşallah o el uzatanlardan olalım ki ellerimiz el aradığı o dehşetli günde bize de el uzatılsın. Biz el uzatırsak o gün bize eller uzanacak. Çünkü bizim kurtulma derdimiz var. Kurtulma derdimiz olduğu için kurtarma adına mücadele vermemiz lazım. Kurtarmak için çırpınmamız lazım. Birini daha namaza, birini daha tesettüre, birini daha Kur'an'a, birini daha imana diye çırpınmamız lazım. Böyle yaptığımız zaman Allah memnun olacak, razı olacak. Hepimize Mevla bunu nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, aslında şu anki yaşadığımız toplumun manzarasının kaynağı biliyorsunuz Müslümanlığın sadece belli şeylere hapsedilerek hayatın tamamına yayılmamasından kaynaklanıyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar cahili bir toplumda yaşadı. 40 yaşına kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki o şirk toplumu, o cahili toplum nasıl giyiniyorsa öyle giyiniyordu. Nasıl konuşuyorlarsa Efendimiz de öyle konuşuyordu. Nasıl selamlaşıyorlarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle selamlaşıyordu. Tek bir fark, bu büyük bir farktır, bunu göz ardı edemeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl boyunca da şirke ait en ufak bir cümle konuşmadı, konuşmadı. O her daim hanifti. Hatta 23 yaşında Hazreti Hatice validemizin ilk kervanıyla Busra'ya doğru gittiğinde onun halinden şüphelenen rahip Nastura ona uzaktan bakmış, onun halinde bir şeyler görmüş. Ona biraz daha yakın olmak için yanına gelmiş, bir şeyler satın almak için müşteri gibi yanına yaklaşmış. Sonra sözü ticaret malına getirdiği zaman Lat'ın ve Uzza'nın üzerine yemin et ben bu malı alayım demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yaşında bir delikanlı bir anda gadaplanmış. Şu ana kadar ben onların adını adıma ağzıma almadım, şimdi mi aldıracaksın diye tepkisini koymuştur.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
9: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafizsin sen. Hafiz.
2: Ya Hafiz.
1: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Hiçbir zaman şirke dair bir cümleyi kullanmamıştır Efendimiz İslam'dan önce de. Ama o toplumun içerisinde, o toplum nasıl giyiniyorsa öyle giyiniyordu. Ufak tefek düzenlemeleri biraz sonra anlatacağım size. Onlar nasılsa insani anlamda ilişkileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da öyleydi. Onların bayramları nasıldıysa Efendimiz o bayramlara gitmek istedi, Allah bırakmadı ama onların bayramlarına da karışmadı. Böyle bir haldeyken 40 yaşında peygamber oldu. Semanın emini olan Cibril Emin, arzın emini olan Muhammedül Emine vahyin o ilk mesajlarını getirir getirmez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la deyip işe başlayınca bir şeyler yerinden oldu. Ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? İmanla tanışır tanışmaz. Bakın çok önemli bir şey bu ve göz ardı ettiğimiz bir hakikat olduğu için daha iyi anlamamız lazım bu meseleyi. Efendimiz imanla tanışır tanışmaz yaptığı iş özgün bir İslami kimlik oluşturmak oldu. İslami kimlik, Müslümana has, Müslümanı ortaya koyacak, Müslümanı yansıtacak. Evet, bu Müslüman dedirtip gösterilecek bir hale getirmek için Müslümanı çağrıştıran bir kimliğin inşasıyla başladı işe. Ve bunu yaparken 4 alanda bunu yaptı Efendimiz. Müslüman kimliğini inşa ederken 4 alanı beraberce yaptı. Bu 4 alanla bu işi kemalete getirdi. Nedir bu 4 alan? 1- Duygu ve düşünce alanı. 2- Dil ve söylem alanı. 3- Kılık ve kıyafet alanı. 4- Hal ve tavır alanı. Tekrar edeceğim. Bu 4 alanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümana has bir kimlik oluşturdu. Çünkü İslam dediğiniz din ki hepimiz ona iman ederek şeref kazandık değil mi? Ondan daha büyük de bir şeref yok. Hazreti Ömer Mekke sokaklarında gezerken İslam'dan daha büyük şeref yok deyip geziyordu. Aynısını yapmamız lazım. İslam bizi adam etti. İslam bizi yüceltti. İslam bize şeref kazandırdı. İslam'ın kazandırdığı o şerefin kendine has bir kimliği, kendine has bir duruşu vardır. O halde bir Müslüman başka bir Müslümanı, bir Müslüman kendinden ilimce önde olanı, bir Müslüman kendinden önce yaşayan seleflerini taklit edebilir. Taklit kelimesine çok kötü bakmayın. Bunda bir sıkıntı yok. Asıl buradaki sıkıntı şu. Bir Müslüman kendinden olmayanı taklit etmez. Mesele budur. Çünkü Müslüman taklit edilendir, taklit eden değil. Biz vallahi billahi nereye İslam'ı götürmüşsek biz taklit edilmişiz. İslam'ın mesajları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen arkasından Sasani'ye vardı mı? Bizans'a vardı mı? Yemen'e vardı mı? Mısır'a vardı mı? Bunların hepsi devrin en büyük süper güçleri ve her biri bir medeniyet sahibidir. Siz Yemen'e vardıysanız bu mesajı, orada bir medeniyet vardı. Mısır'da 5000 yıllık bir firavun medeniyeti vardı. Ama İslam nereye vardıysa, nereye ulaştıysa, o yamalı cübbelerin sahipleri olan, paslı kılıçların sahipleri olan sahabi efendilerimiz, ki hepimiz onların hayranıyız, onlardan Allah ebeden razı olsun, onlar nereye gittilerse taklit edildiler, asla taklit etmediler. Eğer taklit etselerdi İslam diye bir şey olur muydu Allah aşkına? Eğer onlar az bir şey zafiyet gösterselerdi, Çin'e gidiyor mesela sahabi, Sad bin Ebi Vakkas diyorlar Çinliler, onun türbesinin üstünde o yazıyor, Sad bin Ebi Vakkas. Aslında Sad bin Ebi Vakkas değil, onun bir akrabası, Ebu Kepşe isimli bir sahabi o. 10. yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam Çin'e o sahabiyi gönderiyor bir davet mektubuyla. Varıyor Çinlilerin yanına. Çinliler seviyor bu sahabi efendimizi. Kim sevmez ki? Kal diyorlar yanımızda. Kalamam diyor. Bana aleyhissalatü vesselam Efendimiz davet mektubunu götür diye müsaade etti. Ben size davet için geldim diyor. Onlar kabul ediyor, Müslüman oluyorlar. Çok ısrar edince onun orada kalması için diyor ki, o zaman müsaade edin bana, döneyim Medine'ye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den izin alayım, izin verirse gelir kalırım sizinle beraber. Ta Çin'den bahsediyoruz. Şimdiki ulaşım araçlarıyla dahi gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Dönüp geliyor Çin'den, Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir'den izin alıyor, tekrardan gidiyor Çin'e ve orada kalıp orada vefat ediyor. Eğer o sahabi Efendimiz kimliğini korumasaydı, bugün Çin Müslümanlarından bahsedebilir miydik? O da onlar gibi olsaydı silinip gidecekti. Ama korudu tek başına. Benzemedi, benzetti. Asla taklit etmedi, taklit edilen oldu. Öyle olduğu için de İslam'ın mesajlarını temsil eden o yiğitler, o önden gidenler nereye gittilerse orayı etkilediler. Asla etkilenmediler. Neden? Çünkü Efendimiz onlara öğretti. Duygularını, düşüncelerini, dillerini, söylemlerini, hallerini, hareketlerini, davranışlarını, her şeylerini onlara has İslam'ın şekillendirdiği bir şekilde, bir kimlik inşasıyla kurdular ve bunu temsil ettiler. Bakın aleyhissalatü vesselamın hayatına bunu göreceksiniz. Bunu bizatihi Efendimiz'den isteyen Rabbimizdi. Rabbimiz istemeseydi, dersin başına söyledim, o hevasından ve hevesinden konuşmaz, böyle bir şey yapabilir miydi? Bakın, umumun kabul ettiği İslam alimleri arasında nuzul listemiz var değil mi bizim? İlk inen ayet Alak suresinin ilk 5 ayeti. İkinci inen ayet grubu Kalem suresinin ilk 7 ayeti. Üçüncü inen ayet grubu Müzzemmil suresinin 8 ayeti. Dördüncü inen ayet grubu Müddessir suresinin 7 ayeti. Beşinci inen de Fatiha suresidir. Onun için bazı kitaplarda ilk inen süre Fatiha diye bir bilgiye rastlarsanız bunda sıkıntı yok. Bu doğru bir bilgi. Süre olarak ilk inen Fatiha'dır. Ama ayet olarak ilk inen Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Dördüncü sırada olan Müddessir suresine şöyle bir bakın. Bu biraz önce size söylediğim 4 alanın inşasını görürsünüz. Rabbimiz bunu bizatihi peygamberinden istiyor. Bunu yapmazsa eğer İslam namına bir şey kalmayacak. Sen özgün bir kimlik oluşturamazsan, uydum kalabalığa desen ortaya bir şey çıkar mı? Biz uydum kalabalığa diyemeyiz arkadaş. Uydum hazır olanın imama deriz. Eğer imamımız imamsa, gerçekten imamsa, uydum hazır olan imama deriz. Ama asla uydum kalabalığa demeyiz. Bu bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir. Söylemediler bizim önümüzdeki o rehberler. Bize de söylenmemesi gerektiği konusunda bilgiler verdiler. Müddessir suresini şöyle bir okuyalım. Ya eyyuhel müddessir, Ey örtülere bürünen, kum fe enzir. Kalk ve uyar. İki ayet. Ne yaptı? Aleyhissalatü vesselamın şahsında duygu ve düşünce alanını inşa etti. Bir örtüleri at üstünden. Ne varsa örtü namına üzerinde olan onları bir at, onlardan bir arın. Ondan sonra kalk. Kalkmak için de duyguların ve düşüncelerin bir kere inşa edilmesi lazım. İki ayet bize bunu söylüyor. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini yücelt, tekbir et. Ya da Rabbini büyük olarak tanı. Yani Allahu Ekber nidasını, Allahu Ekber sözünü içinde en ufak bir duygunda, düşüncede karışıklık olmadan dile getir. Şunu deme: Allahu Ekber ama dediğin anda iş biter işte. Yok aması. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Aklına her ne geliyorsa Allah ondan büyüktür. Aklına her ne gelmiyorsa Allah ondan büyüktür. Mesele budur. Sen Allah'ın büyüklüğünü hücrelerine kadar hissedersen eğer, o zaman Allahu Ekber demenin bir anlamı olur. Ne yaptı üçüncü ayette? Dil ve söylem alanını bakın inşa etti. Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek dil ve söylem alanın inşasıdır. Ve siyâbeke fetahhir. Dördüncü ayet. Elbiseni temizle. Ne işi var elbisenin temizlenme meselesinin bu işte? Demeyin sakın bu manevi bir şeydir. Hayır, manevi bir altta gelecek. Bu maddi bir şey. Gerçekten Allah Efendimiz'den elbisesini temizlemesini istiyor. Elbiseni temizle. Sen temsil makamındasın. O noktada da sana ait bir duruşun olsun. Ne yaptı Rabbimiz? Kılık ve kıyafet alanının inşası adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mesajlar verdi. Ve rüşse fehcur, kötü olan ne varsa hepsinden hicret et. Ve la temnun testeksir, yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Hal ve davranışları inşa etti. Dört alanın inşasına dair de bakın altı ayette işaretler var. Sen dili ve söylemini inşa ettin. Sen kılık ve kıyafetini inşa ettin. Sen hal ve hareketini inşa ettin. Sen bütün hayatını bu manada inşa ettin. İnşa ettiğin zaman sen birilerini rahatsız edeceksin. Rahatsız olacak birileri. Sakalından rahatsız olacak. Tesettüründen rahatsız olacak. Konuştuğun kelimeden rahatsız olacak. Bir şekilde rahatsız olacak. Ne olacak? Kınayacak. Ne olacak? Baskı yapacak. Ne olacak? Senin öyle davranmaman için, senin de kendisi gibi olman için sana bir şeyler yapacak. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, sen ne yapacaksın? Yedinci ayet onu söylüyor bize. Ve li rabbike fasbir. Rabbin için sabret. Ancak bunu yaptığın zaman sen onların o kınamalarına karşı durabilirsin. Bakın ayetler Efendimiz aleyhissalatü vesselama bunun telkinini işin tam bidayetinde vermiş. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapıyor bu ayetlere karşı? Her ayete karşı tavır neyse Efendimizin bu ayete karşı da tavrı odur. Anında gereğini yapıyor. Bu dört alanın inşasına dair biraz somut örnekler vereyim size. Birinci alan duygu ve düşünce alanı. Bunun inşasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin ilk günleri sahabeyi yetiştirmek için kurduğu nübüvvet potası, ki onun adı Darul Erkam'dı, orada bir eğitim süreci başlatmıştı. Çok defa benden duymuşsunuzdur. Üç basamaklı bir süreçti o. Sağlam bir akidenin inşası, akli eğitim, ruhi eğitim. Ne yapıyordu Efendimiz bu üç basamakta? Tevhid ile akideyi, kavramlar ile aklı, iradenin hakkını verdirerek de ruhu inşa ediyordu. Cümlem anlaşıldı mı? Bir daha tekrar edeyim mi? tevhid ile akideyi, Allah'ı birlemek ile akideyi, kavramlar ile aklı, iradenin hakkını verdirerek de ruhu inşa ediyordu. Böyle olunca o potadan yetişen insanlar sıradan insanlar olmuyordu. Bir anda duygu ve düşünceleri Mekke'de yıllardır beraber yaşadıkları, babaları anneleri halen hayatta olan onlarca sahabi bir anda onlardan ayrılıyor, meselelere farklı yaklaşmaya başlıyorlardı. Daha dün İslam gelmeden önce Mus'ab anasının babasının en sevgilisiydi. Efendimizin bir hadisidir bu. İslam'dan sonra şerli olarak damgalandı. Resulullah'ın sevgilisi oldu. Ne değişti? Duygu ve düşünce değişti. Bir anda meselelere yaklaşım değişti. Mekke'nin duygu ve düşüncesi farklı bir alemde oldu. İslam'ın o inşa ettiği ilk neslin duygu ve düşünceleri farklı oldu. Mesela Rahman suresi nazil olmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim okuyacak bu süreyi diyor. Nübüvvetin 5. yılı o güne kadar hep sükunet telkin etmiş Efendimiz. Ama o süre öyle bir Efendimiz'i de coşturmuş ki bu ayetler Kabe'nin avlusunda okunması lazım demiş. Bir el kalkmış havaya. Efendimiz otur demiş. Elin sahibi o ashabın içerisinde bedenen en zayıf olanı Abdullah İbni Mesud. Öyle zayıf ki onun bacakları başka bir sahabinin kolları kadar. Bir gün ağaca çıkmış böyle bir şeyler almaya. Sahabe bakmış o ince bacakları görünce gülmüş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demiş ki gülün gülün. O güldüğünüz bacaklara Allah ateşi haram kılmıştır. Başka bir hadisinde de şunu diyecektir. Onun o güldüğünüz bacakları Uhud dağından daha ağırdır. İbni Mesud kaldırmış ısrarla almış o izni varmış Kabe'nin avlusuna başlamış şakır şakır Rahman suresini okumaya. O okudukça Mekke'nin o kara yüzlü adamları Abdullah İbni Mesud'u tekmeler altında inletmeye başlamışlar. Onlar vuruyorlar İbni Mesud okuyor. Onlar vuruyorlar İbni Mesud okuyor bayılana kadar da bunu devam ettiriyor. Bayılmış kan revan içerisinde. Darül Erkam'a taşınmış Efendimiz başucunda. Ey İbni Ümmü Abd onun künyesi. Ey İbni Ümmü Abd ben sana demedim mi gitme bak Mekkeliler ne yaptı. Sözü şudur. Ya Resulallah vallahi Mekkelilerin bugün küçüldükleri kadar benim karşımda küçüldüklerini hiç görmedim. Ne olur izin ver bir daha gideyim. Anladınız mı dostlar? Tekmelerin altında inleyen kim? Abdullah İbni Mesud. Dayak yiyen o ama söz onun. Ben orada büyüdüm onlar küçüldü diyor. Çünkü onlar gibi bakmıyor olaya başka yerden bakıyor. Duygu ve düşüncesi kavramları farklı bir alanda çalışıyor onun. Böyle olduğu için de bunu söylüyor. Eğer biz bunu anlarsak o zaman anlarız. Biri Maune'de hançeri sırtından yiyen Amir İbni Füheyre'nin fustu vallahi sözünü. Cebbar İbni Sülma vuruyor sırtından hançeri. Söz bu. Fustu vallahi. Vallahi ben kazandım. Cebbar şaşırıyor. Olay bittikten sonra Dahhak isimli bir sahabinin yanına gidiyor. Ben diyor sizin arkadaşlardan birini öldürünce kazandım dedi. Şaştım kaldım. Öldüren benim. Ölen o. Kazanan ben olmalıyım. Kaybeden o. Nasıl o kazandı? Dahhak anlatıyor. Asıl kazancın nasıl olduğunu söylüyor. Ve orada Cebbar İbni Sülma iman ediyor. Amir İbni Füheyre ölürken Cebbar'ı imana taşıdı bir cümleyle, bir tek sözle. Amir İbni Füheyre'ye o sözü söylettiren duygularının ve düşüncelerinin inşasıydı. Başka bir şey değil. Aynı söz başka bir ifadeyle Hazreti Ali'nin dilindedir biliyorsunuz değil mi? Kufe'de namaza giderken Ehli Beyt'in o büyük imamı Abdurrahman İbni Mülcem, haricilerden biri, cehalet gözünü kapatmış, neyi ne adına öldürdüğünü bilmiyor. Zalim kılıcıyla Hazreti Ali'nin başına indirdiği zaman darbeyi, başının kanı sakalını boyamaya başladığında Ali'nin dilinden çıkan cümle şuydu: Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Fustu bi Rabbil Kabe. Allah'ın adıyla, Allah ile beraber, Allah'ın dini uğruna, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum. Bir insan bunu nasıl söyler? Ölürken bir insan nasıl söyler bunu? Eğer siz kurtulmanın ne demek olduğunu tam anlamıyla anlarsanız sözünüz bu olur. Böyle olunca istikbal deyince siz birilerinin anladığını anlamazsınız. Birilerinin kazanç dediğine siz kayıp dersiniz. Sizin kazanç dediğinize onlar kayıptır. Sizin kar diye baktığınıza onlar zarar diye bakar. Sizin zarar dediğinize onlar kardır. Ama dil değişir. Biz aynen onlar gibi konuşmayız. Şimdi birilerinin zoruna gidecek, ötekileştirmeyin diye bir şey yaygınlaştı. Yıllardır konuşuyorlar bu topraklarda. Ötekileştirin diyen Allah'tır. Ne demek ötekileştirmeyin? İman onu ayırır, onu ondan ayırır. Müslüman busa eğer bu taraftadır, değilse eğer başka taraftadır. Şu hümanizm aldatmacasını bırakmak lazım. İnsanı Allah'tan daha fazla seven mi var? Neye biz farklı şeyler yükleyip de bu kavramları onların konuştuğu gibi konuşuyoruz? Hayır arkadaşlar, dil ve söylem alanında aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı buydu ve bu alanda Efendimiz ilk günden itibaren çok farklı bir biçimde ashabı yetiştirdi. İşte örnekler verdim size. Gelin duygu ve düşünce alanında, gelin dil ve söylemde alanların ikincisi. Eğer duygu ve düşünce gerçekten Allah'ın istediği, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiği gibi olursa zaten dil ve söylem kendiliğinden düzelecektir. Ama eğer olmazsa, iman olsa bile o dil tam anlamıyla İslam'ın dili olmayacak, yansıtmayacaktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam duygu ve düşünce alanının hemen üstüne dil ve söylem alanının da Müslümana yakışır bir tarzda olması için gayret gösterdi. Ne yaptı mesela? Söyledim biraz önce. Nübüvvetten önce putlara ait, müşrik inancına ait en ufak bir şey diline almadı. Müslüman olduktan sonra, nübüvvet geldikten sonra bu hassasiyet daha da arttı. Aynı şeyi sahabeye de yaptırdı. Mesela onlara bu manada çok önemli uyarılarda bulunarak asla müşriklerin kutsal saydıkları şeyleri konuşmamaları için uyarıda bulundu. Onların dilinde küfür, sövgü cümlelerini kaldırdı. Onlarla mücadeleyi Kur'an'ın ona öğrettiği şekliyle yine hasenet cümleleri üzerinden, yine güzel cümleler üzerinden yaptı. Asla İslam saldırgan bir dil kullanmadı onlara karşı. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda sahabeyi uyardı. Bazen sınırı aşanlar olunca onları anında itidal çizgisine çekti. Ne küfür, ne sövgü, ne şirke ait bir şey, bunları asla Efendimiz ne kullandı ne kullandırttı. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ebu Cehil'in oğlu İkrime için söylediği bir söz var. Duymuşsunuzdur muhakkak. Bir daha söyleyeceğim onu. Ebu Cehil kim? Cehaletin babası. İslam söylüyor bu ismi ona. Asıl isim Amr İbni Hişam'dır. Ama cehalette öyle ileri bir seviyeye geldi ki ona böyle bir isim kondu. Ebu Cehil dendi, cehaletin babası dendi. Ve küfür üzere de öldü Bedir'de. İkrime de babası gibi yıllar yılı iman etmedi, iman karşısında durdu. Ta Mekke'nin fetih gününe kadar. Fetih günü hanımı Ümmü Hakem, bir hanıma yakışır bir biçimde iman ettikten sonra kocasını da imana getirmek için çırpındı. Vardı gitti, yalvardı, yakardı, ikna edip getirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam baktılar ki uzaktan geliyorlar. Döndü yanındaki ashaba şunu söyledi. Bakın dedi, gelen İkrimedir. Büyük ihtimalle imana geliyor. O iman ettikten sonra onun babası hakkında konuşmak size yasaklanmıştır. Ne için? Gerekçesini de söylüyor. Ölünün arkasından konuşmak ona ne bir fayda ne bir zarar getirir. Ama sağlar bundan rencide olur. Sövgüyü yasaklıyor Efendimiz. Asla Ebu Cehil'e artık kötü bir söz söylettirmiyor. Ne için? İkrime için, onun yakınları için. Kardeşi bile Ebu Cehil'in iyi bir Müslüman olmuştu. Annesi de iyi bir Müslüman olmuştu. Rencide olmamaları için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Zaten bir müminin diline yakışır mı kötü söz? Bir mümin küfür edebilir mi? Bugün sokağın ağzını bir mümin konuşabilir mi? Televizyonda duyduğu her kelimeyi anında başkaları içinde kullanabilir mi? Böyle bir şey bir Müslümana yakışır mı? Müslümanın kendine has bir dili olur. O ayağına diken bassa ah da demez, of da demez. Ya nedir? Elhamdülillah der. Başına bir iş gelir, elhamdülillah der. Bir güzellik görür mümin. Aa, o çekmez, maşallah der. Hapşırınca birisi elhamdülillah der. Hep Allah adıyla konuşur. Çünkü Rabbimiz ikra bismi rabbikellezi halak dedi. Biz sadece ikra kelimesini alıyoruz, işimize yarayan o ya, oku. Hayır, Allah öyle bir şey demedi, bize oku demedi. Ne dedi? Yaratan Rabbimiz.

Aslında öyle konuşmak istemedim ama bir anda kaçtı. Ne diyor Efendimiz biliyor musun? Biliyor musunuz? Yediklerine dikkat et. Demek ki sen haram yiyorsun. Haram yiyenin vücut azaları sahibine isyankar olur diyor hadisin devamında. Sen diline sahip olabilmelisin, olmalısın. Eğer olamıyorsan bir sıkıntı var. Onu sen telafi etme adına bir şeyler yapacaksın. Dolayısıyla burada bir Müslüman zorlayacak kendini. Vardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye. Medine'nin önceki adı neydi? Yesrib. Yesrib'in anlamı ne? Kötü, hoş olmayan, uğursuz, böyle anlamlara gelir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki imana yataklık eden bir şehrin adı hiç böyle olur mu? Bundan sonra Yesrib'in adı Medine'dir dedi. Medine'nin anlamı ne? Şehir demek. Ancak Medine'nin kelime manası şudur aslında. Eğer bir beldede deyyan varsa orası Medine'dir. Deyyan ne demek? Kadı demek. Demek ki bir beldenin şehir olabilmesi için orada hukuk olması lazım. Hukuk yoksa eğer ne kadar büyük olursa olsun orası Medine değil, şehir değildir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hukukun hakim olduğu o beldeye, o iman yatağına Medine dedi. Ama insanlar alışmış, yüzyıllardır Yesrib diyorlar. İbn-i Mace'den bir hadis söylüyorum size. Her kim bundan sonra Yesrib derse 10 kez Medine desin. Ceza getiriyor Efendimiz. Dili terbiye etmek için Yesrib demek yok. Bir defa dedim mi 10 defa Medine, Medine, Medine diyeceksin ki dilin Medine'ye alışsın. Dilini böyle terbiye edeceksin. Bakın Kur'an'a girmiş bir ayet. Bakara 104'teki hadise. Ra'ina demeyin diyor. Unzurna diyor, deyin Efendimiz'e karşı. Ra'ina Arapça bir kelime. Bizi raiyetine al demek. Aslında kötü bir anlamı yok. Ama ra'ina kelimesine Yahudiler sövgü anlamını yüklüyorlar. Onların dilinde sövgü. Böyle olduğu için de Efendimiz'in karşısına geliyorlar. Arapça manasıyla bizi raiyetine al derlerken aslında İbranice manasında da Efendimiz'e hakaret ediyorlar. Kur'an müdahil oluyor bu işe. Rabbimiz müdahale ediyor. Müslümanlara diyor ki siz öyle demeyin. Ra'ina demeyin, unzuruna deyin. Bize bak deyin. Bir kelimeyi dahi Rabbimiz ne yapıyor? Müslümanların sözlüğünden çıkarıyor. Sebep bu. Kötü sözü Müslümanın dilinden tamamen söküp atmaktır. Asla onu konuşturmamaktır. Hucurat suresinde bu mesele üzerine inmedi mi? Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı hitaba dair, usule dair, üsluba dair açıklamalar getirdi Rabbimiz. Mesela kendinizi birbirlerinizi çağırdığınız gibi peygamberi çağırmayın dedi Allah. Buradaki uyarıların maksadının da ne olduğu belli. Dolayısıyla dil ve söylem alanında böyle bir önem arz ediyor olay ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu yapıyor. Bakın dostlar, hepinizin bildiği bir hadisenin üzerinden bir mesaj alacağız. İnşallah iyice dinleyin. Bakın bu çok mühim bir mesele. Biz hiç böyle okumamıştık bu hadiseyi. Beraberce böyle okuyacağız. Taif'te aleyhissalatü vesselam Efendimiz taşlandı biliyorsunuz. Kan revan içerisinde Ninovalı Addas isimli, Ninova Musul'un bir şehridir. Musul'a yakın bir köydür, Irak'a yakın. Oraya sığındı. Bir tasın içerisinde Addas Efendimiz aleyhissalatü vesselama üzüm ikram etti. Ne yaptı Efendimiz? Bismillah dedi ve o üzümden bir tane aldı. Bismillah der demez Addas ne dedi? Bu söz buraların sözü değil, sen kimsin? Ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Sen kimsin? Ben Ninovalı Addas'ım dedi. Ninova benim kardeşim Yunus İbni Met'an'ın memleketi değil mi dedi. Sen Yunus'u nereden tanıyorsun dedi Addas. Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu söyledi.

ve addası imana taşıdı. O sözüyle, o tavrıyla, o diliyle. Sizi hepinizi düşünmeye davet ediyorum. Addaslar bitti mi bu çağda? Vallahi bitmedi. Bu çağın addasları sizin dilinizden bir kelime duymak istiyor. Allah sizi vesile kılacak. Bu bir addasa, belki bir gün bir besmeleniz, bir hadise karşısındaki mümince diliniz, bir hadise karşısındaki mümince tepkiniz, bir olay anındaki mümince duruşunuz bu çağın addaslarını imana taşıyacak. Siz nereden biliyorsunuz? Bir Bismillah diyeceksiniz, adam iman edecek. Hidayeti veren Allah değil mi? Bizden Allah hidayete taşımamızı istemiyor. Vesileleri zorlamamızı istiyor. Biz elimizden geleni yaparız. O nedir? Dilin mümine yakışır bir biçimde konuşmasıdır. Sen Bismillah de konuş. Maşallah de. Elhamdülillah de. Subhanallah de. Hafizanallah de. Bunu duysun insanlar senin dilinden. Kalpler Allah'ın elinde. Hak ederse açar onun yüreğini imana. Hak etmezse açmaz. Dolayısıyla addaslar, bu çağın addasları da bizlerden besmele bekliyor. Eğer biz dilimizi buna alıştırırsak yapacağımız da bu olacaktır inşallah. Eğer buna alıştırmazsak, bakın, iş başa düşer, bir sıkıntıyla karşılaşırız. Terbiye etmediğimiz için de hoş olmayan cümleler dilimizden dökülebilir. Onun için İslam büyükleri normal zamanlarda dahi bazı hoş olmayan kelimeleri kullanmazlar hiç. Kullanmazlar ki dilleri alışmasın. Mesela kötü demezler benim gibi. İyi değil derler. Pis demezler mesela. Temiz değil derler. Yani iyinin olumsuzunu kullanırlar. Benim dilim o kelimeye alışmasın diye. Bu önemli bir şeydir. Ve bu konuda da bizlerde de hassasiyet olmalı. Bizim dillerimizde de argo cümleler, sokağın kullandığı cümleler olmamalı. Bu alanda da uydum kalabalığı olmamalı. İşte alanların ikincisi budur. Dil ve söylem alanıdır. Gelelim üçüncüsüne. Kılık ve kıyafet alanı. Ne dedim? Efendimiz 40 yaşına kadar Mekkelilerle aynı giyindi. Mesela onlar da cellabe giyerdiler. Cübbe tarzı, elbise şeklinde. Efendimiz de aynı giyerdi. Onlar da kamis giyerdi gömlek olarak. Efendimiz de aynı giyerdi. Onlar da silvar giyerdi. Efendimiz de aynı giyerdi. Onlar da başlarına sarık sarardı. Efendimiz de sarardı. Ama İslam geldikten sonra elbiseler değişmese bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı düzenlemeler getirdi. Müslümana has bir düzenleme getirdi. Kılık ve kıyafet noktasında da İslam kendine özgü bir tarz geliştirdi. Kılık ve kıyafetten kastımın ne olduğu anlaşılıyor değil mi? Kılık derinin üstündekilerdir. Kıyafet bedenin üstündekilerdir. Yani kılık dediğimiz zaman bıyık, sakal, kaş, saç kılıktır. Ama elbiselerimiz kıyafettir. Gerek kılıkta gerek kıyafette. İslam Mekke'de de Medine'de de yaşadığı o toplumun içerisinde özgün bir dil oluşturdu. Öyle ki bakanlar evet bu Müslüman dediler. Dediler. Peki ne değiştirdi Efendimiz? Tamamen kılık kıyafeti değiştirdi mi? Hayır, değiştirmedi. Ebu Cehil'in kıyafetiyle Ebu Bekir'in kıyafeti mahiyet itibariyle aynıydı. Farklarını biraz sonra söyleyeceğim. Aynı olduğu için de bakın biz siyerin içerisinde şöyle hadiseler okuyoruz. Bazen savaşlarda dost düşman, düşman dost zannedilmiştir elbise aynı olduğu için. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu karışıklığı önlemek için o bir erkan-ı harptir. Erkan-ı harp olma gereği parola kullanmayı Müslümanlara şart koşmuştur. Onun için Bedir'de diller ahad ahad demiştir. Müslümanla Müslüman olmayan belli olsun diye. Uhud'da Efendimiz parolayı değiştirmiş. Emit emit demiştir. Öldür öldür demiştir. Hendek'te parola yine değişmiş. Ya Mansur ya Mansur demiştir.
Bu parola

insanlarla dost düşmandan ayrılsın diye. Peki Efendimizin kılık kıyafet konusunda getirdiği dil nasıldı? Öncelikle kıyafet için söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'dan sonra, yani nübüvvet geldikten sonra kılık kıyafetin tamamına müdahale etmediyse de bir din mensubunun sembollerini çağrıştıracak herhangi bir elbisenin giyilmesini tamamen yasakladı. Mesela dışarıda gördüğünüz bir şapka, bir elbise, bir pantolon neyse hemen aklınıza evet bu Hristiyan, bu Yahudi diye bir şey geliyorsa bir Müslümanın onu giymesini kesinlikle haram kıldı. Şatafatı yasakladı. Giydiği zaman birisi göz kamaştıracak kadar dikkat çekiyorsa bunu yasakladı. Mekkeli zenginler şöyle bir tavırları vardı. Onların cübbelerinin etekleri uzundu. Yerde böyle sürünürdü. Arkalarından birkaç tane hizmetli de onların paçalarını tutarlardı. Efendimiz paçaların kısaltılmasını istedi. Onlara muhalefet ettirdi. Asla onların bu tarz şeylerini Müslümanların yapmasına izin vermedi. Bazen renk müdahalesi yaptı. Mesela kadının giyeceği bir rengi eğer erkek giymişse, erkeğin giyeceği bir rengi kadın giymişse ve bu toplum içerisinde belliyse Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona müsaade etmedi. Medine'de bir gün Abdullah İbni Ömer kıpkırmızı bir elbise giymiş. Şöyle uzaktan gelince Efendimiz bir bakmış elbisesine, yüzünün rengi değişmiş Efendimizin. Abdullah İbni Ömer'in Efendimiz'e olan muhabbeti çok ileri düzeydedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzünün hoşnutsuz olduğunu görür görmez hiçbir şey dinlemeden geri dönüp geliyor, o elbiseyi yakıyor. Dönüp geliyor Efendimiz'e, ya Resulallah yaktım diyor elbiseyi. Niye yaktın diyor, keşke bir kadına verseydin. Yani o elbiseyi sen giyemezsin ama bir kadın giyebilir. Dolayısıyla burada bakın Efendimiz ne yaptı? Böyle bir müdahalede bulundu. Bu çok mühim bir şeydir. Toplum içerisinde eğer bir yerlere mal ediliyorsa o renk, o elbise, bir Müslüman bu konuda ne yapar? Hassas olur ve asla başkasının kimliğini kendi üstünde taşımaz. Efendimiz Mekke'de de Medine'de de kıyafet meselesinde bunu yaptı. Zaten kadınların tesettürü meselesinde birçok şey yaptı, onu ara ara söylüyoruz. Gelin kılık meselesine. Mesela Efendimiz Mekke'de muhalefet fıkhı üzerinden müşriklere muhalefet ederek saçların taranmasını da, sakalların salı verilmesini de onlara tam aksi olabilecek bir hal üzere yaptı. Mekkeli müşrikler sakallarını oldukça kısa tutarlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanlar onların içerisinden ayrılsın diye ne dedi? Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı salıverin. Gören görür görmez evet bu Müslüman sakalı diyordu. O yapılan iş onların o kimliklerini yansıtıyordu. Mekkeli müşrikler saçlarını geriye doğru tarardılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet ederek ikiye ayırdı. Bunu yaptı. Medine'ye geldi. Baktı ki Medine'de Yahudiler aynen Efendimizin Mekke'de yaptırdığını yaptırıyor. Bu sefer Efendimiz onlara da muhalefet etti. Sakalın Yahudiler gibi salı verilmesini istemedi. Belli bir sınır getirdi sakala. Saçlarını geriye doğru taramıyordu Mekke'de. Bu sefer saçlarını geriye doğru taradı. Yahudilere orada muhalefet etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu iş aslında Müslümana has bir kıyafet ve kılık dili geliştirmekti. Mesela geldiler sahabilerden bazıları. Ya Resulallah dediler, saçlarımıza ak düştü, sakallarımıza ak düştü, boyayalım mı? Efendimiz boyamamıştı. Hiç de boyamadı hayatı boyunca. Çünkü onun boyamama sebebi var, ona geleceğim şimdi. Ama Efendimiz
erkek sahabilerin saçlarını boyamalarına izin verdi. Savaşa çıktığınız zaman genç gözükün dedi. Delikanlı olarak sizi görsün düşmanlarınız. Saçların ve sakalların boyanmasına, buna belli şekiller de getirerek müsaade etti Efendimiz. Peki kendisi niye boyamadı? Abdullah İbni Mesud'la Enes bin Malik söylüyor bize. Saçlarında beyazlıklar 13-15'i geçmedi aleyhissalatü vesselamın. Enes bin Malik'in rivayetiyle de sakalındaki beyazlıklar 17 ile 20'yi geçmedi. Sayıyor sahabe, Allah onlardan razı olsun. Öyle seviyorlar ki Efendimiz'i, her bilgiyi zihinlerine kaydediyorlar, bize de aktarıyorlar. Kendisi yapmadı, ihtiyacı yoktu ama bu manada izin verdi. Yahudilerin erkekleri boyamamalarına rağmen onlara muhalefet ettirerek Müslüman erkeklerin saçlarını ve sakallarını boya dediğimse, bugünkü kimyasal boyaları zihninizde çağdaştırmayın. Kınaya benzer şeyler. Onun sünnette bazı açıklamaları var. Oralara girmeyelim. Asıl konumuz o değil. Böyle bir sınırları belli bir biçimde boyamaya müsaade etti. Buradaki müsaadenin altında yatan şey de buydu. Kılık ve kıyafette Müslümana özgün bir şey olsun. Bu alanda bu şekilde ne yapılsın? İnşa edilmiş olsun. Gelelim dördüncü alana. Hal ve davranış alanı. Bir Müslüman haliyle, davranışlarıyla toplum içerisinde belli olmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bakın, yürümekten tutun çarşı pazardaki ticaret yaparken hal ve harekete kadar, selamlama adabından tutun insanların geçiş yollarında oturmaya kadar bugün sünnet içerisinde birçok yerde bize uyarılarda bulunuyor. Sebebi ne? Hal ve davranışlarda o alanın Müslümana has bir dil ile inşasıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de bayramlarını gördü cahiliyenin. Müslümanken, yani nübüvvet olduktan sonra asla sahabenin o bayram günlerine katılmasına müsaade etmedi. Cahiliye döneminde bir iki kez kendisi gitmeye teşebbüs etti. Mesela bir defa halaları çok ısrar etti, Efendimiz'i götürdüler. Allah uyuttu orada, kalktı baktı ki her şey bitmiş. Görmedi o gözlerini, Allah o manzarayı yaşattırmadı. Ama İslam sonrası, nübüvvet sonrası Efendimiz kendisi gitmediği gibi Müslümanların da sahabelerin de gitmesini istemedi. Medine'ye geldi, aynı tavrı Ensar'a yaptırdı. Sordu mesela Ensar'a, sizin dedi kendi içinizde bayram olarak kutladığınız günler var mı? Ensar, var dedi. Ne için? İki gün var, putlar adına kutlanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara dedi ki bundan sonra böyle şeyler yok. Allah bize iki bayram verdi. Kurban ve Ramazan bayramı. Biz bu iki bayramda ancak Rabbimizin bize müsaade ettiği şekliyle ihya etmeye çalışırız. Orada da Medine'de de onun tavrı böyle oldu. Hal ve hareketlerde, davranışlarda onlara benzememek için, benzetmemek için inanılmaz derecede tedbir aldı. Hepinizin bildiği bir hadise, Aşura orucu meselesi. Efendimiz gitti, baktı ki Medineliler, Medineli Yahudiler özellikle Muharrem'in 10'unu oruçlu geçiriyorlar. Nedir bu oruç diye sordu. Onlar dediler ki bugün Firavun'un zulmünden Beni İsrail'in kurtulduğu gündür. Biz bugünü anma adına, bugünü unutmama adına oruçlu geçiriyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün için Medine'de azınlık, dikkat buyurun. Ben onlarla beraber aynı günü ihya edersem belki onlarla ortak bir zemin bulabilirim diye düşünebilirdi. Bir uyum zemini hazırlayıp belki onlarla farklı bir bağ kurabilirdi ama bunu yapmadı. Uyumdan ziyade orada Efendimizin seçtiği özgün bir tavır oluşturmaktır. Ne yaptı? Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Biz de oruçlu tutacağız ama onlara muhalefet edeceğiz. Onlar 10. günü mü oruç tutuyorlar? Biz 9-10. günü

tutacağız. Ya da 11, 10-11 tutacağız. Onlarla aynı gün oruç tutmama adına böyle bir şey yapacağız. Bakın Efendimizin bu tavrı aslında hal ve hareketlerde Müslümanlara kazandırtmak istediği bir şeydir. Çünkü Efendimiz defaatle şu sözü söyledi. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kime benzerseniz, Yahudilere, Hristiyanlara önemli değil. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Biz zaten benzememek için dua ediyoruz Fatiha'da her gün onlarca kez. Ama ne için ettiğimizi bazen unutuyoruz. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin şudur aslında. Allah'ım bizi Yahudilerin yolundan da Hristiyanların yolundan da yürütme. Ya nereden yürüt bizi? En'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yolundan yürüt. Bu duayı yapıyoruz ama hayatın içerisinde ne yazık ki bunun tam aksini yapıyoruz. Eğer biz Fatiha'yı tam olarak anlasaydık, en ufak bir şeyde dahi onlara benzememe adına hassasiyetlerimizi gerçekten geliştirirdik. Ne yapıyorlar? Tam aksini yapmak. Ne yapıyorlar din adına? Onların dinlerinin, toplumlarının gereği olarak neyi ortaya koyuyorlar? Müslüman olarak onların yaptıklarının tam aksini yapmak. Budur. Eğer biz bunu yaparsak Fatiha'da bizden istenilen yerine gelecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam inanın bu konuda o kadar hassastı ki bugün hadis kitaplarına baktığınız zaman onlarca hadisi görürsünüz bu alanda. Ne diyor bakın bir gün başkalarına benzeyen bizden değildir diyor. Sahabe soruyor başkaları kim ya Resulallah? Yahudiler ve Hristiyanlar diyor. Bakın diyor onlar selamı parmaklarıyla veriyorlar. Yahudileri söylüyor. Hristiyanlar selamı avuçlarının içiyle veriyor. Siz asla selamı ne parmağınızla ne avucunuzun içiyle verin. Siz selamı dilinizle verin. Efendimiz bunu söylüyor. Selamı diliyle verme konusunda onlara muhalefet edin. Peki biz selamun aleyküm desek bir mahsur var mı? Yok. Dilinle de elinle ne yaparsan yap. Öncelikle dilini söyle. Dilin o selam cümlesini söylesin. Sadece baş eğmekle, el uzatmakla selamın yerine gelmeyeceğini bil. Bir söyle o bir duadır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. De ki ona dua olsun. O da sana karşılığını versin, aynı duayı sana yapsın. Selama dahi Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir düzenleme getiriyor. Bir gün sahabeye ne diyecek biliyor musunuz? Ben sizin karış karış, kulaç kulaç onları taklit edeceğinizden korkuyorum. Hatta onlar bir kertenkelenin yuvasına girseler, siz ne olduğunu bilmeden onların yaptığını yapacaksınız. Bu sözün arkasından sadakta ya Resulallah demekten başka bir şey gelir mi dilden? İnanın halimiz bugün böyle. İslam toplumunun manzarası Efendimizin söylediğini söylüyor bize. Dolayısıyla bu konuda gerçekten hassas olmalı ve bu alanların hepsinde Müslümana yakışır bir dil kullanmalı. Allah hepimize bunu nasip etsin. Aziz kardeşlerim, bizim takvimimiz 7 Safer 1433 diyor. Ama ne yazık ki kullanmakta zorunlu olduğumuz, kullanılmasını bize bir şekilde dayatılan takvim de bugün 31 Aralık 2011 diyor. Biz bugün zamanla takvimle uğraşmayı bir tarafa bırakalım. Ben buradan bir şeye gelip sözlerimi bitireceğim. Zamanın üzerine Allah yemin etmiştir. En başta söyledim. Biraz sonra koca bir miladi yılı bırakacağız. Yepyeni bir yıla Bismillah deyip başlayacağız. Gidene üzülelim mi? Gelene sevinelim mi bilmiyorum. Ancak 365 gün az mı? İnanın az bir zaman değil. 8.760 saat biz hayatımızdan
geride bıraktık. Şimdi şöyle sizden birkaç kişiyi çıkarsam buraya desem ki hele bir anlat. 8760 saatte ne gördün ne geçirdin? İnanın en çok ağzı laf yapan benim gibi herhalde 1-1,5 saat ancak konuşabilir. Çünkü 8760 saati biz ancak o kadar anlatabilecek şekilde değerlendirebilmişiz. Zamanın hakkını tam anlamıyla vermemişiz. Verseydik halimiz böyle olur, olmazdı. Verenlerin zaten vermişler, onlarla işim yok. Ben vermeyenlerle konuşuyorum. Madem biz şimdi geçirdiğimizi geçirdik, yeni bir yılın başında, miladi olarak başında duruyoruz. Bismillah deyip yeniden Allah'ın bize vereceği 8760 saatlik sermayenin başına geçeceğiz. Bilmiyoruz Allah ömür verir mi? Verirse eğer, vermezse zaten emaneti ne zaman alırsa o zaman alacaktır bizden. Şu anda yapmamız gereken en önemli şey muhasebe olmalı. Muhasebenin en güzel cümlesi Hazreti Ömer'in dilindedir. Bugün Allah için ne yaptın? Ancak Hazreti Ömer bu cümleyi söylerken arkasını ve önünü hayatıyla tanzim ederek söylüyordu. Sadece bugün Allah için ne yaptın sorusu bizim gibi sıradan insanlar için işin bir tarafıdır. Biz bu soruyu üç şekilde sormalıyız ki gerçek manada muhasebe olmuş olsun. Çünkü muhasebe sadece mazide yapılmaz. Ya nasıl yapılır? Halde yapılır, istikballe yapılır, maziyle yapılır. Onun için her Müslüman şu soruyu üç kez sormalı. Dün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yapıyorsun? Yarın Allah için ne yapacaksın? Biz bugün bu soruyu sormamız lazım nefsimize. Bu soruları. Sorup bunun cevaplarını almamız lazım ki bunun içerisinde bu çerçevede konuşabilelim. Bu çerçevede muhasebeyi gerçek anlamda yapabilelim. Muhasebeyi yaptınız, envanter çıktı ortaya. Tüccarlar şimdi beni daha iyi anlayacaklar. Bitti mi peki mesele? Hayır. Eğer sadece envanterle işi bırakırsanız yine siz o ticareti geliştiremezsiniz. Envanteri çıkardıktan sonra şunu söylemelisiniz, şunu yapmalısınız. Ortada bir şeyler var, sıkıntılar var, artılar var, eksiler var. Artıları eksileri ziyadeleştirmek, arttırmak, eksikleri ise telafi etmek adına bazı önlemler almalıyız ki tam anlamıyla muhasebe olmuş olsun. Mesela muhasebe yaptığınız somut bir örnek vereyim ki anlaşılsın. Sabah namazı gibi bir problemimiz var. Bu cemaatin yok da hadi diyelim var. Olan ben bu meselemi, bu sıkıntımı nasıl halletmeliyim sorusunu hemen arkasından sormalı. Ben saati kuruyorum. Cep telefonunu kuruyorum. Cep telefonuyla maşallah bütün mahalle kalkıyor. Ben halen kalkamıyorum. Bando gibi çalıyor. Yine bende bir şey yok. Baba geliyor uyandırıyor. Bende bir şey yok. Hanım geliyor uyandırıyor. Bende bir şey yok. Bir sıkıntı var ki ben kalkamıyorum. Sıkıntı nedir diye sormalı insan. Muhasebe budur zaten. Niye kalkamıyorum? Bunun birkaç sebebi vardır. Gece saat 1'e 2'ye kadar oturan bir insan nasıl kalksın namaza? Bir kere erken yatacaksın ki erken kalkasın. İkincisi, sen geç saatte ağır yemekler yiyip mideyi şişirirsen ve o mideyle yatarsan nasıl kalkacaksın? Sabaha kadar sen o mideyle kıvranıp duracaksın. Dolayısıyla bu önlemleri almalısın ki bir adım atasın. Muhasebe budur zaten. Üçüncüsü, saati kurman yetmez, kalbini kuracaksın. Bir kalbini kur namaza. Bak Allah kaldırıyor mu seni, kaldırmıyor mu? Melekler geliyor mu, gelmiyor mu? Sen saati kuruyorsun ama fazla çalmasın, beni uyandırmasın diye de içinden geçiriyorsan sen uyanamayacaksın zaten. Orada sen kalbini de o saatle beraber kuracaksın. Muhasebeyi böyle yaptığın zaman bakın arkasından düzelme adına gayret ortaya çıkacak, yoksa çıkmayacak.
Biz bu gece

muhasebemizi böyle yapmalıyız. Sadece bir tarafta da değil, mazi ile, hal ile, istikbal ile de ilişkilendirerek muhasebe yapmalı, ortaya koymalıyız. Sözü uzatıyorum ama son söz olarak bir hadis söyleyip bitiriyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi bu gece hepimizin muhasebe konusu olsun. İnşallah hepimiz Efendimizin bu hadisiyle kendimizi bıraktığımız 8.760 saati bunun çerçevesinde, alacağımız yeni sermayeyi de bunun çerçevesinde gözden geçirerek yürümeye çalışalım inşallah. İnşallah bu hadisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat size söylemiş gibi duyasınız da ona göre muhasebesini yapasınız. Hadisin ravisi Ubade İbni Samit. Filistin'de şu anda metfundur. Filistin'in bekçisidir o. Tam böyle sırtını yaslamıştır Mescid-i Aksa'ya. Adeta halen Mescid-i Aksa'yı koruyan bir muhafız gibi orada durmaktadır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer bu hadis. Efendimiz diyor ki bana 6 şeyi garanti verin, ben de size cenneti garanti vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü elbette ki Allah'tan aldığı yetkiyle söyler. Zaten biraz sonra hadisi söylediğim zaman bilenler bilecek. Bu bir Kur'an ayeti aslında. Müminin suresinin başında geçen şeyleri Efendimiz hadis olarak bize söylüyor. 6 şey hakkında söz verin, ben de size cenneti söz vereyim. 1. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. 2. Vaat ettiğiniz zaman yerine getirin. 3. Emanette emin olun. 4. Irzlarınızı ve namuslarınızı koruyun. 5. Gözlerinizi harama karşı yumun. 6. Ellerinizi haramdan uzak tutun. 6 tane alan söyledi Efendimiz. Herkes muhasebesini yapsın. Konuştuğum zaman sadece hakkımı konuşuyorum. Gerçekten bu dil, bu sözler, bu kelimeler Allah'tan gayrı şeyler söyledi mi? Bunun muhasebesini yapmalı. Geçmişiyle, haliyle, istikbaliyle. Vaat ettik, yerine getirebildik mi? Getirebiliyor muyuz? Emanette gerçekten emin miyiz? Emanet nedir? Birinin verdiği şey değil. Vücut emanet, çocuklarımız birer emanet, şu oturduğumuz meskenler birer emanet, ilim birer emanet. Her emanetin hakkını yerine getirdik mi? Bunun muhasebesini yapmak. Irzlarınızı, namuslarınızı koruyun. Irzlarınızı ve namuslarınızı koruyun sözüne söz gelirse çok şey söylenir. Çünkü biz bu çağda en fazla bunu zedeledik. Şu anda gençlerimiz en fazla bunu zedeliyor. Bu konuda gerçekten halin, istikbalin, mazinin muhasebesini yapmak ve yerine getirmek mükellefiyet olarak üzerimizdeki bir sorumluluktur. Hem de mühim bir sorumluluktur. Beşincisi, gözlerinizi harama karşı yumun. Harama karşı hassasiyetiniz olsun. Ne kadar özlemişim biliyor musunuz çocuklukta? Bir kız görünce yüzü kızaran erkekleri, keşke o günler bir daha olsa. Keşke öyle bir zeminde yaşasak, öyle bir toplumda yaşasak. Konuşunca dili tutulan gençlerimiz olsa. Hani derler ya, kız gibi erkeklerimiz böyle olsa bakın kızlarımız nasıl olur. Keşke böyle olsa. Bunu yapmalı Müslümanlar çocuklarına, eşlerine, hanımlarına bunu uygulamalı. Bunun örnekliğini yerine getirmeli. İşte ırzların, gözlerin korunması meselesinde muhasebe yapmamız gereken alanlardan biri bu. Altıncısı, ellerinizi haramdan uzak tutun. Haram deyince bir tek haram sayılmıyor burada. Neyse artık, neyse haram adına, haram olarak adı konan her şeyden ellerinizi muhafaza edin. Yapın ki kefaleti veren Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. O da bize cennete kefil olsun inşallah.

0: Allah onun olduğu o güzel cennette bizi de cem etsin. Nasıl bizi burada topladıysa orada da toplasın. Küçüklüğümüze rağmen bizi o büyük insanların ayak izlerini takip edenlerden etsin. Rabbim şu anda burada Allah için bir araya gelen şu insanların samimiyetlerini, ihlaslarını ziyadeleştirsin. Yüreklerindeki imanları arttırsın. İmanlarını çoğalsın. İman insanı etsin onları. Hepimizi inşallah o imanın temsili noktasında güç ve kuvvetle mücadele edenlerden etsin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefislerimizle baş başa bırakmasın. Gelen günleri geçenlerden hayırlı etsin. Geçenleri ağlayanlardan etsin, gelenlerden gülenlerden etsin. Akıbetimizi hayır etsin. Hayırdan mahrum olan şu yığınlara hayrı bizim ellerimizle ulaştırsın. Bugün nefsinin, hevasının, hevesinin peşine düşen ama bizim kardeşlerimiz olan, bir şekilde iman kardeşimiz, bir şekilde insan kardeşimiz olan yeryüzünün bütün insanlarına Rabbim hidayetin şerbetini içmeyi nasip eylesin. O şerbeti bizim ellerimizle içirsin. Hidayetten mahrum olarak yaşatmasın. Hepimizi birer hidayet insanı eylesin. Son nefesimize kadar da inşallah bu uğurda gayret ve çaba versin. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara
4: Et Noktası'nda. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
12: Thank you.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
13: Radyo Tiyatrosu.

Habbab bin Ered. Habbab bin Ered Hazretleri, İslamiyet'le ilk şereflenen erkek sahabilerin altıncısıdır. Künyesi Ebu Abdullah'tır. İslamiyet'in ilk yılları, Müslümanlığı açıklamanın kor ateşi tutmaktan daha zor olduğu bir zaman. Resulullah Efendimizin emriyle İslamiyet son derece gizli tutuluyor. En emniyetli yer olarak görülen Zeyd bin Erkam'ın evinde gizliden gizliye toplanıp duruma göre kararlar alıyorlar. Vakit seher vakti.

0: Ya Habbab, sen gitmedin mi daha?
1: Gidemedim ya Zeyd. Buradan, Resulullah'ın yakınından, yanından gitmek kolay mı?
0: Elbette. Kim ister gitmeyi? Ama sen mecbursun, gitmelisin.
1: Resulullah Efendimiz'i görünce her şeyi unutuyorum ya Zeyd. Ama her şeyi, kendimi de. O müşriklerin cehennemlik yüzlerini görmektense.
0: Her taraf müşrik dolu ya Habbab. Şurada topu topuna 40 kişiyi bulmayız. İnşallah zamanı gelince onlar da hidayete kavuşurlar.
1: İnşallah.

0: Ev sahibi olarak sen söyle ya Erkan. Kendinde değil bu.
1: Sesini alçalt ya Zeyd. İçeriden Resulullah Efendimiz duyabilir.
0: Demirci dükkanına çok geç kaldı. Bilirsin, sabahın erken saatlerinde bile dükkanı dolup taşar.
1: O da kılıç ustası olmasaydı. Herkes silahın en iyisine sahip olmak ister.
0: Bir de sahibesi var ki şirret mi şirret.
1: Bilirim onu. 10 müşrike bedeldir.
2: Korkmuyorum ondan.
1: Bırak onu, bunu da hemen git. Duyarlarsa iyi olmaz.
2: Doğru. Resulullah Efendimiz için, sizin için iyi olmaz. Bunu düşünemedim.
1: Senin için de ya Habbab.
2: Beni boşver. Nihayet bir köleyim.
1: Hayır ya Habbab. Sen kardeşimizsin. Sen Allah-u Teala'nın sevdiği bir Müslümansın.
0: Bilirsin müşrikleri. Uçan kuştan bile kuşkulanırlar. İçten içe, bilendikçe bilenirler.
2: Hakkınızı helal edin, üzdüm sizi. Hemen gidiyorum.
1: Hadi. Selametle git.
0: Selametle.
3: Bak. Aç kapıyı.
4: Bak şuna yani. Gelmiş mi?
3: Yok, kalmasın.
4: Yok, gelmemiş.
5: Şimdi evden geliyorum. Evde de yok.
3: Nereye gitmiş olabilir?
4: İşimiz gücümüz var. Geç kalacağız.
5: Ben hiç bekleyemem. Efendim Asbin Bey merak eder sonra.
3: Sen bari sabret ey Vahil'in kölesi.
5: Nedenmiş o?
3: Sen daha iyi bilirsin.
5: Neyse söyle.
3: Habab bin Eret en çok kılıcı senin efendine yaptığı halde pek ücretini filan verdiği yok mu?
5: Efendim kaçmıyor ya. Verir bedelini.
3: O halde müsaade et de parasını verenler konuşsun.
5: Sana düşmedi derdi. Uğraşma şimdi benimle.
4: Bırakın tartışmayı. İşte Habab da geliyor.
5: Hey Habab, nerede kaldın? Bekleye bekleye ayaklarımıza kara sular indi.
4: Şuna bak. Uyur gezer gibi. Konuşmuyor bile.
5: Ben köreye geçip ateşe hallıyım.

0: bırak ya Habbab, iyice tutulsun.
1: Attım işte, çek.
2: Ne dedin az önce?
0: Siparişler hazır mı?
3: Efendim, Asbin Vahil'in sipariş verdiği kılıçları almaya geldim.
2: Önce nerede olduğunu söylesin. Neredeydin ya Habbab?
1: Ne mübarek bir yüzdü. Ne mübarek bir yüz.
2: Olsun ya Habbab sen.
0: Mırıldanıp duruyor. Bir şeylerden bahsediyor.
2: Onu böyle hiç görmemiştim. Mutlu görünüyor.
0: Ya Habbab. Ey Ümmü Ennar'ın kölesi, cevap versene.
1: Ne güzel. Ne mübarek bir yüz.
2: Ne? Ne demek istiyor? Hangi yüz?
1: Sahi siz onu gördünüz mü? Onun sözlerini duydunuz mu?
0: Ne diyor bu? Bizi hiç duymuyor galiba. He?
2: Pek bir şey anlamadım.
0: Kimden bahsediyorsun ya Habbab?
1: Siz kimi soruyorsunuz?
2: Duymuyor gerçekten de. Tabii ki senin bahsettiğini.
1: Özü sözü doğru. Hakikatleri bildiren herkesten akıllı ve güzel ahlaklı.
0: Sen kimden bahsettiğinin farkında mısın?
1: Emanete hıyanet etmez. Tıpkı öncekiler gibi.
0: Sen... Evet, sen ondan bahsediyorsun.
2: Onu gördün mü yoksa? Gördün mü? He?
1: Evet. Onu gördüm. Sözlerini duydum.
2: Bu Muhammed'den bahsediyor.
3: Evet, evet, ondan bahsediyor.
1: Başka kimden bahsedebilirim ki?
0: Ey Ebu Şirk! Bu Muhammed'i olmuş.
2: Kölesin sen! Nasıl Muhammed'i olursun?
1: O Allah-u Teala tarafından gönderilmiş hak peygamberdir. Resul-i Kibriya'dır o. Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bir elçidir.
0: Duyuyor musunuz Ümmü Enmar'ın kölesini?
2: Üstelik açıktan açığa.
3: Kutlar seni çarpacak.
0: Şunun yaptığına bak.
1: O Allah ki bir tektir. Eşi benzeri yoktur. Yerde ve gökte ve ikisi arasında her ne varsa hepsi O'nundur. O bilir, işitir, görür ve bir kelam ile söyleyicidir. Her şeyi yoktan var edicidir.
0: Çıldırmış bu.
2: Akılını oynatmış.
3: Kutlarımızı inkar ha?
2: Ne duruyorsunuz o hala? Hadi. Haddini bildirelim.
0: Al sana.
3: Al. Al sana.
1: Allah bilir. Al. Allah.
0: Al sana. Al bu da benden. Al sana.
2: Senin aklını başına getirin de.
1: Yapmayın. Doğruyu söylüyorum. Doğruyu.
0: Şimdi şu kızgın demiri yersen.
3: Bayıldı. Vurmayın daha.

0: Hadi ben gideyim.
1: Ben hemen gidiyorum.
2: Çıldırmış bu, aklını oynatmış.
3: Putlarımızı inkar ediyor.
4: Ya Ebu Cehil! Ya Ebu Cehil!
5: Ne bu telaşın ey Ümmü Enmar?
4: Kölem ey Ebu Cehil, kölem!
5: Ne olmuş kölene?
4: Müslüman olmuş!
5: Ne? Ne dedin, ne dedin?
4: Kölem Habbab bin Evet, Müslüman olmuş!
5: Sus! Sus ey Ümmü Enmar.
4: Neden?
5: Sus.
4: Neden?
5: Açıktan aşağı ifşa etme. Bu çok kötü bir haber. Çok ama çok.
4: Hamza da Müslüman olunca.
5: Bu farklı ey Ümmü Enmar. Çok farklı.
4: Aleni söylüyormuş. Putlarımıza hakaret ediyormuş. Açıktan aşağı. Şimdi söylediler.
5: Sen bu işi çok sıkı tut. Boş bırakmaya hiç gelmez. Nefasına olursa olsun... Mutlaka eski dinine dönmeli. Dönmeli. Anlaşılan o ki bu işi kökten halletmek gerek. Kölelere kadar uzandığına göre. Hadi. Hadi göreyim seni ey. Ey Ümmü Enmar.
4: Dönmeyecek misin?
6: Asla.
4: Al öyleyse. Al. Al. Al. Bu ne inat ey pis köle. Kamçıyla uslanmayacaksın. Ya Ebu Şirk.
6: Söyle.
4: Bunun kamçıyla mamçıyla uslanacağı yok.
6: İzin ver de kulaklarını burnunu kes.
4: Kes.
6: İşkencelerden işkence yapayım ona.
4: Hayır hayır. Daha ağır ve acı verici bir şey olmalı.
6: Sen söyle o halde.
4: Bir ateş yak hele. Odunu bol olsun.
6: Yakacak mısın onu yoksa?
7: Çok eğlenceli olacak.

0: bu ateşte ne?
1: Görmüyor musun böyle sabbalı ha?
0: Hayla yamalı. Öylece ateşe mi atacak yoksa?
1: Biz de tam anlamadık ama ona benzer bir şey herhalde.
0: Baksana çok eğlenceli olacak.
2: Ey Ebu Şirk, iyice korlaştı mı?
3: Odunlardan yine yananlar var.
2: Olsun onlar. Sen şunları şöyle bir aç hele.
3: Hemen işte açıyorum. Hala söylemedin.
2: Bırak konuşmayı da şimdi. Habbab'ın sırtını aç.
3: Habbab'ı sırt üstü ateşe yatırıp kızartma yapacaksın değil mi? Böyle bir cezayı çekecek. Ne suç işlemiş acaba?
1: Sordun söylemediler ama çok büyük bir suç işlediği belli.
0: Öyle mi? Habbab ne suç işleyebilir ki sizce?
1: Boşver, nihayet köle değil mi o?
0: Öyle mi? Söyle tabii ya. İşte bak getiriyorlar.
1: İşte. Ümmü Emmar bacaklarından Ebu Şirk de başından yakalamış, görüyor musun?
0: Bana bak, öylece ateşe atacaklar galiba.
2: Az bekle Ebu Şirk. Tut öyle.
0: Tamam tutuyorum.
2: Ya Habbab. Söyle bakalım. Muhammed'in dininden dönecek misin? Yoksa bu kor halindeki ateşin üzerine yatırayım mı seni ha? Söylesene.
4: Allah bir. Allah bir.
2: Dön diyorum. Atalarının dinine dön.
4: Allah bir.
2: Akılsız köle. Şimdi yalvaracaksın bana. Hadi Ebu Şirk.
0: Hadi.
2: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
0: Zemine geziliyor.
1: Korkmasalar sırtına basılır.
0: Yoksana ayak durabilirsin.
1: Bir ben bakamayacağım. Arıyorum.
3: Bırak artık ya Memmar. Öldüreceksin.
2: Hayır, gebersin. Çek şu pis köleyi kenara.
3: Ya Memmar.
0: Bayıldı. Hareket etmiyor baksana.
1: Belki de ölmüştü.
0: Ölmez ölmez. Bu köleler dokuz canlıdır.
1: Bak sırtları nasıl da dağlanmış. Etleri görünüyor, gördün mü?
0: Boş ver. Neticede de bir köle ne olacak? O da Müslüman olmasaydı. Hadi yürü gidelim biz şimdi.
2: Öylece bırak. Kendine gelince devam ederiz.
3: Ebu Cehil ne demişti? Putlara dönmesi lazım.
2: Evet. Ne edip edip eski dinine döndürmemiz gerek. Hele bir ayılsın bakalım.
3: Bu işi kökten halletmeliyiz. Böyle ucundan kenarından uğraşmaktansa...
0: Evet evet. Kökünden. Ya Ebu Cehil! Ne mırıldanıyorsun öyle?
3: Şu Abdullah'ın yetimini... Muhammed'i.
0: Bu işi çok büyütüyorsun gibime geliyor.
3: Her gün yeni bir şey çıkartıyor başımıza. Şimdi de kölelere el attı.
0: Sen üzülme Ebu Cehil. Gerekirse tükürüğümüzle boğarız onu.
3: Hadi boğsanıza. Lafa gelince tamam da... iş başa düşünce kimsenin kılı kıpırdamıyor.
0: Kızma ya Ebu Cehil. Ne dedin de yapmadık.
3: Kureyş'in ulları toplanalım. Bir hal çaresi bulmalıyız.
0: Ben varım ya Ebu Cehil. Bulalım tabii.
3: Bir yanda Hamza Müslüman oldu. Diğer yanda köleler. Köle. Köle sahibinden izinsiz. Nasıl Müslüman olur ha? Nasıl?
2: Ya Ebu Cehil. Ya Ebu Cehil.
3: Söyle ey Ümmü Emmar. Söyle bu telaş niye?
2: Bu köleler başımıza çok iş açacaklar, çok. Yapmadığım işkence kalmadı. Çıplak halde vücudunu kamçılamak mı dersin? Kor ateş üzerine sırt üstü çıplak olarak yatırmak mı dersin? Hepsini yaptım. Hiçbir şey kar etmiyor.
3: İşte her şey ortada. Bu Muhammed'in yüzünden Kölelere de söz geçiremez olduk.
2: Söyle ne yapayım? Geberteyim gitsin mi?
3: Sakın ha! Her şeyin bir zamanı vardır. Hem önce kölenin değil, buna sebep olanı halletmek lazım.
2: Peki ne tavsiye edersiniz?
3: Yaralarını tımar et. Ona güzellikle yaklaş. Azat edeceğini söyle. Hı hı. Kandır. Yalan de. Hı hı. Bir şeyler yap. Lin, Muhammedi olmaktan vazgeçir. Hı hı. Tamam mı? Ha? Ama mutlaka vazgeçir.
2: Anladım ya Ebacı.

0: O geldi. Mustafa geldi. O geldi. Bala Safa geldi. O geldi. Hem Deva geldi. Muhammed Mustafa geldi. O geldi.
1: Habbap, ne mırıldanıyorsun kendi kendine? Oo, epey kılıç yapmışsın.
0: Siparişler birikmişti.
1: Sıkı bir tedavi yapmak iyi geldi. Bir ayda kendini toparladın.
0: Evet.
1: Bana kırgınsın değil mi? Eski neşen yok. Muhammed'i olmak da nereden aklına geldi? Ne güzel geçinip gidiyorduk. Hı? Bir daha böyle delilik yapma sakın, olur mu?
0: Ey Ümmü'l-Mar. Bazen deli olmak kendini akıllı sanmaktan daha iyidir.
1: Ne demek istiyorsun Habbap?
0: Sözün gelimi dedim işte.
1: Ya Habbap, sen akıllı birisin. Hem bu civarda en iyi kılıcı sen yapıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Senin gibi bir köleye sahip olduğum için çok şanslı sayıyorum kendimi. Ama...
0: Neyse söyle.
1: Atalarımızın dinini terk etmen doğru değil, öyle değil mi? Muhammed aramıza nifak sokmak istiyor. Onun sözlerine sakın kanma. Hı? Ya Habbap!
0: Evet, sizi dinliyorum.
1: Eğer dediklerimi yapar, sözümden çıkmazsan seni azat ederim. Şimdi rahat bir şekilde kılıç yapmana devam et.
0: Çalışıyorum.

0: İşte asrın kölesi ondan sorayım.
1: Hey, hey bakar mısın?
2: Baba, sen ha?
1: Evet, efendin Aspen Wilde ile görüşecektim.
2: Ne yapacaksın efendi be?
1: İşim var, sahibem Ümmü Enmar gönderdi.
2: Şu köşeyi dönünce göreceksin, yalnız acele et biraz.
1: Neden?
2: Ebu Cehil çağırdı, ona hazırlanıyordu.
1: Öyle mi? Hemen gidiyorum. Ha işte o da. Gitmeye hazırlanıyor. Yas! Ya Aspen Wilde.
3: Ümmü Enmar'ın kölesi. Akıllandın mı artık ha? Söyle bakayım.
1: Sen de biriken alacaklarımızı istemeye gelmiştim.
3: Biriken alacaklarını istiyorsun demek.
1: Evet.
3: Eğer Muhammed'i inkar edersen alacaklarını veririm.
1: Hayır. Hayır etmem.
3: O zaman ben de vermem.
1: Verme. Vallahi ben ölünceye kadar, öldükten sonra, hatta kabrimden kalkınca da peygamberimi asla ret ve inkar etmem.
3: O zaman alacaklarından vazgeçiyorsun demektir. Ama inkar edersen başka.
1: Hayır, etmem dedim ya. Alacaklarımdan da her şeyimden de vazgeçerim ama bu inkarı yapamam.
3: Az evvel öldükten sonra dirilmekten bahsettin.
1: Evet. İnsan geçici olan bu dünyaya göre değil, sonsuz olan ahirete göre yaratılmıştır.
3: Yani öldükten sonra dirileceğiz öyle mi?
1: Elbette. Mutlaka.
3: Öyleyse o zaman malım da evladım da olur. Borcumu o zaman öderim ya Habbab. O zaman. Şimdi gidiyorum. Ebu Cehil'i bekletmek doğru olmaz. Ey Kureyşliler! Ey Kureyşliler! Susun da beni dinleyin. Susun. Abdullah'ın yetimi Muhammed'in dinimize, putlarımıza düşmanlığı vardır. O ilahlarınıza hakaret eden, aldırmazsınız. Babayı oğuldan ayırır, aldırış etmezsiniz. Şimdi sıra kölelerde. Yakında hanımlarınıza gelecek.
2: Nasıl olur böyle?
3: Ey Kureyşliler! Ne zaman uyanacaksınız? Kolum olur!
2: Ne zaman bitsin? Mekke'den çıkan
3: kölelere! Dur söyle Mekke'den çıkanlar için! Bir dakika! Olmakla, çıkartmakla olmaz. Olmaz bu iş çıkartmakla, kovmakla. Gittiği yerlerde daha fazlasını yapar.
4: Sen söyle.
3: Evet, sen konuş ya Ebu Cehil.
2: Konuş Ebu Cehil.
3: Söyleyin ey Kureyş'in uluları. Putlarımızdan daha kıymetli, daha değerli neyimiz var? Ha? Söyleyin.
5: Putlarımız için canımız feda.
6: Putlarımız için canımız feda.
7: Neyimiz varsa onlar için.
3: Ama
7: putlar bizim her şeyimiz.
3: Ama bir dakika. Abdullah'ın yetimi öyle demiyor. Onların değersiz taş parçaları olduğunu söylüyor. Onları inkar ediyor. Görülmeyen, tutulmayan bir tanrıdan bahsediyor.
5: Peki bu çaresi nedir?
3: Evet, çaresi ne
7: söyle? Çare söyle.
3: Elbette çaresi var. Ama birlik olmak gerek. O zaman bir çare bulunur.
5: Neyse söyle çabuk.
3: Söyle. Bir dakika. Çare öldürmek. Niye gürültüyü kestiniz? İşte ben size söyleyeyim. Çünkü bu yiğitlik işi. Bu kahramanlık işi.
5: Olur mu bu?
7: Haşimiler ne der?
3: Aramıza kan girer.
7: Evet, doğru söylüyor. Kan girer.
3: Evet, kan girer. Gördünüz mü? Hep derim ben. İş yapmaya gelince bin mazeret. Hani yiğitleriniz? Siz elinize kına yakın da ben hanımlarla halledeyim bu işi. Ha? Ne dersin?

0: çok ağır
1: konuşma ya bu şeyin.
2: Haşimilerle kan davası başlarsa iyi olmaz bu şeyin.
0: Olsa bile bu işin bir karşılığı olmalı.
2: Haklı değil mi? Karşılığı olmasını da bulur.
1: Evet evet var. Bu işi üstlenecek kahramana büyük bir mükafatım var. Kim Muhammed'i öldürürse 100 kırmızı deve ve 40 bin dirhem para vereceğim. Onu başımıza taç yapacağım.
3: Ya Eba Cehil! Ya Eba Cehil!
2: Haddaboğlu Ömer değil mi?
0: Evet, ta kendisi.
2: Haddaboğlu Ömer bu, evet.
1: Söyle ey Haddaboğlu Ömer.
3: Vaat ettiğin şeyler için putlar önünde yemin eder misin?
1: Ederim ya Ömer. İşte en büyük putumuz Hübel'in önündeyim.
3: Söylediklerini yemin ederek tekrar et.
1: Hübel önünde yemin ediyorum. Lat, Menat ve Uzda da şahidim olsun ki kim Muhammed'i öldürürse 100 kırmızı deve ve 40 bin dirhem para vereceğim.
3: İşte ben de kılıcımı kınından çıkardım. Ben de. Hübel'in huzurunda Lat ve Uzay'a yemin ederim ki Muhammed'i öldürmeden bu kılıç kınına girmeyecek.
4: Yaşa Ömer!
5: Yaşa Ömer!
2: İyi iş kahraman Ömer!
6: Bu işi ancak sen yapardın ya.
7: Yaparsan çak.

0: Kim o?
1: Ben Habbab bin Eret. Resulullah Efendimiz'den geliyorum.
2: Seni bekliyorduk ya Habbab. Son gelen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
1: Yalnız Resulullah Efendimiz gizliliğe riayet etmemiz için çok sıkı tembihte bulundu.
3: Elbette ya Habbab. Fatıma'nın kardeşi Ömer Müslüman olduğumuzu bir duyarsa ikimizi de bir an bile yaşatmaz.
2: Duyarsa duysun. Artık ondan korkmuyorum.
3: Ama ya Fatıma, onun heybetinden tir tir titrer, bir çift cevaba kadir olamazsın. Unuttun mu yoksa?
2: O eskidendi. Cahiliye dönemindeydi.
1: Biz yine de tedbirli olalım. Bugünlerde müşrikler göz açtırmaz oldular.

0: Bu Hattab oğlu Ömer. Böyle yalın kılıç nereye gidiyor acaba? Yoksa... Aman yarabbim, bir felaket olur bu. Ya Ömer!
1: Ha, ne var ey Naim bin Abdullah?
0: Nereye böyle hızlı hızlı? Elde yalın kılıç.
1: Nereye mi? Muhammed'i katletmeye.
0: Ne diyorsun?
1: Evet. Aramıza tefrika sokan, atalarımızın dinini terk eden Muhammed'i katledip bu işe bir son vereceğim.
0: Büyük bir işe girişmişsin ya Ömer.
1: Ne? Ne demek istiyorsun sen?
0: Demem şu ki, Abdülmuttalib'in evlatları var. Böyle bir şey yaparsan onlar da seni sağ koymazlar.
1: Sen de onlardansın anlaşılan. Bu işe engel olmak istediğine göre... Bu işe önce senden başlamalıyım.
0: Dur ya Ömer. Ne yapıyorsun? Dur.
1: Sen de mi Müslüman oldun?
0: Ben atalarımın dinindenim ya Ömer.
1: Şöyle. Bir daha konuşmalarına dikkat et, yoksa boşuna kellen gidecekti.
0: Resulullah Efendimiz'e haber ulaştıracak kadar mutlaka onu oyalamam lazım. Ne yapsam? Buldum. Hey ya Ömer.
1: Yine ne var?
0: Gitmesine git de. Bu işte bir gariplik var.
1: Ne garipliğinden bahsediyorsun?
0: Sen Muhammed'i öldürmeye gidiyorsun ama... yakınlarına ne demeli?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Anlaşılan senin dünyadan haberin yok.
1: Açık konuşsana be adam.

0: Eğer bu beni oyalamak içinse...
1: Dur ya Ömer. Bırak ama konuşacağım.
0: Konuş. Konuş hadi.
1: Şey, kız kardeşin... Fatıma... Kocası Said bin Zeyd.
0: Olamaz. Sen beni yolumdan etmek istiyorsun.
1: Hayır ya Ömer, doğru söylüyorum. İkisi de Müslüman oldu.
0: Yalan! Yalan! Hadi yalan olduğunu söyle.
1: İnanmıyorsan gidip bakabilirsin.
0: Eğer doğru değilse ya Naim, kendini şimdiden ölmüş bil.
1: Kabul ya Ömer.
0: Yok edeceğim. Kim olursa olsun yok edeceğim hepinizi. Gidiyorum işte.
1: Elhamdülillah. Geçici de olsa durdurmayı başardım.

0: İşte kardeşim Fatih'in anı. Şöyle iyice yaklaşıp ne olup bittiğini anlamaya çalışayım önce. Bu ses de ne?
1: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
0: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Muayyemin Abdullah doğru söylemiş. Şimdi... Ya Fatıma aç kapıyı! Aç! Aç ya Fatıma!
2: Eyvah Ömer!
0: Aç diyorum ya Fatıma! Aç kapıyı!
3: Ya abba sen şöyle içeri geç. Perdenin arkasına. Perdenin arkasına ya abba.
2: Geliyorum. Açıyorum ya Ömer.
0: Okuduğunuz neydi? Çabuk söyle.
2: Bir şey okumuyorduk.
0: Hayır. Duydum. İnkar etme. Çek de şöyle.
2: Dur ya Ömer.
0: Başka kim var içeride? Kimdi okuyan? Sait.
3: Buyur ya Ömer.
0: Söyle. Söyle ne okuyordunuz?
3: Sana öyle gelmiştir Ömer.
0: Bana öyle gelmiştir ha? Müslüman oldunuz değil mi?
3: Hayır Ömer bak şimdi bunları.
0: Geberteceğim. Hepinizi geberteceğim.
3: Ömer. Ömer insaf et yapma.
0: Müslüman olursunuz ha?
3: Yapma.
0: Atalarımızın dinini terk edip Müslüman olursunuz.
2: Dur ya Ömer. Vurma ona. Bu ne gaddarlık.
0: Vay vay vay vay. Güzel kardeşimin dilleri nasıl da çözülmüş.
4: Beni görmedi henüz. Fatıma'ya fena vurdu. Ağzı burnu kan içinde.
0: Anlattım ağzını.
2: Hiç insafı yok mu?
4: Fatıma, ağzın kan içinde.
2: Sen batılda ısrar et ya Ömer. Biz Müslüman olduk elhamdülillah. Yerlerin göklerin ve her şeyin sahibi olan bir tek Allah ve onun Resulü dururken hiçbir şeye sahip olmayan putlara tapmakta ısrar et bakalım.
4: Fatıma ben...
2: Bizi istersen parça parça et. Bildiğin her türlü işkenceyi yap. Eşim de ben de senden korkmuyoruz. Anladın mı ya Ömer, korkmuyoruz. Müslüman olduk, Müslüman olduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
4: Bir anda oldu ya Fatıma. Çok özür dilerim. Biraz önce okuduğunuzu görebilir miyim?
2: Hayır, göremezsin.
4: İnan ya Fatıma, pişman oldum. Hiçbir şey yapmayacağım. Getir göreyim.
2: Pişman da olsan yine sana vermem.
4: Niçin?
2: Bu kitap öyle bir kitaptır ki ancak temiz olanlar tutar.
4: Ne yapmam lazım?
2: Gusül abdesti alman lazım. Ama önce iman etmen lazım.
4: O zaman siz okuyun ya Fatıma. Dinlemek istiyorum. Dinlemek istiyorum. Kalbim sıkışıyor. Müthiş bir pişmanlık hissi var içimde. Okuyun lütfen ya Fatıma. Dinlemek istiyorum.
5: Müjde ya Ömer. Müjdeler olsun sana artık ya Ömer.
4: Habbab bin Eret. Sen ha?
5: Evet benim ya.
4: Demek okuyan sendin.
5: Evet ben okuyordum.
4: Peki niçin müjde verdin?
5: Resulullah Efendimiz iki Ömer'den birinin iman etmesi için Allah-u Teala'ya niyazda bulunmuştu. Bu öyle sanıyorum ki diğer Ömer Ebu Cehil'e değil sana nasip olacak.
4: Oku hadi. Oku da dinleyeyim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm, Kur'an'ı sana eziyet çekesin diye indirmedik. Ancak Allah korkusu olanlara bir öğüt için yeri ve yedi kat gökleri yaratandan yavaş yavaş bir indirişle onu indirdik. O Rahman, kudret ve hakimiyetiyle arşı kaplamıştır. Yerde, gökte ve ikisi arasında ne varsa hepsi onundur.
4: Dur, dur biraz. Ya Fatıma, ya Fatıma.
2: Söyle ya Ömer.
4: Yerde ve gökte ve ikisi arasında olanların hepsi sizin inandığınız Allah'ın mı?
2: Elbette. Hiç şüphen olmasın.
4: O zaman bizim tanrılarımızın hiçbir şeyi olmaz. Evet. Bir karış yerleri bile yok.
2: Düşünsene ya Ömer. Ellerinle yaptığın taş, tuğla parçaları nasıl ilah olur?
4: Hem bu sözler insan kelamına benzemiyor. Ne tatlı, ne fesahat ve ne belagatlı ifadeler. Şurama. Kalbime bir şeylerin aktığını hissediyorum.
5: Müjdeler olsun ya Ömer.
4: Putlara karşı nefret, vahdete karşı muhabbet doğuyor içimde. Ya Fatıma.
2: Buyur ey güzel kardeşim.
4: Sanıyorum hakikatler bana da açılıyor.
2: Ya Ömer, hak ve hakikati gören gönül gözünü Rabbim daha da genişletsin.
4: Beni ona götürün ya Habbab. Ona. Ona gitmek istiyorum.
2: Resulullah'a götür ya Habbab. Ömer'i Resulullah'a götür.
5: Peki ya Ömer. Peki ey yiğit ve nasipli kardeşim.
4: Acele edelim biraz. Hadi. Geç kalmayalım. Hadi.
6: Hidayetin aydınlık nuru, süfli arzuları ülvi aşka tebdil ediyordu şimdi. O, göklerde parıldayan 39 yıldızın yanına 40. olarak yükselecekti. Hazreti Ömer'in Müslüman olması müşriklerin ortasına bir bomba gibi düşmüştü. Şimdi olmayan idraklerin yerinde gadabın kara dikenleri depreşiyordu. Hazreti Habbab'ın da bu işin içinde olduğunu öğrenen Ummu Emmar, bütün hırsını ondan almaya and içmişti sanki.
7: Ona gidersin ha?
8: Al öyleyse. Al.
7: Al. Yine Muhammed'e gidersin. Al. Al. Bu ne inat ey pis köle? Ben vurmaktan yoruldum. Sen inat etmekten yorulmadın. Putlarımız neyine yetmiyor ya Habbab? Onca putlarımızı bırakıp Muhammed'in tanrısına tapıyorsun ha?
9: Muhammed'in... Muhammed'in tanrısı dediğin... benim de... senin de... putların da Rabbi.
7: O halde gelip seni kurtarsın. Niye kurtarmıyor?
9: Her şeyin bir zamanı var.
10: Şimdi olsun da Allah! Dövelim, ha?
7: Dur ya şimdi Eba de. Şirk. Bu kadar inatla bağlandığı tanrısını bir sorup öğrenelim bakalım.
10: Eğlenmeyi de ihmal etmiyorsun.
7: Evet. Şu sizin tanrınızı bir anlat bakalım ey Habbab.
9: Bizim inandığımız Allah her şeyi bilir, işitir, görür. O yarattığı şeylerin hepsinden haberdardır. Ve bütün noksan sıfatlardan beridir. Ezeli ve ebedidir.
7: Habbab, pis köle. Bütün yediklerin gözüne dizine dur.
9: Allah, Allah bir.
7: Tübelin, Lat'ın, Uzza'nın, Menat'ın nesi var ha? Al. Bu ne inat ey pis köle. Kamçıyla uslanmayacaksın. Ya Ebu Şirk!
9: Müsaade et, müsaade et ya Memar. Bırak da gebertene kadar.
7: Hayır, hayır. Ona öyle bir iş edeceğim ki... ona öyle bir iş işleyeceğim ki... sen ya Ebu Şirk... şu demirleri ocağa koy ve ateşi harla.
9: Bunları mı?
7: Evet. Hadi, çabuk ol biraz. Çabuk. Seni pis köle, seni akıl. Şimdi ayaklarıma kapanacak, benden merhamet dileneceksin. Dağlayacağım. Bu kızgın demirlerle, o akıl.

0: kız başını dağlayacağım. Görecek şimdi o. Görecek.
1: Demirler kıpkırmızı oldu ya Ümmü.
0: Gördüm. Sen harlamaya devam et. Devam et. En kızgını şu. Diğer demirler daha da kızsın hele. Şöyle alayım bakayım, evet. İşte kızgın demirleri görüyor musun ya Habbap'a? Bunlarla o akılsız başını dağlarsam belki aklın başına gelir. Söyle şimdi, putlarımızı yine inkar ediyor musun ha?
2: Allah'a ekber. Allah'a ekber.
0: Habbap!
1: Bayıldım. Bırak artık, bayıldım. Acı duymaz. Boşuna uğraşma.
0: Hiçbiri kar etmedi. Etmedi. Habbap. Habbap, yerin dibine bat. Bu ne inat böyle? Pis köle. Hadi gidelim buradan. Hadi. Gebersin.
3: Biraz daha dikkatli olmamız lazım ya Zeyd. Dükkana iyice yaklaştık.
4: Görünmelerde kimse yok.
3: Olsun, biz yine de dikkatli olalım. Eğer bir şey yapmamışlarsa Habbap kapı ağzına yakın bir yerde olacak.
4: Sen etrafı kolla, ben içeriye bakayım.
3: Tamam, hadi işaret verirsin. Tamam, işaret verdi. Ben de geliyorum. Zeyd, ya Zeyd.
4: Buradayım ya Erkan. Habbap'ın ellerini ayaklarını çözüyorum.
3: Vah kardeşim, vah. Bu ne vahşet ya Rabbi.
2: Sığır. Bir yüzüm sığır. İçim kavruluyor.
3: Az sabret kardeşim, biz geldik.
2: Ya Erkan siz.
3: Evet kardeşim, Resulullah'a götüreceğiz seni.
2: Ona mı? Resulullah'a mı götüreceksiniz?
3: Evet kardeşim.
4: İşte bütün bağları çözdüm.
3: İyi, hadi.
4: Hadi ya Erkan, yardım et.
3: Hadi. Tamam. Her tarafında kamçı izleri. Başını çok fena dağlamışlar baksana.
2: İyi mi? Resulullah Efendimiz iyi mi?
3: Hep seni merak ettiler.
4: Tamam. Şöyle kapıdan dikkatli geçelim.
3: Hadi yavaş.
4: Tamam. Dikkat.
2: Anlat. Anlat ya Erkan. Resulullah'tan anlat.
4: Su istemiştin.
2: Sonra içerim. Sen anlat ya Erkan.
3: Hep seni düşündüler. Sabretmen için dua ettiler.

0: Biraz daha iyisin değil mi?
1: Elhamdülillah.
2: Habbab'ı ben götüreyim huzura.
1: Resulullah Efendimiz bekliyorlar mı?
2: Evet ya Habbab.
1: Şöyle toparlayayım kendimi biraz.
0: Dur, dur yardım edeyim sana.
2: Sen dur. Ya Zeyd biraz istirahat etsen. Yolda Habbab'ı en çok sen taşıdın. Yorulmuşsundur.
1: Evet ya Erkan, çok yoruldum.
2: Habbab'ı huzura ben çıkartırım. Hadi Habbab, tutun bana.
1: Tamam. Tamam, tutundum işte. Ya Resulallah, çok işkence yaptılar. Ümmü Enmar denilen kadın çıplak vücuduma demir kamçılarla yaralar açtı. Kızgın demirlerle işte. Başımın buralarını dağladı. Sabredemeyeceğimden korktum. Dua buyurunuz ya Resulallah. Kurtulmamız için dua buyurunuz.

0: Getir. Tamam, şöyle getir. Güzel. Ya bab, bakıyorum da yaralarını unutmuş gibisin.
1: Resulullah Efendimiz'i görünce
0: ne buyurdular?
2: Dua ettiler ve bütün yaralarımı sıvazladılar. O andan itibaren hemen acılarım dindi. Buyurdular ki, sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla derileri, etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onları dininden döndürmezdi. Testereyi de tepesinden ikiye bölünürdü de yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmezdi.
1: Gönlümüzü ferahlandıran ve bizleri sevinçlere gark eden müjdeyi de söyle ya Habbab.
2: Ve devamla buyurdular ki, Allah-u Teala elbette bu işi İslamiyet'i tamamlayacaktır. Bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip sahnadan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah-u Teala'dan başkasından korkmayacak. Koyunlara hakkında kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz.
0: Ya o müşrik kadın? Onun için bir şey demediler mi?
1: Ya Rabbi, Habbab'a yardım et diye dua ettiler.
0: Ya Habbab, sen gönlünü ferah tut. O şirret kadının hak ettiği cezayı mutlaka bulacaktır.

0: Başım.
1: Ne oldu? Ne oldu Enmar? Ne oldu birden sana?
0: Başıma birden sancılar girdi.
1: Hekim çağırayım mı?
0: Çağır. Çağır. Hadi.
1: Sakin ol. Sakin ol ya Enmar. Çağırıyorum hemen.

0: Bir hekim olarak bildiğim bütün ilaçları yaptım.
1: Geçmedi. Geçmedi. Hekim başı başka ilaçlar yap.
0: Hepsini yaptım. Ey Enmar, hepsini.
1: Şakaklarım. Ah ensem. Parçalanıp dağılacak sanıyorum. Beynimin içinde bir erkek köpek. Köpekler. Kemiriyorlar. Köpekler kemiriyorlar.
0: Bu hastalık sinirsel olabilir. Evet. Bir çare daha geldi hatırıma ya.
1: Ne geldiyse yap. Yap hekimbaşı yap. Saldırıyorlar.
0: Bir şey zor bir tedavi şekli. Dayanırım. Bilmem dayanabilir misin?
1: Dayanırım. Her şeye dayanırım. Yeter ki bu dertten kurtar beni.
0: Öyle mi? Bak o da şu. Başını ateşle dağlama.
1: Dağlamak mı?
0: Evet. Acı yapan sinirleri köreltmek lazım.
2: Bizim babama yaptığımız gibi mi?
0: Ben onu bunu bilemem. Ağrıyan yerleri dağlamak iyi gelir. Şu anda başka da bir ilaç bilmiyorum.
1: Dağlayın hekimbaşı, dağlayın.
0: Ben bu dağlama işini iyi yapamam. Bilen birine yaptırmak lazım.
1: Habba bıçağır ya ebaşir, habba bıçağır. Demir kızdırma işini o iyi bilir. Hayır, gitme. Beni oraya götür.

0: yine işkenceye hazırlanıyorlar.
1: Ya Habbap, ya Habbap.
0: Kızgınlığından köpekler gibi olmuş.
1: Ya Habbap.
0: Boşuna yorulmaya eğim ben var. İşkencenin bin türlüsünü yapsan yine dinimden dönmem.
1: Daha hızlı çek ey Ebu Şirk, daha hızlı.
0: Saçını başını yolluyor, bir yerlerde sürünüyor.
2: Ya Habbap, ya Habbap, başına şiddetli ağrılar girdi. Başını sana dağlatmak için getirdik.
0: Allah'a ekber. Nasıl? Allah'a ekber.
2: Yapabilecek misin? Yapabilecek
1: ya
2: misin?
1: Ya Habbap, başımdaki bu acıyı dindir. Seni azat edeceğim. Dindir yeter ki.
0: Çok acele intikam alan Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun.
2: Hadi Habbap, Ümmü Enmar'ın dediğini duydum. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Hadi.
0: Peki ya Ebu Aşık.

0: Sen ateşi havla.
1: Görmüyorum seni. Demirler kıpkızıl oldu. Her şey hazır.
2: Kurtar beni ya Habab. Kurtar beni. Senin Tanrın yaptı bunu. Senin Rabbin yaptı. Sana yaptıklarım için.
0: Hadi Ebu Işık. Geç de ellerini tut.
1: İşte tuttum. Diğer şakağını da gösteriyorum.
0: Tamam. Tamam. Sen sıkı tut.
1: Tutuyorum. Şimdi de ensesini.
0: Bana yapılanların aynı. Aynı yerler.
1: Bayıldı. Ancak 3 defa dağlanmasını söyledi tabip.
0: Sen ocağı ağırla şimdi.
1: Çok pis kokuyor. Bu dayanamayacağım.
0: Cehennemin kokusu ya Ebu Işık. Şimdiden alışman lazım.
3: Onlar Allah için, ilahi kerimetullah için canlarını, kanlarını sebil ettiler. Onlar değil bir can, bin can feda etmeye hazırdılar. Onlardaki ilahi muhabbetin sıcaklığı, küfrün zemherir soğuğuna, merhametlerinin serinliği, müşriklerin cehennemi ateşine galip geliyordu. Onların bu gayretleri ve serden geçmeleridir ki, İmanlarının parlaklığı asırlar ötesinden bizlere kadar uzanarak hala irşad etmeye devam ediyor. Kölelikten kurtulduktan sonra Resulullah Efendimizin izniyle Medine'ye hicret etmiştir. Hicretten sonra Peygamber Efendimizle birlikte bütün gazalara iştirak etmiş, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında İran savaşlarına katılarak kahramanca savaşmıştır. Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında da savaşlara katılmıştır. Önceleri fakirken, ganimet mallarıyla gayet iyi duruma gelmiştir. Hicri 37 senesinde Küfe'de vefat etmiştir. Allahu Teala onların çalışmalarına bol bol mükafat verip bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin.
4: Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama,

0: Sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bir özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Ey düşünce ufkum, sen ağır artık. Ey gönül toprağım, sen bereketlen. Bir yetim dünyanın şairiyim ben. Kanım mürekkeptir, yüreğim kalem. Her gün tabutumu kendim taşırım. Ak yeleli kısrakların yerine, ıssız kalan bucakların yerine, büyümeyen bebeklerin yerine, ölürüm ben, ölürüm ben.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası'nda. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara
2: Et Noktası'nda. Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve sizleri Allah Teala'nın selamı ile selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz 11. meseleyi Asay-ı Musa Mecmuası'ndan işlemeye devam ediyoruz. Hatime kısmına geldik. Hatime'de Felak suresinin, Sure-i Felak'ın bu asrımıza bakan bir nüktesi izah edilecek. Daha sonra Lahika kısmında, orada da La ikraha fiddin ayetinin bir nüktesi, yine bu asrımıza bakan bir hikmeti, bir güzel yönü izah edilecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi ala rasulina salavat. Hatime gayet ehemmiyetli bir nükteyi icaziyeye dair, mucizeli bir nükteye, çok önemli mucizeli bir nükteye dair birden ihtiyarsız olarak mağripten sonra, yani akşam namazı vaktinden sonra kalbe ihtar edilen ve sureyi

Euzu billah, bismillah, kul euzu bi rabbil felak. Yani Felak suresinin en zahir bir mucize-i gaybiyesini gösteren, Felak suresinde çok açık bir mucize, görünen çok açık bir mucize. Bütün sureler, bütün ayetler mucizedir biliyorsunuz değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in tamamı mucizedir. Hiçbir beşer onun bir benzerini, hatta bir harfinin benzerini getirmeye güç yetiremez. İşte Felak suresinin açık bir mucizesini gösteren uzun bir hakikate kısaca işaret ederiz denilmiş. Yani Felak suresindeki mucizelerden asrımıza bakan açık ve parlak bir mucizesini, o mucizedeki güzel nükteleri ihtiyarsız kalbine gelmiş akşam namazından sonra Üstad Hazretlerinin o manaları burada izah edecek, birlikte paylaşacağız inşallah. Hemen Felak suresinin mealine bir bakalım. De ki Felak'ın Rabbine sığınırım. Sabah manasına geliyor Felak değerli dinleyenler. De ki Felak'ın, yani sabahın Rabbine sığınırım. De ki Felak'ın, sabahın Rabbine sığınırım. Nelerden sığınıyor? Yarattığı şeylerin şerrinden. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve karanlık bastığı zaman, karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve haset ettiğinde haset edenin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım demiş oluyoruz Felak suresini okuduğumuzda değerli dinleyenler. Her gün sabah evimizden çıkarken Ayetel Kürsi ile beraber değerli dinleyenler Felak ve Nas suresini inşallah okumaya gayret edelim. Böylece yatarken de yine aynı şekilde gecenin ve gündüzün, yerin ve göğün ve içindekilerin, getirdiklerinin ve getireceklerinin, o günün, onlardaki şerlerden Allah-u Teala'ya sığınmış oluruz biiznillah. Demek ki biz değerli dinleyenler Felak suresini okuduğumuzda sabahın Rabbine sığınırız diyoruz. Yarattığı şeylerin şerrinden, haset ettiği zaman haset edicinin şerrinden, karanlık bastığında gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen o büyücülerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım demiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasigin iza vekab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased. İşte yalnız manayı işari cihetinde, biliyorsunuz değerli dinleyenler, surelerin, ayet-i kerimelerin zahiri manası var, işari manası var, sarihi manası var, gaybi manası gibi pek çok yönüyle mucizedir. İşte işaret ettiği manalardan bu surenin işaret cihetiyle bu sureyi azime-i harika, harika ve büyük sure, Felak suresi. Kainatta adem alemleri hesabına çalışan, yokluk için, tahrip için, kötülük için, dinsizlik için, zulüm için çalışan şerirlerden, o şerlilerden ve insi ve cinni insanlardan ve cinlerden olan şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ümmetine emrederek bu manada her asra baktığı gibi, her asra, her asırda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ümmetine kendinizi cinni ve insi şeytanların şerlerinden adem hesabına, yani yokluk, tahrip, küfür, zulüm hesabına çalışanların, haset edicilerin, büyücülerin şerrinden muhafaza ediniz bu sureyle emrettiği gibi manayı işarisiyle, açık manasıyla bunu gösteriyor. İşaret ettiği mana itibariyle değerli dinleyenler, bu acayip asrımıza, yani bu dinsizlik asrına, küfrün kol gezdiği, haramlarla helallerin iç içe girdiği bu acayip dehşetli asırda, Deccal ve Mehdi'nin asrında, daha ziyade işari manasıyla Felak suresi bu asrımıza da bakar. Çünkü bu asır dehşetli bir asırdır. Bütün günahların müesseseleşerek, yani kurumlar halinde çalıştığı, Allah'a isyanın devlet ya da devletler eliyle yürütüldüğü, küfür fikrinin her tarafı saldığı bir asırda, nasıl ki Felak suresi muhafaza ediniz diye buyuruyor kendinizi her asırda, bu asırda, bu dehşetli asra göre daha ziyade kendinizi bununla muhafaza ediniz diyerek
işari manasıyla bu asrımıza bakıyor. İşte nükte dediğimiz o ince mana. Belki zahir bir tarzda bakar, hem de çok açık bir tarzda bakar bu asrımıza. Ve Kur'an hizmetkarlarını, hasreten Kur'an'a hizmet edenleri, Kur'an için çalışanları, Kur'an'ın ahkamının hakim olması için gayret edenleri istiazeye davet eder. Allah'a sığınmaya, cinni ve insi şeytanların şerrinden Allah'a sığınmaya davet eder. Bu şeytanlar bazen hak postuna bürünmüş olur, koyun postuna bürünmüş kurt gibi. Bazen açık dinsizler olur, bazen ehl-i haktan görünen münafık kalpliler olur. Onun için şiddetle bu surenin icazdaki o işari manasıyla, o mucizeli anlatımıyla bu asırda doğrudan bizlere bakarak, müminlere bakarak, Kur'an'a hizmet edenlere bakarak Allah'a sığınınız onlardan diyor. Bu mucize-i gaybiye, bu gaybi mucize 5 işaretle kısaca beyan edilecek şöyle ki. 5 tane işaretle Felak suresindeki bu asrımıza bakan o büyük mucize izah edilecek 5 işaretle. Bu surenin her bir ayetinin manaları pek çoktur. Çok manalar var her bir ayetinde. Yalnız manayı işariyle, yani işaret ettiği mana ile, dolaylı olarak işaretle anlattığı mana ile 5 cümlesinde 4 defa şerri kelimesi, yani şer kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebeti maneviye ile beraber 4 tarzda bu asrın emsalsiz 4 dehşetli fırtınalı maddi manevi şerlerine ve inkılaplarına ve mübarezelerine aynı tarihiyle parmak basması. Bu asırda olan 4 büyük dehşetli şeye pek çok manaları var. İşari manasıyla bu asrımıza bakıyor Felak suresi. 5 cümlesinde 4 defa şer kelimesi geçiyor ve bu asırda olacak 4 büyük inkılaba, 4 büyük çarpışmaya, 4 büyük hadiseye aynı tarihleriyle parmak basıyor değerli dinleyenler. Ve manen bu dehşetli hadiselerden çekininiz, Allah'a sığınınız diyerek emrediyor. Elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir gaybi işarettir. O tarihler Felak suresini yukarıda okudum değerli dinleyenler. Hicri 1352, miladi 1933. Kul eûzu bi rabbil felak cümlesinde, sabahın Rabbine sığınırım cümlesinde, yani 1933 ile 33'ü işaret ediyor. Yine min şerri ma halak cümlesinde, yarattıklarının şerrinden, yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınılan yerde 1361 tarihine işaret ediyor. Ve min şerri gâsıkın izâ vekab cümlesinde 1971 yılına ve min şerri neffâsât fil ukad cümlesinde 1328 tarihine ve min şerri hasidin izâ haset cümlesinde ise 1347 tarihine işaret ediyor. Onları şimdi izah edecek. Demek ki Felak suresinin her asra bakan bir yön olduğu gibi bu asrımızdaki dehşetli fitne ve inkılap ve çarpışmalar için müminleri istihazeye, Allah'a, şeytandan Allah'a sığınmaya davet ederken cinni ve insi şeytanlardan aynı tarihleriyle o hadiseye işaret edip bu asrımıza bakan gaybi mucizevi bir yönünü, mucize yönünü gösteriyor. Mesela başta Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi rabbil felak cümlesi. De ki sabahın Rabbine sığınırım dediği yerde 1352 veya 4 tarihine Ebced hesabı ve cifri, yani cifir ve ebced hesabı ile tevafuk edip nevi beşerde, insanlık tarihinde en geniş hırs ve haset ile, tüm insanlık tarihinde çok büyük bir hırs ve geniş bir haset çekemezlikle, kıskançlıkla ve birinci harbi umuminin sebebiyle vukua gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumiye işaret ediyor. Birinci cihan harbinden ikinci cihan harbine işaret ediyor. Ne için yapıyor beşer bu harbi?
birbirlerine olan kıskançlık, çekemezlik, haset ve hırsları, dünyevi hırsları yüzünden. İşte ayet-i kerime bu asırda olacak bu hadiseye Hicri 1352 veya 1354 miladi 1933 tarihinde işaret ediyor değerli dinleyenler. Vuku gelmeye hazırlanan beşerin hırsı ve hasedi yüzünden insanların, milyonlarca insanın öldürülmesine vesile olan bu ikinci harbi umumiye işaret ederken ümmeti Muhammediye'ye, aleyhissalatü vesselamın ümmetine manen şöyle der: bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz. Manen sığınmayı, bu harpten kaçınmayı, çekinmeyi, bu harbe girmemeyi ve Allah'a iltica etmeyi emreder ayet-i kerime. Ve bir manayı remzi ile, yine işaret ettiği bir mana ile ince işarete de remiz deniyor değerli dinleyenler. O ince işaretle Kur'an'ın hizmetkarlarından, Kur'an'a hizmet edenlerden aynı tarihiyle kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının akim bırakılmasına remzen haber verir. O tarihlerde değerli dinleyenler ortalıkta kimse görünmüyor din namına. 1933'lü yıllar, dinsizliğin zirve yaptığı yıllar. Bir grup var ki bir insanın, bir mübarek zatın etrafında toplanmış, mallarıyla, canlarıyla, hayatları pahasına Kur'an'a hizmet ediyorlar. Kur'an'ın yasaklandığı, camilerin ahır yapıldığı, samanlık yapıldığı, başında takke ile gezenlerin tutuklandığı bir dönem. Köylerde Kur'an okuturken gizli yerlerde köyün hakim tepelerine gözcüler çıkarıp jandarma geliyor mu gelmiyor mu denildiği bir dönem. Düşününüz, işgalde kalmış olsaydı bu memleket yine böyle zulümlere maruz kalmazdı herhalde. İşte o dönemde bu sure, Felak suresi, Kur'an'a hizmetkarlık yapan, hizmet eden o gruba, başlarında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri var rahmetullahi aleyh ve talebeleri var. Bir avuç insan, sürekli zehirlemeler, hapishaneler, başka insanlarla münasebetlerini kesmeler, eziyetler, işkencelerle çalışan bu gruba işte Üstad Hazretleri diyor ki ayet-i kerime, birinci cihan harbinden sonra gelecek ikinci cihan harbine girmeyiniz diye müminleri ikaz ederken ayet-i kerime geniş külli manada aynı tarihte ülkemizde Kur'an hizmetkarlarına dinsizlik namına reva görülen imha planının akim bırakılmasına da, sonuçsuz kalacağına da remzen işaret ediyor aynı tarihiyle. Ve onlara da diyor ki manen Allah'a sığınınız, bu şerlilerin şerrinden Allah'a sığınınız diyor. Ve onları emreder gibi bir remiz, bir ince mana olduğunu görüyoruz değerli dinleyenler. Ve devam ediyor. Hem mesela ve min şerri ma halak cümlesi. Yani yarattığı şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım cümlesinde şedde sayılmıyor. 1361 ederek, yani Rumi 1361, miladi 1945 ederek bu emsalsiz harbin, ikinci cihan harbinin biliyorsunuz 44'te başlamış, 48'de bitmiş ve milyonlarca insan ölmüş. Bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve Hicri tarihleriyle parmak bastığı gibi hem Rumi tarihiyle hem Hicri tarihiyle bu hadiseye Felak suresi ve Felak suresinin min şerri ma halak, yarattığın şeylerin şerrinden kısmı parmak basıyor. Onunla birlikte aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetinde çalışan nur şakirtlerinin geniş bir imha planından aynı ayet, o tarihteki hadiseden, ikinci cihan harbinden Rumi ve Hicri tarihiyle birebir örtüşerek haber verdiği gibi Kur'an'a hizmet için çalışan nur talebelerinin, nur şakirtlerinin de tamamının imha planının ve elim ve dehşetli bir beladan ve Denizli hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir manayı remzi ile, ince işaretli olan bir mana ile Risale-i Nur talebelerine de bakıyor bu ayet. Onların kurtulmalarına da, onların o dehşetli kafirlerin zulümlerinden sığınmalarına da işaret ediyor. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz diye gizli bir ima ile söylüyor onlara. Yine hem mesela başka bir ayetin manası Felak suresinden
Mesela Bismillahirrahmanirrahim ennefâsâti fil ukat cümlesi. Düğümlere nefes eden, üfleyen.

O büyücülerin şerrinden cümlesi. Burada da şedde sayılmaz 1328 ediyor Rumi olarak, miladi olarak 1912 tarihine işaret ediyor değerli dinleyenler. İşte bu 1912 yahut Rumi 1328 tarihinde eğer oradaki şeddedeki lam sayılırsa 1358 adediyle, yani 1929 miladi hicri 1358 tarihiyle bu umumi harpleri yapan ecnebi gaddarların, ecnebi o zulmedicilerin hırs ve hasetle bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle tebeddülü saltanat, saltanatın değişmesi, cumhuriyete dönmesi ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umuminin patlamasıyla maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle, herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle, düğümlere üfleyen şerliler gibi o radyo mikrofonlarıyla, radyo vasıtasıyla, diplomatik siyasi dille dinleyenlerin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşer düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmalarını tarihine tevafuk ederek, tam o tarihlere denk gelerek ennefâtâti fil ukad manasına tam tetabuk ediyor, tam uyum gösteriyor değerli dinleyenler. Yine hem mesela وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ, haset ettikleri zaman haset edicinin şerrinden ayeti Felak suresinde 1928 miladi hicri 1347 tarihine tevafuk ediyor. İşte bu cümle şedde ve nun tenvin sayılmaz yine 1347 yani miladi 1928 edip aynı tarihte 1928 tarihinde ecnebi muahadelerinin icbarıyla yabancılarla yapılan anlaşmaların zorlamasıyla bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar, gizli planlar var bu cumhuriyet kurulurken, saltanattan dönerken anlaşmalar var, hilafetin kaldırılması gibi anlaşmalar. Bu vatanda o anlaşmaların, yabancılarla yapılan anlaşmaların, özellikle İngilizlerle yapılan, onların zorlamasıyla bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar, bununla birlikte felsefenin de dinsizlik fikrinin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller ve vücuda gelmesine, bu dindar milletin inancını bozmak, yok etmek, yok edemiyorsa inancından sapkınlaştırmak gibi değişiklikler vücuda gelmesine ve yine aynı tarihte devletlerde ikinci harbi umumiyi ihzar eden, ikinci cihan savaşını hazırlıklarını gösteren dehşetli hasetlerin ve rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu işari mana ile tam tamına değerli dinleyenler tevafuk ediyor. Tam tamına tevafuku ve manen birbirine denk gelmesi, tetabuku yani, elbette bu kutsi surenin bir lemayı icazı gaybisidir. Yani gaybi mucizeliğini gösteren bir parıltısıdır. Bir ihtar var değerli dinleyenler, onu da sizlere arz edelim. İhtarda şöyle deniliyor: her bir ayetin müteaddit manaları var. Bir ayetin tek bir manası yok değerli dinleyenler. Onun için meal okuyup da sadece meali Kur'an zannedenler aldanırlar. Bir ayetin müteaddit manaları var. Halbuki meallerde ibari Arapçaya uygun o gramere tek bir mana verilir. Onun için yanılmasın burada. Müteaddit çok manaları vardır her bir ayetin. Onun için zaten mucize yönlerinden biri de odur. Geçmişe, geleceğe dair, gizli açık her şeye dair işaretleri vardır. Aynı zamanda o ayetin her bir manası bir külliyet şeklindedir. Küllidir, yani çok şeyi de içine alır. Tek, has, özel bir mana değil, külli ve umumi bir manadır. Onun içinde çok özel, has manalar vardır. Dolayısıyla her asırda ayetlerin, o manalarının baktığı fertler bulunur, efradı bulunur veya hadiseleri bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan, biz Felak suresinin bu asra bakan yönlerini izah etmeye, daha doğrusu izah edilmiş olanı sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli dinleyenler.
Üstad Hazretleri izah etmiş, Allah razı olsun. Biz de öğreniyoruz hep birlikte. İşte bizim bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız manayı işari, yani işaret ettiği mana tabakasıdır. Hem o külli manada, ayetin o külli geniş manasında asrımız bir ferttir. Her bir asırda efradı bulunur dedik ya, o külli mananın, bu asrımız dahi bir fert hükmündedir. Fakat hususiyet kesbetmiş ki, bir özellik kazanmış ki bu asrımız orada, bu asrımıza tarihiyle birlikte bakıyor ayet-i kerime. Ben 4 senedir bu harbin ne safahatını ve ne de neticelerini, hangi safhadadır bu harp, sormadım diyor. Sonuçlarını ne de sulh olmuş olmamış, barış yapılmış mı yapılmamış mı bilmediğimden ve sormadığından, bu mukaddes surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti var diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar olduğunu, bu ayette daha çok sırlar var diyor. Bu asrımızla ilgili Felak suresinde değerli dinleyenler, daha pek çok sırlar var diyor Üstad Hazretleri. Ama ben dünyayla çok fazla ilgilenmediğimden daha bakmadım bu 4 mana haricinde. Yoksa bu hazinede, bu Felak suresi bir hazinedir. Onun için dedim demin sabah akşam okuyalım. Bu hazinede daha çok esrar olduğunu, Risale-i Nur'un eczalarında, kısımlarında, o parçalarında, hususen Rumzat-ı Semaniye, Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ın harf harf anlatıldığı, tevafukun anlatıldığı, tevafuklu Kur'an'ın yazılmasına vesile olan, Kur'an'daki tevafukları harf harf gösteren Rumzat-ı Semaniye Risalesinde beyan ve ispat edildiğinden o manalar, onlara havale edip kısa kesiyorum. Hatıra gelen yahut da gelebilecek bir sualin cevabıdır. Bu lemay-i icaziyede mucizesi görünen bu kısımda, bunun başında min şerri ma halak, yarattığı şeylerin şerrinden kısmında, hem min hem şer kelimeleri hesaba girmesi ve ahirde ve min şerri hasidin idâ haset, haset ettiği zaman haset edicinin şerrinden kelimesinde yalnız şerri kelimesi girmesi ve min kelimesinin girmemesi ve min şerri ve min şerrin nefâthâti fil ukat, yani düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden kelimesinde ikisi de hesap edilmesi, edilmemesi gayet ince ve latif bir münasebette ima ve remz içindir. Yani ayet mealleri verilirken işte şu kelime dahil edildi, bu kelimenin hesabı şundan dolayı dahil edilmedi diye ebced ve cifir kaidelerine ve bazı ince manalara işaret var diyor. Çünkü halklarda, insanlarda şerden başka hayırlar da var. Yaratılmış her şeyde, insanlar dahil, şer olduğu gibi hayırlar da var. Dolayısıyla hem bütün şer herkese gelmez, bütün şerler herkese gelmez, bazısına gelir bazısına gelmez. İşte bütün bunlara işaret olarak remzen baziyeti ifade eden, yani bazen şer olur bazısına olur bazısına olmaz gibi, min ve şer girmemişler, o kelimeler hesapta dahil edilmemiş. Ve hasit, haset ettiği zaman, o zaman bütün şerdir, o zaman girmiş o kelimeler, min ve şer kelimeleri hesaba dahil edilmiş diyor. Çünkü hasit haset ettiği zaman tamamıyla şerdir, artık orada bir hayır görünmüyor. O zaman bazısına olur bazısına olmaz diyerek baziyete lüzum yoktur. Ve en-neffâthâti fil-ukat remziyle, oradaki işarette ise, yani düğüm

0: verilmiş oluyor değerli dinleyenler.
1: Kıymetli dinleyenler, Felak suresinin asrımıza bakan nüktelerini arz etmeye devam ediyoruz. Bu sureye ait nükte-i icaziyenin bir haşiyesidir. Mucizeliğini gösteren bir nükteyi bu sureye ait izah etti, ona ait bir dipnot, bir ek, bir haşiye yapıyor. Nasıl bu sure 5 cümlesinde 4 cümlesiyle bu asrımızın 4 büyük şerli inkılaplarına ve fırtınalarına manayı işariyle bakıyor. Bu asrımızda olacak büyük şerli hadiselere bakıyor. Aynen öyle de 4 defa tekrar ederek min şerri, onun şerrinden, işte geceye, gece bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin, o büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman haset edicinin şerrinden, yarattığı şeylerin şerrinden diyerek o kelimelerle şedde sayılmaz alemi İslamca, İslam alemince en dehşetli olan Cengiz ve Hulaku fitnesinin ve Abbasi devletinin inkıraz zamanının asrına da bakıyor. Bu asrımızdaki 4 büyük hadiseye baktığı gibi aynı zamanda Cengiz, yani Moğol ordularının Cengiz ve Hulaku zamanında Müslümanların katledilmelerine ve Abbasi devletinin çökmesine, sönmesine de işaret ediyor. 4 defa manayı işari ile işaret ettiği 4 mana ile ve makamı cifri ile bakıyor 4 defa. Ve parmak basıyor, o tarihleri de gösteriyor. Evet, şeddesiz şer 500 ediyor. Min kelimesi 90'dır. İstikbalde, istikbale yani geleceğe bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asra işaret etmeleri cihetinde. Ayet-i kerimeler hem geleceğe bakıyor, hem asrımıza, hem de geçmiş asırlara bakıyor. İşte bu cihette istikbalden, yani gelecekten haber veren İmam-ı Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam radıyallahu anh dahi, Abdülkadir Geylani Kuddüs-i Sırrı Hazretleri dahi, onlar da gelecekten haber vermişler. Hazreti Ali Kerramullah Veçhi ile birlikte. Onlar da aynen hem bu asrımıza hem o asra bakıp haber vermişler. Bu hadiseleri, hem cihan harplerini, hem Risale-i Nur hizmetinde, Kur'an hizmetinde bulunan Risale-i Nur talebelerine ait hadiseleri, hem Cengiz Hulaku fitnelerini, Abbasi devletinin çökmesi gibi hadiseleri haber vermişler. Felak suresinde de bunlar var. Kasıgın İda ve Kab 1971 ediyor değerli dinleyenler, miladi. Yani gece bastığı zaman, karanlık bastığı zaman gecenin şerrinden kelimeleri bu zamana değil, belki Kasıgın 1161 Hicri ve 1748 miladi ve İda ve Kab 810 ederek, Hicri miladi 1407 ederek o zamanlardaki ehemmiyetli maddi ve manevi şerlere işaret ediyor. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir 1971 yılında. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak. Ve 20 sene sonra, yani 91'e gelindiğinde değerli dinleyenler, işte terör belası memlekette kasıp kavurdu her tarafı. Demek o tohumlar ıslah olmamışlar. Evet değerli dinleyenler, bu nükteyi de böylece arz ettik sizlere. 11. meselenin haşiyesinin bir lahika kısmı var. Yani eki var. Oraya geçmeden önce tekrardan Felak suresinin manasını sizlerle paylaşalım. De ki felakın, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden ve karanlık bastığı zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edicinin, haset edenin şerrinden. 11. meselenin haşiyesinin bir eki, lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da değerli dinleyenler, La ikraha fiddin ayetinin asrımıza bakan bir nüktesini izah ediyor. Ayet-el kürsinin bir tetinmesi olan, yani tamamlayıcısı olan Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahe fiddin kad tebeyyener rüşt minel gay diye devam ediyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Femen yekfur bit tağut ve yu'min billahi fegad istemsek bil urvetil vuthka lenfisame leha vellahu semiyun alim Allahu veliyyun veliyyul lezine amenu.

yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur vellezine keferu evliyaehum evliyaehumut-tagutu yuhricuhum minen-nuri ilez-zulumat ulaike ashabun-nar hum fiha halidun. Da bütün ayetlerinde değerli dinleyenler, tarihleri de hangi tarihlere baktığı da not düşülmüş. İşte la ikraha fiddin kad tebeyne rüşt ayetindeki 1350 gibi, Rumi miladi 1934 yahut hemen yekfur bit tağut ayetinde 1929 miladi ve 28 ve 29 ayetleri ve diğer ayetlerin tarihleri değerli dinleyenler. Ayet-i kerimelerde ne deniyor? Önce ona bakalım, sonra izah kısmına başlayalım inşallah. Dinde ona girmede, yani dine girmede bir zorlama yoktur. İman küfürden şüphesiz iyice ayrılmıştır. Artık kim tağutu, Allah'ın yerine tuttukları her şeyi inkar edip Allah'a iman ederse, böylece şüphesiz kopmayan çok sağlam kulba tutunmuştur. Allah ise hakkıyla işiten Semî, her şeyi bilen Alim'dir. Allah iman edenlerin dostudur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları zulümattan, yani küfrün karanlığından, nura, yani imana çıkarır. İnkar edenlere gelince, onların dostları ise tağuttur. İnkar edenlerin dostları tağuttur, putlardır. Allah'ın yerine tuttukları şeylerdir yani. Allah'ın yerine neyi tutuyorsanız sizin putunuz odur. Onları nurdan zulümata çıkarırlar. Müminleri Allah karanlıktan, küfür karanlığından nura, yani imana çıkarıyordu. Tağutlar ise iman etmeyenleri nereye çıkarıyor? Zulümata, nurdan karanlığa çıkarır. İşte onlar ateş ehlidirler. Cehennem ehlidir onlar. Onları orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Evet, ayet-i kerimelerin meali böyle değerli dinleyenler. İzahlarına ve bu asrımıza bakan kısımlarına göz atalım şimdi. Risalet-i Nur'un hem iki kere ismine, hem sureti mücahadesine, hem ismine Risale-i Nur'un, hem cihat şekline, o dinsizliğe karşı Risale-i Nur cihat etmiş biliyorsunuz değerli dinleyenler ve halen ediyor. İşte onun mücahede suretine, hem tahakkukuna ve telif ve tekemmül zamanına, Risale-i Nur'un meydana çıkmasına, tamamlanmasına, telif edilmesi zamanına tam tamına tevafuk etmekle beraber, Ehl-i Küfr'ün 1293 harbiyle, yani 1877 harbi ile Alem-i İslam'ın nurunu söndürmeye çalışmaları tarihine ve Birinci Harbi Umumi'den, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan istifade ile 1338'de, yani 1919 yılında, Hicri'yi 1293 yılında 93 harbiyle Alem-i İslam'ın nurunu söndürmeye çalışmaları tarihine işaret ettiği zaman da 1338-1919 yılında, yani bil fiil nurdan zulümata atmak için yapılan, İslam alemini imandan dinsizliğe atmak, aydınlıktan karanlığa atmak tarihinde yapılan dehşetli muahedeler, anlaşmalar tarihine tam tamına tevafuk etmesi bu ayetlerin verdikleri tarihin ve içinde mükerreren nur ve zulümat karıştırılmasıyla, daima nur ve zulümat kelimelerinin karıştırılmasıyla bu mücahede-i maneviyede, bu manevi cihatta Kur'an'ın nurundan gelen bir nur, ehli imana bir dayanak noktası, bir noktayı istinad olacağını manayı işariyle, işaret ettiği mana ile bu ayet-i kerimelerle Cenab-ı Hak haber verir diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum, yazdım. Sonra baktım ki manasının münasebeti, bu gelen manaların birbiriyle ilişkisi bu asrımıza o kadar kuvvetlidir ki, bu asrımıza öyle bir irtibatı var ki bunların, hiç tevafuk emaresi olmasa da, kaldı ki hep tevafuk var, olmasa bile öyle bir münasebeti var ki ayetlerin bu asırla, yine bu ayetler her asra baktığı gibi manayı işari ile, işaret ettiği mana ile bizimle konuşuyor, kanaatim geldi. Evet, evvela başta Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahe fiddin gad tebeyyener rüşt cümlesi. Makam-ı cifri ve ebcedi ile, ebced ve cifir hesabı itibariyle 1350
tarihine parmak basar. Rumi 1350, miladi ne oluyor değerli dinleyenler? 1934 tarihi oluyor. Ve manayı işareyle der ki, gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile, dini dünyadan ayırmakla, laiklikle yani, dini dünyadan tefrik ile, dinde ikraha ve icbara, dinde zorlamaya, mecburiyete ve mücahede-i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, vicdan hürriyeti, hükümetlerde bir kanuni esasi ve bir düsturi siyasi oluyor. Anayasa hükmü haline geliyor ve siyasi bir ilke olarak konuluyor. Ve hükümeti layin cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini, manevi bir dini cihat ile iman tahkiki kılıncı olacak. Cihat manevileşecek. Tahkiki iman dediğimiz Allah-u Teala'yı marifetleriyle birlikte bilmek ve anlamak, kalpten çıkmayacak şekilde imanı yerleştirmek kılıncıyla dini mücahede olacak. Çünkü dindeki rüşt ve irşadı ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları, delilleri izhar edip tebyin yani açıklamak ve tebeyyün eden bir nur, yani onu belleden ve açıklığa kavuşturan, açıkça anlatan ve doğru yolu gösteren bir nur Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir lemai icaziye, icazının mucizeliğinin bir parıltısını bu ayetlerle Kur'an-ı Kerim göstermiş oluyor değerli dinleyenler. O tarihlerdeki işte dinsizliğe karşı Kur'an ve iman adına, Kur'an ve iman hakikatlerinin delilleriyle Risale-i Nur meydana çıkmış, Kur'an namına manevi mücadele. Hem ta Halidun kelimesine kadar Risale-i Nur'daki bütün muvazenelerin, yani Risale-i Nur'da karşılaştırmalar var biliyorsunuz. O karşılaştırmaların aslı ve menbaı olarak aynen o muvazeneler gibi mükerreren, tekrar ve tekrar nur ve zulümatı, yani karanlık ve aydınlığı, yani iman ve küfrü karşılaştırması gizli bir delildir ki, emaredir ki o tarihte cihad-ı manevi mübarezesinde bulunan, manevi cihat çarpışmasında bulunan büyük bir kahraman nur namında Risale-i Nur'dur ki dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevi elmas kılıncı maddi kılınçlara ihtiyaç bırakmıyor. Yani maddi cihada lüzum kalmamış, küfrün belini Risale-i Nur manevi cihadıyla Kur'an namına kırmış. Evet, hadsiz şükür olsun ki 20 senedir Risale-i Nur bu ihbar-ı gaybiyi, ayet-i kerimelerin haber verdiği, gaybden haber verdiği bu durumu ve lemay-i icazı, Kur'an'ın bu icaz parıltısını bilfiil göstermiştir. Ve bu sırr-ı azim içindir ki, işte bu büyük sırdan dolayıdır ki Risale-i Nur'un şakirtleri, talebeleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar. Ve hakiki şakirtleri Risale-i Nur'un en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der. En dehşetli bir düşmanı olsa, hasmı olsa ve onun her türlü hakaretli tecavüzatına karşı der ki ona, ey bedbaht, ben seni idam-ı ebediden kurtarmaya, ebediyen yok olmaktan, ebedi azaptan kurtarmaya ve fani hayvaniyetin en süfli ve elim derecesinden bir baki insaniyet saadetine, ebedi bir mutluluğa çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun. Bu nasıl bedbahtlıktır? Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve ahirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi defol, seninle uğraşmam. Ne yaparsan yap der. O zalim düşmanına hiddet değil, belki acıyor, şefkat ediyor. Keşke kurtulsaydı diyerek ıslahına çalışıyor. Saniyen, ikinci olarak değerli dinleyenler, ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vutka, bu iki kutsi cümleler, kim Allah'a iman ederse
böylece şüphesiz kopmayan ve çok sağlam bir kulpa tutunmuştur. Bu cümleler münasebeti maneviye ile manevi bir irtibatla ilişkiyle beraber makamı cifri ve ebcedi hesabıyla birincisi Risale-i Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne yani meydana çıkmasına ve tamamlanmasına ve parlak fütuhatına küfre karşı imanın fethini göstermesine manen ve cifren tam tamına tetabukları yani denk gelmesi, uyum göstermesi bir emaredir ki Risalet-i Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetil vuthkadır. Allah'ın sağlam kopmaz bir ipidir. Sağlam bir kulpudur. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullah'tır. Ona elini atan ve yapışan necat bulur, kurtulur diye manayı remziyle haber verir. Salisen, üçüncü olarak değerli dinleyenler, Allahu veliyyüllezine amenu cümlesi hem manasıyla hem cifir ile Risale-i Nur'a bir remiz, bir işaret var. Şöyle ki demiş, haşiyesi var. Allah iman edenlerin dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur cümlesinde hem mana itibariyle hem cifir ile Risale-i Nur'a bir işaret var. Bunun haşiyesini okuyup sonra işarete geçelim değerli dinleyenler. Bu nüktenin baki kısmı yani geri kalan kısmı şimdilik yazılmadığının sebebi bir derece dünyaya ve siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnunuz. Yasaklıyız, ona bakamıyoruz. Evet, innel insane leyetka bu tağuta bakar ve baktırır. İnnel insane leyetka ayeti ise şüphesiz insan gerçekten isyan ederek haddini aşar. Bu tağuta bakıyor. Evet, şöyle ki de kalıyoruz değerli dinleyenler ve kısa bir ara veriyoruz. Bundan sonraki kısmı işte o asırdaki üstad zamanındaki tağutların ve tağutların yaptıklarına baktığından ve oraya bakmaktan siyaseten ve dünya itibariyle uğraşmaktan yasaklı olduğumuzdan dolayı o kısmı yazılmadı diyor. Çünkü Risale-i Nur iman hizmetidir, Kur'an hizmetidir. Bu asrın manevi mücahididir. Allah'ın bir hablullahıdır. Ona yapışan necat bulur diye ayet-i kerimeden söyledi. Baki kısmını zaten başka yerlerde kısmen izah edilmiş değerli dinleyenler. Evet, kısa bir ara daha veriyoruz değerli dinleyenler. Aradan sonra Risale-i Nur'un kahramanı Husrev'in meyvenin 11. meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçası var. Onu sizlere arz edeceğiz inşallah. Ve vaktimiz kalırsa devam edeceğiz değerli dinleyenler. 11. meseleyi tamamlamamıza az kaldı inşallah. Evet, 11. meselenin son kısımlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Risale-i Nur'un kahramanı Husrev'in ki Üstad Hazretleri Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinden sonra yerine vekil olarak bıraktığı şahsiyettir. Bugün Tevafuklu Kur'an-ı Kerim diye bilinen Kur'an-ı Kerim'in yazılması kendisine nasip olmuştur. İşte o talebenin rahmetullahi aleyh Hüsrev'in meyvenin 11. meselesi münasebetiyle meyvenin risalesinin 11. meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir kısmını buraya alınmış bir kısmı anlatılıyor. Bi ismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Çok mübarek, çok kıymetdar, çok sevgili üstadımız, efendimiz. Millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden meyve, 9 meseleyi dehşetli bir zamanda, müthiş asiler içinde, en büyük düşmanlar arasında hayret efza bir surette, şakirdlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış, hayretler verir bir tarzda, hayretleri artırır bir tarzda, talebelerini kurtarmakla kalmamış o hapishaneden, 10. ve 11. meseleleriyle, hususiyle Nur'un şakirtlerini, Risale-i Nur'un talebelerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekanları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehli gaflet için çok korkunç, çok elemli ve çok acıklı bir menzil olan toprak altında
göreceği ve konuşacağı melaikelerle konuşmayı ve refakati sevdirerek

0: bu mekana daha çok ünsiyet ihsar etmekle bu korkunç ilk menzil hakkındaki fevkalhat korkularımızı tadil etmiş ve nefes aldırmıştır. Hususuyla o alemin, o kabir aleminin nurani hayatını benim gibi göremeyenlerin ellerinde şuatı yüz binlerle senenin senelik mesafelere uzanan bir elektrik lambası hükmüne geçmiş. Hem de daima koklanılacak numunelik bir çiçek bahçesi olmuştur. Evet, biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki her gün dersini hocasına okuyan bir talebe gibi nurdan aldığımız feyizlerimizi her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız şimdilik konuşmalarını tadil buyurdular. Ey aziz üstadımız, Risale-i Nur'un hakikati, meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi. Beni minnettarane memleketim namına bir parça konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalplere hayat vermiş. Şimdi muhitimizde Risale-i Nur'a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller meyvenin 11. çiçeğiyle daha çok münasebet kesbetmiş, inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır. Çok kusurlu talebeniz Husrev rahmetullahi aleyh. Isparta'daki Umum Risale-i Nur talebeleri rağmına Ramazan tebriki münasebetiyle yazılmış ve 13. ve 13 fıkra ile tadil edilmiş bir mektuptur. Bi ismi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey alem-i İslam'ın dünya ve ahirette selameti için Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatiyle ve sadık şakirtlerinin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve ey fitne-i ahir zamanın şu dağdağlı ve fırtınalı zamanında Hazreti Eyyub aleyhisselam Eyyub aleyhisselam'dan ziyade hastalıklara, dertlere giriftar olan ve Kur'an'ın nuruyla ve Risale-i Nur'un bürhanlarıyla ve şakirtlerin gayretiyle alem-i İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hekim-i Lokman aleyhisselam gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde mevcut olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu Kur'an'ın 33 ayetiyle ve kerameti Aleviye ve Gavsiye ile ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir haldeyken herkesten ziyade alemi İslam'a can feda eder derecesinde acıyarak kendine fenalık etmek isteyenlere Kur'an'ın hakikatiyle ve Risale-i Nur'un hüccetleriyle ve nur talebelerinin sadakatlarıyla hayırlı dualar ve iyilikler etmekle karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayet-ül Kübra ismindeki eserin tab edilmesiyle kendi zatına ve talebelerine gelen musibete, o musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın irşadıyla ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şakirtlerin iştiyakıyla bir medrese-i Yusufiye'ye çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan ve cahil olanların hepsini o dershanede Kur'an'ı hatim ettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvve-i kutsiyesiyle ve Risale-i Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün ağırlıklarımızı ve yüklerimizi omuzuna alan ve yazdığı meyve ve müdafaaname risaleleriyle Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın icazıyla ve Risale-i Nur'un kuvvetli bürhanlarıyla ve şakirtlerin ihlasıyla izni ilahi ile Allah'ın izniyle o zindan kapılarını açtırıp beraat kazandıran ve o günde bize ve alem-i İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i Nur'u nurun ala nur olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okunup yazılmasına hak kazandıran ve alem-i İslam'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ın gıdayı kutsisiyle ve nurun uhrevi taamıyla ve şakirtlerinin iştihalarıyla ekmek, su ve hava gibi bu nurlara pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan binlerle kişi imanla kabre girdiklerini ispat eden ve kendine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcup etmeyen ve el-yevm bugün dahi Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i Nur'un esasatıyla ve şakirtlerinin zekavetleriyle ve meyvenin 10. ve 11. meseleleriyle ve çiçekleriyle, firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizin ateşini ab-ı hayat ve şarab-ı kevser gibi o mübarek mesele ve çiçekleriyle söndürüp bizlere surur ve feraha sevk eden ve ey alemin en çok korktuğu ölümü Kur'an-ı Azimüşşan'ın kat'i vaatleriyle ve tehditleriyle ve Risale-i Nur'un keşf-i katiyesiyle ve merhum şakirtlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görmesiyle ehli iman için idam-ı ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve alemin nura gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafirler ve münafıklar için idam-ı ebedi olduğunu bildiren Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın bin mucizatı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve 45 icazının tasdiki altında İhbarat-ı kat'iyesiyle, kesin haberleriyle ve ondan çıkan Risale-i Nur'un en muannit düşmanlarını mağlup eden hüccetleri delilleriyle ve nur şakirtlerinin çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle o korkunç, karanlık, soğuk ve dar olan kabri ehli iman için cennet çukurlarından bir çukur ve cennet bahçelerinden bir bahçenin kapısı olduğunu ispat eden ve kafirler ve münafıklar ve zındıklar için cehennem çukurlarından yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan Münker Nekir ismindeki melaikeleri ehl-i hak ve hakikat yolunda gidenler için birer munis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şakirtlerini talebe-i ulum sınıfına dahil edip Münker Nekir suallerine Risale-i Nur'la cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh vefatıyla keşfeden ve hayatında olanlarımızın da yine Risale-i Nur'la cevap vermemizi rahmet-i ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı Kur'an-ı Azimüşşan'ın 40 tabakadan her tabakaya göre bir nevi icaz-ı maneviyesini göstermesiyle ve umum kainata bakan kelam-ı ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizat-ı Kur'aniye ve rumuzat-ı semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur'un gül fabrikasının ser katibi ki kahraman kardeşlerin ve şakirtlerinin fevkalade gayretleriyle asr-ı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiçbir kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir katip olan Husrev'e yaz emri buyurulmasıyla levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılmasını ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en eftali ve bir Fatiha içinde binler Fatiha ve bir İhlas içinde binler İhlas ve hurufatının her biri 10 sevaptan 100 ve 1000 ve binler kadar sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve harika bir surette tarif ve ispat eden ve Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın 1300 seneden beri icazını mucize olduğunu göstermesiyle ve muarızlarını düşmanlarını durdurmasıyla ve nurun gözlere gösterir derecede zahir delilleriyle ve nur şakirtlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan risaleleriyle bilhassa en mütemerritleri ve muannidleri susturan 25. söz ve zeyilleriyle 40 vecihle icaz-ı Kur'ani olduğunu ispat eden ve ey Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hak peygamber olduğuna ve umum 124 bin peygamberlerin eftali, faziletlisi ve seyyidi efendisi olduğuna dair binler mucizelerini Mucizat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam risalesiyle 10'amdaki Risale-i Nur ile güzel bir surette ispat eden ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten lil alemin olduğunu bürhanlarla, delillerle ispat etmesiyle ve o Resul'ün efal ve ahvali kainatta numune-i iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hatta körlere de göstermesiyle ve Anadolu'da ve hususi memleketlerde nurun intişarı zamanında belaların ref'i ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şehadetiyle ve nur şakitlerinin gayet ağır müşkülatlar içinde kemal-i metanetle hizmet ve irtibatlarıyla o zatın sünnet-i seniyyesine ittiba etmek ne kadar karlı olduğunu beyan eden ve bir sünnete bu zamanda ittibada 100 şehidin ecrini, sevabını kazandırdığını bildiren ve sıdka kaza ve belayı ve sadaka kaza ve belayı nasıl def ediyorsa Risale-i Nur da Anadolu'yu gelecek kaza ve belayı 20 senedir def ettiğini aynel yakîn ispat eden Üstad-ı Ekremimiz Efendimiz Hazretleri. Şimdi şu Risale-i Nur'un beraati, başta siz sevgili üstadımızı, sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi, sonra alemi İslam'ı sürura sevk ederek ikinci büyük bir bayram yaptırdığından siz mübarek üstadımızın büyük bayramı şerifini ve yine üçüncü bayram olan Ramazan-ı Şerifinizi ve Leyle-i Kadrinizi tebrik ederek emsal-i kesiresiyle müşerref olmaklığımızı ve biz kusurluların kusurlarımızın affını rica ederek umumen selam ile mübarek el ve ayaklarınızdan öperek mübarek dualarınızı temenni ederiz Efendimiz Hazretleri. Isparta ve havalisinde bulunan Risale-i Nur talebelerinin kaleme aldığı Üstad Hazretlerine yazılmış ve Risale-i Nur'un Kur'an'a, imana, İslam'a, sünnet-i seniyeye, Peygamber Efendimiz'in hak olduğunu anlattığına dair güzel bir mektup değerli dinleyenler. Evet, 11. meselenin sonuna geldik. Az bir kısım var, onu da arz ederek bu haftaki programımızı tamamlıyoruz değerli dinleyenler. Bu mektuba karşı Üstad Hazretlerinin yazdığı bir kısım burası. Diyor ki, haddimden 100 derece ziyade olan bu mektup muhteviyatını tevazu ile reddetmek, bir küfran-ı nimet ve umum şakirtlerin hüsnü zanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve tembellik bulunması cihetiyle. Yani reddetsem nimete karşı şükürsüzlük, kabul etsem nefsime karşı gurur olur diyor. Böyle olması cihetiyle umum namına Risale-i Nur katibinin yazdığı bu uzun mektubu 13 fıkra ilave ederek hem bir şükrü manevi bir şükür umum namına kabul edilmiş, hem gururdan hem küfran-ı nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin, eklensin diyor. Ben bu mektubu bu tadilat ile yazarken iki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi. İçeriye girecekti. Ceylan'ın başını gördü, girmedi. Talebelerinden birisinin ismi Ceylan. Birkaç dakika sonra başkası aynen geldi, başka bir güvercin. Yine yazanı gördü, girmedi. Ben dedim daha herhalde evvelki serçe ve kuddüs kuşları gibi bunlar da müjdecidirler. Veyahut bu mektup gibi müteaddit mektupları yazdığımızdan bu mübarek mektubun da tadili ile mübarekiyetini tebrik için gelmişler diye kanaatimiz geldi demiş kardeşiniz Said'in Nursi Rahmetullahi Aleyh. Evet değerli dinleyenler, 11. meseleyi de böylece tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki programımızda Asay-ı Musa mecmuasına Hüccetül Baliga Risalesi var. Orada imana dair deliller var. Oradan başlayarak programımızı sürdürürüz inşallah, Allah nasip ederse. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee. huzurlu umre. 0312 285 6025. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Vehb bin Kabus radıyallahu an. Mekke ufuklarını aydınlatan hidayet nuru kalp ve gönüllere yansıyınca en büyük insanlık olan İslamiyet'in şifa bahşeden berrak menbaana her geçen gün birkaç kişi daha yanaşıyor, o ab-ı hayata dalarak yudumluyor, ruhlarını paslandıran cehalet ve zulüm kirlerinden kurtularak gerçek ferah ve refaha kavuşuyorlardı. İnsanlık o sıralar o kadar zavallılaşmış ve gülünç bir hale düşmüştü ki, görünüşte insan libasını giyinmişlerse de, gerçekte hayvanları dahi iğrendirecek hareketlerde bulunuyor, her türlü aşağılıkları irtikab ediyorlardı. İşte onların bir kısmını şirkin ürkütücü pençesinden alıp İslamiyet'in munis ve şefkatli sinesine, merhametli kucağına teslim eden Yüce Resul, insanlığın hakiki kurtarıcısı olduğunu ispat ediyordu. İslamiyet sayesinde insanlar arasında o kadar kuvvetli, sağlam ve ebedi bir yakınlık ve kardeşlik kurulmuştu ki, küfür cephesinde kalanlarla iman safında bulunanlar arasında daha önce mevcut olan kan bağı ve akrabalık münasebetlerinden hiçbir eser kalmamıştı. Müşrik baba, mümin oğlunu en büyük düşman biliyor, imansız kardeş, İslamiyeti seçen kardeşini en azılı hasım olarak telakki ediyordu. Müminler kendilerine muarız olan o çevrede, bütün dünyanın karşılarında olduğu o zamanda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öylesine gönülden bağlanmış, ona öylesine gönül vermişlerdi ki, onun uğrunda anadan, babadan, yardan, maldan ve mülkten geçmişlerdi. Her şeylerini onun getirdiği hidayet güneşinin dünyayı aydınlatması, önündeki engellerin bertaraf edilmesi yolunda feda etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgileri her şeyden daha üstündü. Çünkü imanları kemal mertebesindeydi. Onların dilinde şu ifadeler sadece bir edebiyat olsun diye dolaşmıyordu. Anam, babam, malım, evladım ve nefsim sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Onlar yüksek fedakarlık ifadesi olan bu sözü bütün kalplerine ve benliklerine sindirmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevinçli görseler yüzleri gülüyor, onu üzgün bulsalar dünyaları kararıyordu. Çünkü bu fani alemde, fena toprağında yok olup gitmekten onların kurtulmasına, önlerine ebedi saadet ufuklarının açılmasına vesile olan Fahru Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di.

İşte bu güzel insanlardan biri de Hazreti Vehb bin Kabus radıyallahu anh'tı. Hazreti Vehb bin Kabus ve yeğeni Haris bin Ukbe Medine'ye satmak için koyun getirmişlerdi. Müzeni kabilesinden olan bu iki kişi Medine'yi değişmiş ve boşalmış bir halde görünce sordular. Halk nerede? Cevaben Uhud'da. Resulullah'la birlikte Kureyş müşrikleriyle çarpışmaya gittiler. Sözünü duyup burada işimiz ne? Ne güne duruyoruz? Biz de Resulullah'ın izinden gitmek isteriz dediler. Haydi Uhud'a deyip yola çıktılar. Uhud'a gider gitmez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi buldular. O sırada müşrikler bozguna uğramışlardı. Kılıçlarını sıyırarak onları kovalamaya başladılar. Ne zaman ki iş aksine döndü, okçulardan yerlerini terk etmesini fırsat bilen düşman ordusu arkadan hücuma geçince Müslümanlar neye uğradıklarını bilemedi ve paniğe kapıldılar. Hazreti Vehb ile yeğeni o anda bile kahramanca dövüşüyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas der ki, Uhud'da müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bizi kuşatmışlardı. Her taraftan düşmanlar saldırıyor, çemberi daralttıkça daraltıyorlardı. Müşriklerden bir grubun üstümüze yöneldiği bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu birliğe kim karşı koyacak dedi. Hazreti Vehb ileri atıldı ve ben ya Resulallah cevabını verdi. Sonra da düşmanı ok yağmuruna tuttu, kılıcıyla üzerine yürüdü, kısa zamanda püskürttü. Düşman birlikleri ikinci ve üçüncü defa hücum ettiler. Her seferinde Hazreti Vehb bin Kabus radıyallahu anh ben karşılarım ya Resulallah diyerek ileri atılıyordu. Düşmanı yine savuşturuyordu. Üçüncü defa Hazreti Vehb düşmanı karşılamak için yerinden fırlayınca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalk öyleyse seni cennetle müjdelerim buyurdular. Bu defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir mukabelede bulunmuştu. Onu cennetle müjdelemişti. Hazreti Vehb ise senelerdir bu fırsatı kolluyormuşcasına kılıcını sıyırmasıyla düşmanın arasına dalması bir oldu. Kıyasıya dövüşüyordu. Ta müşriklerin gerilerine kadar ilerledi. Onu gören müşrikler korkularından kaçıyor, yol açmak zorunda kalıyorlardı. Onun bu halini gören kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ona rahmet et diye dua ediyordu. Vehb müşriklerin üzerine tekrar yürüdü. Fakat bu sefer müşrikler etrafını iyice kuşattılar. Kıyasya bir mücadele başlamıştı. Çarpışma son haddine varmıştı. Çetin bir mücadeleden sonra Hazreti Vehb bin Kabus radıyallahu anh şehadet şerbetini içti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesine de böylece nail oldu. Buraya şahit olan sahabilerden Sa'd bin Ebi Vakkas devamla ben de Vehb'i yalnız bırakmamak için yanına varmıştım. Çok şiddetli bir çarpışma geçmişti. Allah biliyor ki ben de onun istediği gibi şehitliği arzu ediyordum. Ne var ki o zaman nasip değilmiş. Ben o nimete ulaşamadım dedi. Hazreti Vehb'in bedeninde tam 20 mızrak yarası vardı. Müşrikler sadece onu mızraklamakla kalmamışlar, vücudunu keserek öç alma adiliğinde de bulunmuşlardı.

Savaş bitince şehitler arasında dolaşan iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Vehb'in parçalanmış vücudunu görünce gözyaşlarını tutamamış ve "Ben senden razıyım, Allah da razı olsun" demişti. Bu olup bitenleri gören Hazreti Ömer de Hazreti Sa'd gibi Vehb'in yerinde olmayı, Vehb gibi şehadet şerbeti içmeyi ne kadar arzu ederdim demekten kendini alamamıştı. Alemlere rahmet olan iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmak ne büyük bir mükafattır ya Rabbi. Asırlar sonra gelen ümmetine de dua etmiş olması en büyük övüncümüz ve ümidimiz olsa da bizzat karşısında bulunup yüz yüze duasını almak ne büyük bir bahtiyarlık olurdu. Hazreti Vehb radıyallahu anh'ın Uhud'da almış olduğu "Allah'ım ona rahmet et" ve "Ben senden razıyım, Allah da razı olsun" dualarını almak için neler yapmaz, hangi fedakarlıkları göze almazdık ki? O yüceler yücesi, o sultanlar sultanının dilinden dökülecek duaların acaba dengi olabilir mi? Acaba bu duaların vereceği mutluluk başka nereden elde edilebilir ki? Bu duanın binde birine kavuşmak için ne servetler feda edilmez, ne zorluklar göze alınmaz ki. Ama ümidimiz yine hep var ve inşallah o yüce peygamberin dua ve şefaatine Allah bizleri kavuşturacaktır. Allah Hazreti Vehb bin Kabus radıyallahu anh'ın ve onun gibi İslam şehitlerinin ruhuna rahmet, yoluna bereket versin inşallah. Amin.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı, ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam Medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları diyorlar ki, o adamı Allah unuttu. Kim o adamı Allah unuttu diye bir laf ederse, o kişi kafir olur. Çünkü unutkanlık yaratılmışlara mahsus bir sıfattır. Yaratanda unutkanlık söz konusu değildir. Kim bunun aksini düşünürse küfre düşer. Demek ki başlıkta zikrettiğimiz sözü söylemek ne maksatlı olursa olsun küfürdür. Kişiyi cehenneme götürür. Yalan yere Allah şahittir ki bu böyledir demek. Bir kimse yalan yere yalanına Allah'ı şahit tutarsa, o kişi Müslümansa dinden kopar, yani kafir olur. Bazı insanlar iddialarını kabul ettirmek için yalan yanlış yere Allah'ı şahit göstermekte, çirkin emellerine Cenab-ı Hakk'ı alet etmektedirler. Tabii böylece dinden, imandan da kopmaktadırlar. Ömer Nasuhi Bilmen hocamız, Büyük İslam İlmihali adlı eserinin 309. sayfasında bu konuda yalan yere Allah bilir ki şu şöyledir veya şöyle değildir denilirse bu küfür olur. Çünkü Allahu Teala'ya cahillik nispet etmiş olur. Bunu söyleyen derhal tevbe ve istiğfar etmelidir diyor. Hasılı, dilimizden çıkan her sözün hesabının sorulacağı mahşer gününe hazırlıklı olmak her müminin ilk görevleri cümlesindendir. Bazıları diyorlar ki, Türk devletini yarattı. Son zamanlarda her şey için sık sık yarattı, yarattı diye konuşanların adedi bir hayli arttı. Diyorlar ki, Türk devletini yarattı. Şartlarını kendin yaratacaksın. Öyle bir ortam yarattı ki, adam huzursuzluk yarattı. Yarattığı ulusun nasıl yaşayacağını da ortaya koydu vesaire. Konuyla ilgili olarak fıkıh kitaplarında şu ifadeler yer alıyor. Ehl-i sünnette kula halik ve yaratıcı kelimeleri isnat etmek caiz değildir. Çünkü her şeyin halikı Allahu Azimüşşan'dır. Halk da Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Başkasına isnat etmek caiz değildir. Binaenaleyh Ehl-i sünnete mensup olan kimse, halk ve yaratma kelimesini kula isnat etmemelidir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır. Saffat Suresi 96. ayet meali. Peki yaratan Allahu Teala mıdır yoksa onun yarattıkları mıdır? Şüphesiz Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse bu tür cümlelerde yanlıştır. Hatta imanı zedeleyici mahiyettedir. Dilimizin söylediklerinin de hesabının sorulacağına inanan herkesin ölçülü konuşma zarureti vardır. Müminlerin şiarı da budur. Yaratan Allahu Teala Halik, yaratılan şey de mahluktur. Mahluka Halik'in sıfatını vermek imani noktada endişe vericidir. Bunu iyi bilmek lazımdır. Bazıları diyorlar ki, en büyük Fenerbahçe veya Galatasaray, Beşiktaş ya da filankes, başka büyük yok. İnsanlardan Allahu Teala'nın büyüklüğünü tanımayanlar bazı şeyleri büyüklemeye başlarlar. Kültür emperyalizminin etkisinde kalmış insanımız da bu arayışa sık sık rastlarız. Emperyalizmin insanı bozma metotlarından olan futbol karşılaşmalarında, politik toplantılarında ve diğer çeşitli toplantılarda insanlar ferdi ve toplum olarak en büyük diye bağırdıklarını duymayanımız olmadığı gibi bu yaygaralara katılmayanlarımız hayret verecek derecede azdır. Sokaklarda bir sürü salmanın geceler yarısı en büyük, başka büyük yok diye etrafı rahatsız ettiği malum. En büyük, başka büyük yok diyerek tuttuğu spor takımını, bağlı olduğu parti başkanını, batıl ideolojisinin kurumcusunu en büyük tanıyıp başka büyük yok diyen kişi akide açısından kafirdir. Çünkü başka büyük yok sözünde Allahu Teala'nın büyüklüğünü tanımama vardır. Buysa küfürdür. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde 111. ayette mealen, Câsiye suresi 37. ayette, Müddessir suresi 3. ayette büyüklüğün yalnız Allah'a tahsis edilmesi emredilmiştir. Beyzavi, Medarik, Celaleyn, Elmalı tefsirleriyle Çantay mealinde bu ayetler yukarıdaki manada izah edilmiştir. Allahu Ekber, en büyük Allah Celle Celaluhu, ondan başka büyük yok demektir. Müminlerin dillerinden düşürmeyeceği ve inancımızın da temeli bu hükümdür. Günde 5 vakit namazını sünnetleriyle beraber kılan ve tesbihatını yapan her mümin en az 446 defa Allahu Ekber, en büyük Allahu Teala'dır, ondan başka büyük yoktur diyerek, hakiki büyüğün en büyüklüğünü zikrederek diğer büyüklük taslayanları cılızlığını ayaklar altında çiğniyor. Burada bir hatıramı nakletmeden geçemeyeceğim. Bir yerde bulunuyordum. Yaşları 8-9 civarında 4 çocuk, apartmanların arasına sıkışmış bir bahçede tartışıyorlardı. İkisi en büyük Fenerbahçe, ikisi de en büyük Beşiktaş diyerek iddialarını birbirine kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Derken ikisi kendilerini parçalarcasına bağırmaya başladı. En büyük Fener, başka büyük yok. 3 defa bu sözü tekrarladılar. Üçüncüsü biter bitmez öbür ikisi aynı heyecanla ''En büyük Beşiktaş, başka büyük yok.'' Tam bu sırada çocukların tam karşılarındaki apartmanın 3. katının balkonunda onları izleyen 5 yaşlarında başka bir kız çocuğu Yaşıt'ı çocukların bu haykırışlarına şu karşılığı verdi. ''En büyük Allah, ondan başka büyük yok.'' Bu sesi duyan 4 çocuk hiç karşılık vermeden sustular. Sonra başka bir oyuna geçtiler. 5 yaşlarındaki o kız çocuğunun erkekçe protestosu ve en büyüğün büyüklüğünü haykırışı gözlerim yaşarttı. Rabbime sonsuz defa hamd ettim. Hepimiz dua edelim. Bu çocuğun ebeveynini dünya ve ahiret saadetine nail olsunlar. Böyle çocukların sayısı artsın. Siz de amin deyin. Çocuklarınızı gerçeği tanıtarak yetiştirin. Sözün özü, Allahu Ekber, en büyük Allah, ondan başka büyük yok. Bu gerçeği dilimize ikrar ettiğimiz gibi, kalbimizle de tasdik ediyoruz. Emperyalist kafirlerin bu gerçeğe karşı çıkardıkları, en büyük filanca, başka büyük yok yaygarasına kendimizi ve çocuklarımızı kaptırmayalım. Dünya duysun, inandığımız ve ağzımızın da ikrar ettiği gerçek şudur. Allahu Ekber, en büyük Allah. Ondan başka büyük yok ve selam. Bazıları oldu diyor, Allah razı olsun demiyor. Şu hale bakın, bir şey soruyor, cevaplandırıyorsun. Adam oldu diyor, Allah razı olsun demiyor. İnsanların edepli olmaya ve edepli konuşmaya öyle ihtiyaçları var ki nasıl izah edelim? Bunu anlamak irfan işidir şüphesiz. İnsanların birbirleriyle konuşmalarına dikkat ediniz. Argo, kulağınızı bir kedi gibi tırmalayacaktır. İnsanımızın kaç tanesi bunun farkındadır? Birisi adres soruyor, öbürü tarif ediyor. Tarif bittiğinde soran oldu diyor. Ne demek oldu? Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun, ömrünüz uzun olsun veya benzeri bir dua cümlesiyle mukabele etmesi lazımken olduyu yapıştırıveriyor. Konuşmak adabı terk edilince yerine labalilik, terbiyesizlik, hürmetsizlik gelir. Adabınca konuşmak, hangi halde, hangi kelimeleri telaffuz etmeyi bilmektir. Bir bardak su içiyorsunuz. Yanınızdaki, yarasın diyor. Afiyet olsun denilince zarar nedir? Yenilik adına gülünçlük sergilemek, konuşmayı bilmemektir. İnsanımıza edepli konuşmayı bugün yeniden öğretmek ihtiyacı vardır. Bunu kim, nasıl, nerede öğretecek? Okullar buna eğilmiyorsa, aileler hangi akla hizmetle böyle önemli bir meseleyi kulak ardı ediyorlar? İnançlı insanımız bu konuda da vurdum duymaz olamaz. İnanan insanın irfanıyla inanmayan insanın irfanı şüphesiz aynı değildir. Öyleyse kullandıkları kelimelerde farklı olmalıdır. İnanan insan her şeyiyle olduğu gibi kullandığı kelimelerle de inancını haykırmalıdır. Adama nasılsanız diyorsunuz, verdiği cevap yamuk, yuvarlanıp gidiyoruz veya düşe kalka yaşamaya çalışıyoruz ya da buna yaşamak denirse yaşıyoruz gibi laflar ediyor. Bu küstahlık ve edepsizlik elbette irfansızlıktandır. müminlerin halifesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a biri soruyor. Nasılsınız? Bu mübarek zat Allah'a şükür diye cevap veriyor. Bugün insanımız Allah'a şükür, Allah razı olsun, sağ olun, ömrünüz uzun olsun, Allah bereket versin, bereketini gör, hamdolsun dedirten irfanla konuşmuyorlarsa, ki konuşmuyorlar, manen zibidileşmişler, kültür emperyalizminin etkisiyle erimeye yüz tutmuşlar demektir. İnsanımızı öz kültüründen ayıranlara veil olsun. İrfanıyla inancını haykıranlara selam olsun.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

En çok sevdiğin kim? 7 haftalık ayrılıktan sonra muzaffer olarak dönen ordu Medine'ye ulaştığında Cafer ve arkadaşları çoktan Medine'ye gelmişlerdi. Cafer radıyallahu an Habeşistan'a gittiğinde 27 yaşındaydı. Şimdi ise 40'ında bir adam olmuştu. Sürekli iletişim halinde olmalarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi 13 yıldan beri görmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kucakladı ve alnından öptü. Daha sonra Cafer'in dönüşüne mi yoksa Hayber'in fethine mi daha çok sevineceğimi bilemiyorum dedi. Cafer'in yanında zevcesi Esma ve Habeşistan'da doğan Abdullah, Muhammed ve Avn adındaki 3 oğulları da vardı. Yanlarında evi henüz tamamlanan Ümmü Habibe radıyallahu anha da vardı. Onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmesi üzerine bir düğün yemeği daha hazırlandı. Ümmü Habibe şimdi 35 yaşındaydı. Ayşe radıyallahu anha hariç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımları onu Mekke'den tanıyorlardı. Yanı sıra o Zeynep'in yengesi ve Habeşistan'daki hicret günlerinin ilk zamanlarından beri Ümmü Seleme radıyallahu anha ile Sevde radıyallahu anha'nın yakın arkadaşı oluyordu. Onun gelişi bekleniyordu ve fazla heyecan oluşturmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını daha çok ilgilendiren bir mesele de peygamberin beklenmedik bir şekilde genç ve güzel Safiye ile evlenmesiydi. Medine'ye vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu geçici olarak konuksever Harise radıyallahu anh'ın evine yerleştirdi. Onun çok güzel olduğunu duyan Hazreti Ayşe radıyallahu anha yeni arkadaşları hakkında fikrini sormak üzere Ümmü Seleme'ye gitti. Ümmü Seleme o gerçekten çok güzel bir kadın. Allah'ın Resulü de onu seviyor dedi. Ayşe radıyallahu anha Harise'nin evine gitti ve yeni gelini ziyarete gelen kadınlar arasına katıldı. Yüzü peçeliydi. Kendisini tanıtmadan biraz geri planda durdu. Fakat yeni geline Ümmü Seleme'nin söylediklerinin doğru olduğunu görecek kadar yakındı. Daha sonra evine döndü. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı ve onu tanımıştı. Dışarı çıktığında arkasından gelip "Ey Ayşe, onu nasıl buldun?" diye sordu. Ayşe, "O diğer Yahudi kadınlarına benzer bir Yahudi." dedi. "Öyle söyleme." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çünkü o İslam'a girdi ve İslam'ını güzelleştirdi." Bununla birlikte Safiye radıyallahu anha diğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin yanında babasının kişiliği yönünden inciniyordu. "Ey Huyay'ın kızı" deyimi gerçekte saygılı bir hitaptı fakat ses tonundaki bir değişme ile kolayca alaya dönüşebilirdi. Bu nedenle bir keresinde Safiye ağlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Çünkü diğer eşlerden biri onu küçük düşürmeye çalışmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara "De ki benim babam Harun, amcam ise Musa'dır" dedi. Eşler içinde Ayşe radıyallahu anhaya yaş bakımından en yakın olan Safiye idi. Henüz 22 yaşında olan Hafsa'dan bile daha yakın. İlk önceleri bu Ayşe'nin korkularını artırdı. Fakat günler geçtikçe iki genç hanım birbirlerine sempati duymaya başladılar. Hafsa da bu arkadaş çemberinin içindeydi. Ayşe radıyallahu anha sonraki yıllarda "Biz iki gruptuk. Birinde ben, Hafsa, Safiye ve Sevde, diğerinde ise Ümmü Seleme ve diğerleri vardı" derdi. Ayşe radıyallahu anha o zamanlar 16 yaşındaydı ve yaşına göre bazı yönlerden olgun, diğer yönlerden değildi. Duyguları hemen yüzünden ve konuşmasından belli olurdu. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Ey Ayşe, bana kızgın olduğun zamanı da, benden razı olduğun zamanı da biliyorum" dedi. Ayşe radıyallahu anha, "Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan, bunu nasıl anlıyorsun?" diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle dedi, "Benden hoşnut olduğun zaman yemin ettiğinde, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun. Kızgın olduğunda ise İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun.
Bir başka sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beklediğinden daha geç geldiğinde günün bu saatine kadar neredeydin diye sordu. O, küçüğüm Ümmü Seleme'nin yanındaydım dedi. Ümmü Seleme'nin sırası geçmemiş miydi diyen Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeksizin gülümsedi. Ayşe, ey Allah'ın Resulü, söyle bana, bir vadinin iki yamacı arasında olsan, birisinden otlanmış, diğerinden ise otlanmamış olsa sürülerini hangisinde otlatırsın diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otlanmamış olanda dedi. Ayşe radıyallahu anha, öyleyse ben senin diğer eşlerin gibi değilim. Onların hepsi ben hariç senden önce birisiyle evlenmiştir dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi ve hiçbir şey söylemedi. Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece kendisine ait olmadığını biliyordu. O bir tek kadındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise 20 adama bedeldi. Vahiy onun hakkında muhakkak sen büyük bir ahlak üzeresin diyordu. Sanki o kendi içinde dış dünya ile karşılaştırılabilecek bazı yönleriyle de onunla beraber bir alem idi. Ayşe radıyallahu anha birçok kere uzaktan da gelse onun bir gök gürlemesi duyduğunda yüzünün sarardığını fark etmişti. Aynı şekilde kuvvetli bir rüzgar sesi onda gözle görülebilecek değişikliklere neden olurdu. Bir keresinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken başını, omuzlarını ve göğsünü açıp yeryüzünün gökten gelen rahmet nedeniyle yaşadığı sevinci kendi teniyle paylaşmak istemişti. Onun diğer insanlara benzememesi

Padişah bu sözleri ömür boyu bir hazine gibi sakladı. Bir keresinde de Peygamber aleyhissalatü vesselam ona, Cebrail burada ve sana selam ediyor demişti. O da selam onun üzerine olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi de cevabını vermişti. Ayşe radıyallahu anha kıskançlığı hakkında daha sonraki yıllarda şöyle derdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşleri arasında Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmadım. Çünkü Allah kendisine Hatice'ye cennetteki kıymetli taşlardan yapılmış bir sarayı müjdelemesini emrettiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli onu anardı. Ne zaman bir koyun kurban etse büyük bir bölümünü onun yakın arkadaşlarına gönderirdi. Çoğu kez ona sanki dünyada Hatice'den başka kadın yokmuş gibi derdim. Ayşe radıyallahu anh'ın etki ve tepkileri aşırı derecede hızlıydı. Hayber'den hemen sonra veya bir süre önce Ebul As'ın annesi Hale oğlunu, gelini Zeynep'i ve küçük torunu Ümame'yi görmeye Medine'ye gelmişti. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasındayken kapı çalındı ve bir kadın sesi girmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarardı ve titredi. Bunun sebebini anlayan Ayşe ona sitem etti. Çünkü Hale'nin sesinde Hatice'nin sesini duyduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bunu doğrulamış ve onun için girme izni isteyiş şeklinin de aynı ölen zevcesi gibi olduğunu söylemişti. Artık çok yaşlanan Sevde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçireceği günü Ayşe'ye vermişti. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna çok memnun olacağını biliyordu. Tüm topluluk ve diğer eşler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan eşleri arasında en çok Ayşe'yi sevdiğini biliyorlardı. Bu sadece bir tahminden ibaret değildi. Çünkü sahabeden biri veya diğeri sık sık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, bu dünyada en çok kimi seviyorsun?" diye sorardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu soruya her zaman aynı cevabı vermezdi. Çünkü onun sevgisi çok yönlüydü. Kızları, torunları, Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeyd, Usame, fakat cevap hiçbir zaman diğer eşler olmaz. Bazen ise Ayşe radıyallahu anh olurdu. Bu nedenle Medine'de birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey rica edeceği zaman veya Kur'an'da emredildiği gibi dilekte bulunmak için hediye vermek istediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasında olana kadar bu dileğinin geciktirilmesi adet haline gelmişti. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun yanındayken çok mutlu ve bu nedenle ricaları kabule daha hazır olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona hediye vermek isteyenlerin özellikle bir günü beklemeyip ne zaman isterlerse hemen vermelerini belirten bir duyuru yapmasını istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermedi. Ümmü Seleme isteğini ikinci kez yineledi. Fakat o yine sessiz kaldı. Üçüncü kez yinelediğinde, "Beni Ayşe ile ilgili konularda üzme. Çünkü Ayşe radıyallahu anha hariç hiçbir hanımımın yatağındayken bana vahiy gelmiyor," dedi. Ümmü Seleme, "Seni üzdüğüm için Allah'a tevbe ediyorum," dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri burada durmaya niyetli değillerdi. Fatıma'dan kendi adlarına gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Eşlerin senden Ebu Bekir'in kızına karşı kendilerine eşit davranmanı rica ediyorlar," demesini istedi. Fatıma istemeyerek bunu kabul etti. Fakat birkaç gün bunu yerine getirmedi. Sonunda kuzeni Cahş'ın kızı Zeynep geldi ve ısrar etti. Bunun üzerine babasına gitti ve kendisine söylenenleri ona iletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim küçük kızım, benim sevdiğimi sen sevmiyor musun?" dedi. Fatıma radıyallahu anha evet cevabını verince Ayşe'yi kastederek "O halde onu sev," dedi. Daha sonra "Seni buraya gönderen Zeynep'ti değil mi?" diye sordu. "Zeynep ve diğerleri," dedi. Fatıma radıyallahu anha, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki bunu düzenleyen Zeynep," derdi. Fatıma bunu kabul edince gülümsedi.

0: Fatıma radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin yanına döndü ve olanları anlattı. "Ey Allah'ın Resulünün kızı, bize bir şey kazandırmadın," dediler. Onu ikinci bir kez göndermeye zorladılar. Fakat o kabul etmedi. Bunun üzerine Zeynep radıyallahu anhaya, "Sen git," dediler. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda Ayşe ile konuşmasını söyledi. Ayşe, Zeynep'in cevap veremeyeceği fikirler öne sürerek onu susturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine eşit ve adaletli davranmak ve diğerlerini de buna uymaya teşvik etmek zorundaydı. Fakat o, başkalarının peygamber eşlerine eşit davranmasını sağlamakla sorumlu değildi. Onun duygusallığı da zaten buna el vermezdi. O sadece bir hediyeyi teşekkürle kabul etmek ve geri kalanını bağışlayan kişiye bırakmakla görevliydi. Zeynep gittiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye, "Sen gerçekten Ebu Bekir'in kızısın," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde Ali ve Fatıma'dan olan torunlarına da büyük bir sevgi besliyordu. Onlar hakkında, "Bana ev halkım içinde en sevgili olanlar Hasan ve Hüseyin'dir," derdi. Üsame'yi de torunlarından biri sayardı. Çoğu kez Hasan'ı ve Üsame'yi ellerinden tutup, "Allah'ım, ben onları seviyorum, sen de sev," diye dua ederdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz!

Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir

0: teslimiyetle selam verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır. Ya
1: şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalır. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Aziz kardeşlerim, mübarek bir zaman dilimindeyiz desem, hoca üşüttü demezsiniz değil mi bana? Hoca üşütmüş ama kafa sağlam elhamdülillah. Gerçekten mübarek bir zaman dilimindeyiz. Çünkü Rabbimizin her vakti mübarektir. Rabbimizin o güzel isimlerinden bir tanesi de El Kuddüs'tür. Kuddüs'ün birkaç anlamı vardır da o anlamlardan bir tanesi de şudur. Kutsallığın yegane kaynağı O'dur. O ancak bir şeylere kutsiyet atfedebilir. Zamanı kutsayabilir, mekanı kutsayabilir, şahsı kutsayabilir. Onun böyle bir hakkı var. El Kuddüs O olduğu için bunu yapabilir. Bir taşı kutsadı mesela, Hacerül Esved oldu. Allah'tan başka kimse bunu yapabilir miydi? Bir yapıyı kutsadı, orası Kabe oldu. Milyonlar, milyarlar etrafında tavaf ediyor. Bir beldeyi kutsadı, Mekke oldu. İşte o Mekke'nin içerisinde haritasını Allah'ın çizdiği o coğrafyada hac yapılıyor. Dolayısıyla Rabbimizin böyle bir durumu, ona ait böyle bir hal var. Ancak Rabbimizin Kuddüs olmasıyla beşerin bu işe kalkışması arasında çok temel bir fark var. Beşerin böyle bir hakkı yok, o kalkışır. Kalkıştığı zaman da haddi aşar. Eğer insan bir şeye kutsiyet atfederse, insanın kutsal saydığı şey belki geçici bir süre değer kazanır, kutsallık ortaya çıkabilir. Kutsallık da dememek lazım da bir değer oluşabilir. Arkasından onun karşısındaki şey değerinden değer yitirir. Ama Rabbimiz için böyle bir şey söz konusu değildir. Mesela Rabbimiz bir geceyi kutsadı. Ne oldu o gece? 1000 aydan daha hayırlı oldu. Kadir gecesi için biz böyle bir bilgiyi Kur'an'dan okuyoruz. 1000 aydan hayırlı. Peki diyebilir misiniz? Kadir gecesinin dışındaki her gece hayırsızdır. Hayır. Allah ona değer verdi, o değerine değer kattı. Ama karşısında kalan şeyler de değerinden bir şey yitirmedi. Dolayısıyla zaman Allah'ın üzerine yemin içtiği, yemin yaptığı bir nimet olarak gerçekten büyük bir nimettir. Bize verilen bu nimetin her anı, her parçası, her dakikası, her saniyesi aynen mübarektir, mübarektir. Dolayısıyla şu anda da mübarek bir zaman dilimindeyiz. Zamanın bereketini daim kılacak olan da içindeki ameldir. İnşallah bizler bu gece burada o ameli beraberce yapmaya çalışıp bu değerimize değer katıp bu güzel gecemizi hayır üzere noktalamaya çalışacağız. Allah hepimize nasip etsin bunu. Aslında bugün ayetler ışığında Ehli Beyt diyecektik. Çünkü söz oraya gelmişti Ehli Beyt Mektebi derslerinde. Hatırlarsanız Kur'an'da Ehli Beyt dediğimiz zaman 4 ayeti bu dersin içerisinde işleyeceğimizi söylemiştik. Ancak onlardan bir tanesi tathir ayeti olan Ahzab 33'ü işledik. Bugünkü dersimizin konusu ayetler ışığında Ehli Beyt'ti. O gün işleyemediğimiz 3 ayeti bugün işleyecektik. Meveddet ayetini, salavat ayetini, mübahale ayetini işleyecektik. Ama bugün ben bir değişiklik yaptım. Madem içinde bulunduğumuz böyle bir zaman dilimi var, makamla makal de uyumlu olmalıdır. Bugünkü makama uygun bir makal olsun diye dersimizin başlığını kefaret ve muhasebe olarak belirledim. İnşallah bana kızmazsınız. Bu başlık altında bugün biraz yürümeye çalışacağız. Nice zamandır aklımdaydı bu konu. Bir makamını yakalasam da bu konuya bir giriş yapsam, bu konuyu da kardeşlerimle paylaşsam diyordum. Nasip bugüneymiş. İnşallah bugün beraberce kefaret ve muhasebe başlayacağız.

0: başlığı altında bizim dünyamıza direkt etki edecek bir meseleyi anlamaya ve algılamaya çalışacağız. Rabbim benim yüreğimden ve dilimden bağı çözsün. Sizin de kulaklarınızdan ve yüreklerinden bağları çözsün. Ben gerçekten yürekten konuşabileyim. Siz de yürekten dinleyin. Bu gece hepimiz hissemize düşeni alarak inşallah buradan ayrılmış olalım. Şimdi hafız kardeşimiz Nurullah, ben ona verdim o ayetleri okusun diye, Araf suresinin 155. 156. ayetlerini okudu. O ayetlerin bir mesajı var aslında. Bugün belki de kefaret bahsinde biraz bu meseleye ait şeyleri konuşarak yürüyeceğiz. Ayetler Hazreti Musa ve kavmi Beni İsrail hakkında. Hepinizin bildiği hadise, zaten ayetten de kısmen anladınız Rabbimizin bize anlatmak istediği mesajı. Ne diyor oradaki ayetler? Musa aleyhisselam yıllarca mücadele vermiş. Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarmış. Allah açıkça birçok mucizeyi göstermiş. En son mucize de Firavun Kızıldeniz'de sulara boğulmuş. Yıllardır Beni İsrail'e zulüm eden ve artık zulmü Kur'an tarafından da çok farklı ifadelerle söylenen o zulüm abidesi bir mucize gereği olarak Kızıldeniz'de boğulup gitmiş. Bunca şeye şahit olmuşlar İsrail oğulları. Gelmişler Tur-i Sinan'ın eteklerine. Musa aleyhisselam Rabbi ile buluşmaya, Rabbinden vahiy almak için Tur-i Sina'ya çıkmak için aralarından ayrılmış. Kendisi de bir peygamber olan abisi Harun'u Beni İsrail'in başına koymuş. Musa aleyhisselam 40 gün Tur-i Sina'da kalmış. Allah ile orada vahiy adına bazı şeyler olmuş ki biz buna dair teferruatları da Kur'an'da okuyoruz. Çok önemli ayetlere ve işaretlere şahit olmuş. Allah'tan vahiy de almış. O vahiyi levhalara da yazmış. Yüreğinde müthiş bir coşku, yüreğinde müthiş bir heyecanla birlikte Tur-i Sina'dan aşağıya inerek kavminin yanına doğru gelmiş. Ama gelirken görmek istediği manzaradan çok farklı bir şeyle karşılaşmış. Beni İsrail'in içerisinde Samiri isimli bir put yapıcısı nasıl olmuşsa İsrailoğullarını kandırmış. Onların değerli eşyaları ne varsa altın, gümüş, bunları bir potada eritmiş. Eritilen o değerli eşyadan da Firavun'un tanrısına benzer bir tanrı, bir buzağı heykeli yapmış. İsrail oğullarının ona karşı kutsallık atfedecek bir durumada düşürmüş. Harun aleyhisselam ne kadar çırpınmışsa kavmini bir türlü ikna edememiş. Kavminin büyük bir kısmı ne yazık ki Samiri'nin yaptığı o puta tapmaya başlamışlar. Musa aleyhisselam gelip bu tabloyu görünce öyle bir sinirlenmiş ki Kur'an anlatıyor. Atmış elindeki levhaları, yapışmış kardeşi Harun'un sakalına. Harun ondan büyük dedim, yaşça büyük olmasına rağmen ey anamın oğlu demiş, sen bunların içindeyken nasıl bunlara bıraktın, bunlar puta taptı diye ona hesap sormaya başlamış. Ama Harun aleyhisselam beni dinlemediler, ne yaptımsa ikna edemedim diyerek kendi mazeretini söylemiş. Artık Musa aleyhisselam bakmış ki olan olmuş. Biraz siniri yatıştıktan sonra levhaları almış yerden, yeniden Allah'a iltica ederek kavmini yeniden tevhid akidesine davet etmiş ve bu konuda ciddi bir gayret vermiş. Onların içlerinden bir miktarını da o anda, bir miktarını bir müddet sonra ikna ederek yeniden Müslüman olmalarına, yeniden tevhid akidesini kabul etmelerine zemin hazırlamış. Bunu anlatıyor Rabbimiz. Ve o ayetlerden bir tanesinde de Allah'a dua ediyor Musa aleyhisselam. O kavminin o sapmasını da göz önüne alarak ne diyor? Ey Rabbimiz diyor, eğer dileseydin onları da beni de helak ederdin. Çünkü ortadaki iş
1: helakı ve azabı gerektirecek bir iş. İsteseydin eğer onları da beni de helak ederdin. Şimdi sen içimizdeki bir takım beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizleri helak mı edeceksin? İçimizdeki o beyinsizlerden dolayı bizi helak etme diye yakarmış ve dua devam ediyor. Burada bizim beyinsizler dediğimiz kelime çoğulu süfeha, müfredi sefih. Meallere bakın, birkaç farklı şey göreceksiniz. Beyinsiz olur, düşük akıllı olur. Farklı farklı şeyler söyleniyor o kelimeye karşılık. Biz beyinsizleri tercih ettik. Toplumun içerisinde o tevhid akidesini zedeleyecek ve Allah'ı bırakıp başka şeylere yönelenleri Kur'an böyle ifade ediyor. Burada Musa Aleyhisselam'ın yakarışından bir hakikati anladınız değil mi? Allah toplu bir biçimde azgınlaşan toplumları helak ediyormuş. Musa Aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi olarak bu bilgiye vakıf olduğu için korkmuş. Helak gelecek diye korkmuş. O endişeden, o korkudan dolayı bu duayı yapmış. Buna bir nokta koyalım. Gelin bir de Asr-ı Saadet'e gidelim. Hicretin 7. yılı. Tarihler muhtelif ama benim tercih ettiğim tarih bu. Çünkü olaylar bu tarih, o olaylar bu biraz sonra anlatacağım hadisenin o tarihte geçtiğine dair ipuçları veriyor bize. 7. yıl. Kuraklık ve kıtlık var Medine'de. İnsanlar çok zor bir haldeler. Herkes sıkıntılar çekerlerken dışarıdan gelecek bir kafilede gözler ve kulaklar. O günler Dıhyetül Kelbi'nin, Allah kendisinden ebeden razı olsun, çok farklı bir sahabidir. Ben ona şöyle bir şey söylerim. Melekleşen sahabi, sahabileşen melek. Aslında ikincisi doğrudur, birincisi değil. Çünkü biz biliyoruz ki Cebrail Aleyhisselam Dıhye'nin suretinde gelir. O zaman ifade nasıl olmalı? Melekleşen sahabi değil, sahabileşen melek olmalı. Ama burada sizi düşünmeye davet ediyorum. Niye Allah onlarca hatta yüzlerce sahabi içerisinden Dıhyetül Kelbi'yi seçsin bu iş için? Bazı rivayetler bize şunu söyler, bazı kitaplar daha doğrusu, Dıhyetül Kelbi çok yakışıklıydı, yakışıklı olduğu için seçildi. Hayır canım, böyle bir şey olmaz. Yakışıklılık olsa eğer seçim için, inanın ki Mus'ab hepsini bir adım önde bırakır ve bu iş için Mus'ab seçilir. Mus'ab bin Umeyr'in radıyallahu anh nasıl yakışıklı olduğunu siz en azından kitaplardan biliyorsunuz benim gibi. Ama burada başka bir şey var. Nedir? Dıhyetül Kelbi öyle bir hayatın sahibi ki melek gibi bir sahabi. Onun için melekleşen sahabi ya da sahabileşen melek cümlesinde hiçbir hilaf yok. Melek sahabi dediğimiz zaman da bu yerine oturacaktır. O günler hicretin 7. yılı, Medine'de kıtlık var. Dıhyetül Kelbi'ye ait çok zengin bir kervan gelecek Medine'ye. Bütün herkes o kervanın yolunu gözlüyor. Kervan gelsin de sıkıntılar biraz giderilmiş olsun. İmtihan bu ya. Ne zaman gelecek kervan? Bir cuma vakti Efendimiz aleyhissalatü vesselam cuma namazının hutbesini irat ederken. Bu bir imtihan, başka bir şey değil. Ancak burada sahabiye karşı akıllarınızda ve yüreklerinizde bir sıkıntı oluşmasın diye bir bilgiyi sizlerle paylaşmam lazım. O ana kadar cuma namazıyla ilgili nihai hükümler Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından teşri olunmamış. Bakın, o güne kadar cuma namazı aynen bayram namazı gibi kılınır. Nasıl? Önce namaz, sonra hutbe. Sonra bu mesele olduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işi düzenleyince bayram namazları öyle kaldı. Önce namaz, sonra hutbe. Ama cuma namazı değişti. Önce hutbe, sonra namaz oldu. Dolayısıyla o gün halen düzenleme nihai anlamda.

bir hal almadığı için sahabe de hutbeyi terk konusunda biraz daha rahat davranmıştır. Böyle anlayalım ki onlara karşı yüreğimizde herhangi bir şey oluşmasın. Tam Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbede ayakta insanlara bir şeyler anlatıyor. Beftünbelek sesi yayılıyor Medine'nin sokaklarına. Bir gelenek var o günler. Bir kafile girdiği zaman onun girişi belli olsun diye ne yapılır? Def çalınır, dümbelek çalınır, insanlar haberdar olurlar. Haberdar olunca çoluk çocuk koşar, tüccarlar koşarlar. Kafilenin geldiğinden bütün Medine ahalisinin haberi olur. Yine aynı şey oluyor ve o sesler duyulunca insanlar koşa koşa kervana doğru gitmeye başlıyorlar. Ve mescit bir anda boşalıyor. Kaç kişi kalıyor Mescid-i Nebevi'de? Bakın hicretin 7. yılı dedim. Mescid-i Nebevi'nin alan olarak tam rakamını vereyim size. 2433 metrekaredir. 2433 metrekarelik alanda en az 2000 kişi namaz kılıyor. Kadınlı erkekli, fazlası var eksiği yok. İbni Abbas'ın rivayeti. Sadece Mescid-i Nebevi'de 20 kişi kalmıştı. Düşünebiliyor musunuz? O sayı bir anda boşalıyor. Şu anda burada bir cemaat var, bir şey oluyor. 5-10'un dışında herkes dışarıda. Siz bunu Mescid-i Nebevi için düşünün. 1980 insan eğer 2000 diye kabul edersek dışarıda sadece 20 kişi. İbn Abbas o 20 kişinin kim olduklarını da bize söyler. 13'ü erkek, 7'si hanımdır der. 13 erkeğin de onu aşere-i mübeşşere, 3'ü de Abdullah İbni Mesud, Bilal-i Habeşi, Ammar bin Yasir'dir. Bu. Hanım sahabilerin de isimlerini biliyoruz. Asıl üzerinde duracağımız yer burası, tam burası. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? O 20 kişiye bakarak. Eğer siz de gitseydiniz Allah Medine'nin vadilerini ateşle dolduracaktı. Demek ki orada bir mühim bir hadise var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir sözünde haşa kendi hevasından ve hevesinden konuşmamıştır. Ne konuşmuşsa Allah'ın onay verdiği sözlerdir onlar. Allah ona söylettiriyor bu bilgiyi. Allah ona konuşturtuyor bu sözü. Eğer siz de gitseydiniz Allah Medine'nin vadilerini ateşlerle doldururdu. Ne demiş oldu Efendimiz? Siz Medine'nin kefaretisiniz. Aynen Musa'nın kavminin iman edenlerinin Beni İsrail'in tamamı için kefaret oldukları gibi siz de ümmeti Muhammed'in o gün yaşayanlarının kefaretisiniz. Ne dedi bu iki hadise bize? Olay belli aslında. Baktınız ki insanlık sınırları aşmış. Baktınız ki insanlık azmış. Baktınız ki insanlık Allah'a kaçacağı yerde, Allah'a iltica edeceği yerde Allah'tan kaçmış. Allah'ı unutmuş. Keyfine, hazzına, hevasına kurban gitmiş. Oturun ve ağlayın insanlığın haline. Siz bunu yapın ki Allah sizi kefaret saysın. Şu anda bizim yaptığımız bu aslında. Şu anda dünyanın dört bir tarafında sizin gibi yapanların yaptığı bu aslında. İnsanlığa azabın gelmemesi için Allah'ın gayretullahı harekete geçirip de azabı sağanak sağanak yağdırmamak için insanlığın Allah'ı unuttuğu bir zaman diliminde Allah'ı hatırlamaktır. Bunun başka bir izahı yok. Biz inşallah bunun için buradayız. Ve biz buradayız diye de sevinmiyoruz. Buradayız diye de burada olmayanlar için oh biz buradayız onlar değil demiyoruz. Onlara üzülüyoruz. Onlara dua için buradayız aslında. Biz bugün
Allah'a yüz binlerce, milyonlarca, onun katında en büyük sayı neyse o kadarca.

0: Şükür olsun ki buradayız. Biz de onlardan biri olabilirdik. Peki niye biz buradayız? Demek ki bir şeyler vardı yüreğimizde. Bugün Rabbimizi hoşnut etmeyecek bir hale girmektense onun hoşnut olacağı bir atmosferi yaşamak için buraya geldik. Peki burada olmayanlar, böyle yerlerde olmayanlar niye yoklar? Onlar bilmiyorlar. Vallahi bilselerdi gelirlerdi. Billahi bilselerdi gelirlerdi. İmanın tadına varan, imanın tadını alacağı yerlerden mahrum olabilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Ama onlar bilmiyor. O yüreğinden gelen içindeki sıkıntının başka şeylerle tatmin olduğunu zannediyor. Bir ömür böyle bir yanlışla yürümüş. Bir ömür farklı yerlerde aramış. Onun içinde bu hale girmiş. Peki ne olacak? El uzatacaksınız, el uzatacağız dostlar. Bunun başka bir yolu yok. Bugün insanlık el bekliyor hepimizden. Ben kimim ki el uzatayım demeyin. Vallahi bu söz ne Allah'ı ne Resulünü memnun eder. Biz bir adım öndeyiz ki buradayız. Bir adım bizden geri duranlara el uzatmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Bunun başka yolu yok. Allah bizi el uzatanlardan etsin. İnşallah o el uzatanlardan olalım ki ellerimiz el aradığı o dehşetli günde bize de el uzatılsın. Biz el uzatırsak o gün bize eller uzanacak. Çünkü bizim kurtulma derdimiz var. Kurtulma derdimiz olduğu için kurtarma adına mücadele vermemiz lazım. Kurtarmak için çırpınmamız lazım. Birini daha namaza, birini daha tesettüre, birini daha Kur'an'a, birini daha imana diye çırpınmamız lazım. Böyle yaptığımız zaman Allah memnun olacak, razı olacak. Hepimize Mevla bunu nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, aslında şu anki yaşadığımız toplumun manzarasının kaynağı biliyorsunuz Müslümanlığın sadece belli şeylere hapsedilerek hayatın tamamına yayılmamasından kaynaklanıyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar cahili bir toplumda yaşadı. 40 yaşına kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki o şirk toplumu, o cahili toplum nasıl giyiniyorsa öyle giyiniyordu. Nasıl konuşuyorlarsa Efendimiz de öyle konuşuyordu. Nasıl selamlaşıyorlarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle selamlaşıyordu. Tek bir fark, bu büyük bir farktır, bunu göz ardı edemeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl boyunca da şirke ait en ufak bir cümle konuşmadı, konuşmadı. O her daim hanifti. Hatta 23 yaşında Hazreti Hatice validemizin ilk kervanıyla Busra'ya doğru gittiğinde onun halinden şüphelenen rahip Nastura ona uzaktan bakmış, onun halinde bir şeyler görmüş. Ona biraz daha yakın olmak için yanına gelmiş, bir şeyler satın almak için müşteri gibi yanına yaklaşmış. Sonra sözü ticaret malına getirdiği zaman Lat'ın ve Uzza'nın üzerine yemin et ben bu malı alayım demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yaşında bir delikanlı bir anda gadaplanmış. Şu ana kadar ben onların adını adıma ağzıma almadım. Şimdi mi aldıracaksın diye tepkisini koymuştur.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Ya Vahid ya Allah.
17: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çine çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
14: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Hiçbir zaman şirke dair bir cümleyi kullanmamıştır Efendimiz İslam'dan önce de. Ama o toplumun içerisinde, o toplum nasıl giyiniyorsa öyle giyiniyordu. Ufak tefek düzenlemeleri biraz sonra anlatacağım size. Onlar nasılsa insani anlamda ilişkileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da öyleydi. Onların bayramları nasıldıysa Efendimiz o bayramlara gitmek istedi, Allah bırakmadı ama onların bayramlarına da karışmadı. Böyle bir haldeyken 40 yaşında peygamber oldu. Semanın emini olan Cibril Emin, arzın emini olan Muhammedül Emine vahyin o ilk mesajlarını getirir getirmez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la deyip işe başlayınca bir şeyler yerinden oldu. Ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? İmanla tanışır tanışmaz. Bakın çok önemli bir şey bu ve göz ardı ettiğimiz bir hakikat olduğu için daha iyi anlamamız lazım bu meseleyi. Efendimiz imanla tanışır tanışmaz yaptığı iş özgün bir İslami kimlik oluşturmak oldu. İslami kimlik, Müslümana has, Müslümanı ortaya koyacak, Müslümanı yansıtacak. Evet, bu Müslüman dedirtip gösterilecek bir hale getirmek için Müslümanı çağrıştıran bir kimliğin inşasıyla başladı işe. Ve bunu yaparken 4 alanda bunu yaptı Efendimiz. Müslüman kimliğini inşa ederken 4 alanı beraberce yaptı. Bu 4 alanla bu işi kemalete getirdi. Nedir bu 4 alan? 1- Duygu ve düşünce alanı. 2- Dil ve söylem alanı. 3- Kılık ve kıyafet alanı. 4- Hal ve tavır alanı. Tekrar edeceğim. Bu 4 alanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümana has bir kimlik oluşturdu. Çünkü İslam dediğiniz din ki hepimiz ona iman ederek şeref kazandık değil mi? Ondan daha büyük de bir şeref yok. Hazreti Ömer Mekke sokaklarında gezerken İslam'dan daha büyük şeref yok deyip geziyordu. Aynısını yapmamız lazım. İslam bizi adam etti. İslam bizi yüceltti. İslam bize şeref kazandırdı. İslam'ın kazandırdığı o şerefin kendine has bir kimliği, kendine has bir duruşu vardır. O halde bir Müslüman başka bir Müslümanı, bir Müslüman kendinden ilimce önde olanı, bir Müslüman kendinden önce yaşayan seleflerini taklit edebilir. Taklit kelimesine çok kötü bakmayın. Bunda bir sıkıntı yok. Asıl buradaki sıkıntı şu. Bir Müslüman kendinden olmayanı taklit etmez. Mesele budur. Çünkü Müslüman taklit edilendir, taklit eden değil. Biz vallahi billahi nereye İslam'ı götürmüşsek biz taklit edilmişiz. İslam'ın mesajları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen arkasından Sasani'ye vardı mı? Bizans'a vardı mı? Yemen'e vardı mı? Mısır'a vardı mı? Bunların hepsi devrin en büyük süper güçleri ve her biri bir medeniyet sahibidir. Siz Yemen'e vardıysanız bu mesajı, orada bir medeniyet vardı. Mısır'da 5000 yıllık bir firavun medeniyeti vardı. Ama İslam nereye vardıysa, nereye ulaştıysa o yamalı

cübbelerin sahipleri olan, paslı kılıçların sahipleri olan sahabi efendilerimiz ki hepimiz onların hayranıyız. Onlardan Allah ebeden razı olsun. Onlar nereye gittilerse taklit edildiler. Asla taklit etmediler. Eğer taklit etselerdi İslam diye bir şey olur muydu Allah aşkına? Eğer onlar az bir şey zafiyet gösterselerdi. Çin'e gidiyor mesela sahabi. Sad bin Ebi Vakkas diyorlar Çinliler. Onun türbesinin üstünde o yazıyor. Sad bin Ebi Vakkas. Aslında Sad bin Ebi Vakkas değil. Onun bir akrabası. Ebu Kepşe isimli bir sahabi o. 10. yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam Çin'e o sahabiyi gönderiyor. Bir davet mektubuyla. Varıyor Çinlilerin yanına. Çinliler seviyor bu sahabi efendimizi. Kim sevmez ki? Kal diyorlar yanımızda. Kalamam diyor. Bana aleyhissalatü vesselam efendimiz davet mektubunu götür diye müsaade etti. Ben size davet için geldim diyor. Onlar kabul ediyor, Müslüman oluyorlar. Çok ısrar edince onun orada kalması için diyor ki o zaman müsaade edin bana döneyim Medine'ye. Aleyhissalatü vesselam efendimizden izin alayım. İzin verirse gelir kalırım sizinle beraber. Ta Çin'den bahsediyoruz. Şimdiki ulaşım araçlarıyla dahi gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Dönüp geliyor Çin'den, efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir'den izin alıyor, tekrardan gidiyor Çin'e ve orada kalıp orada vefat ediyor. Eğer o sahabi efendimiz kimliğini korumasaydı bugün Çin Müslümanlarından bahsedebilir miydik? O da onlar gibi olsaydı silinip gidecekti. Ama korudu tek başına. Benzemedi, benzetti. Asla taklit etmedi, taklit edilen oldu. Öyle olduğu için de İslam'ın mesajlarını temsil eden o yiğitler, o önden gidenler nereye gittilerse orayı etkilediler. Asla etkilenmediler. Neden? Çünkü Efendimiz onlara öğretti. Duygularını, düşüncelerini, dillerini, söylemlerini, hallerini, hareketlerini, davranışlarını, her şeylerini onlara has İslam'ın şekillendirdiği bir şekilde bir kimlik inşasıyla kurdular ve bunu temsil ettiler. Bakın aleyhissalatü vesselamın hayatına bunu göreceksiniz. Bunu bizatihi Efendimiz'den isteyen Rabbimizdi. Rabbimiz istemeseydi dersin başına söyledim. O hevasından ve hevesinden konuşmaz. Böyle bir şey yapabilir miydi? Bakın umumun kabul ettiği İslam alimleri arasında nuzul listemiz var değil mi bizim? İlk inen ayet Alak suresinin ilk 5 ayeti. İkinci inen ayet grubu Kalem suresinin ilk 7 ayeti. Üçüncü inen ayet grubu Müzzemmil suresinin 8 ayeti. Dördüncü inen ayet grubu Müddessir suresinin 7 ayeti. Beşinci inen de Fatiha suresidir. Onun için bazı kitaplarda ilk inen süre Fatiha diye bir bilgiye rastlarsanız bunda sıkıntı yok. Bu doğru bir bilgi. Süre olarak ilk inen Fatiha'dır. Ama ayet olarak ilk inen Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Dördüncü sırada olan Müddessir suresine şöyle bir bakın. Bu biraz önce size söylediğim 4 alanın inşasını görürsünüz. Rabbimiz bunu bizatihi peygamberinden istiyor. Bunu yapmazsa eğer İslam namına bir şey kalmayacak. Sen özgün bir kimlik oluşturamazsan, uydum kalabalığa desen ortaya bir şey çıkar mı? Biz uydum kalabalığa diyemeyiz arkadaş. Uydum hazır olanın imama deriz. Eğer imamımız imamsa, gerçekten imamsa uydum hazır olan imama deriz. Ama asla uydum kalabalığa demeyiz. Bu bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir. Söylemediler bizim önümüzdeki o rehberler. Bize de söylenmemesi gerektiği konusunda bilgiler verdiler. Müddessir suresini şöyle bir okuyalım. Ya eyyuhel müddessir, ey örtülere bürünen, kum fe enzir, kalk ve uyar. İki ayet ne yaptı? Aleyhissalatü vesselamın şahsında duygu ve

düşünce alanını inşa etti. Bir örtüleri at üstünden. Ne varsa örtü namına üzerinde olan onları bir at, onlardan bir arın. Ondan sonra kalk. Kalkmak için de duyguların ve düşüncelerin bir kere inşa edilmesi lazım. İki ayet bize bunu söylüyor. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini yücelt, tekbir et. Ya da Rabbini büyük olarak tanı. Yani Allahu Ekber nidasını, Allahu Ekber sözünü içinde en ufak bir duygunda, düşüncede karışıklık olmadan dile getir. Şunu deme: Allahu Ekber ama dediğin anda iş biter işte. Yok aması. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Aklına her ne geliyorsa Allah ondan büyüktür. Aklına her ne gelmiyorsa Allah ondan büyüktür. Mesele budur. Sen Allah'ın büyüklüğünü hücrelerine kadar hissedersen eğer, o zaman Allahu Ekber demenin bir anlamı olur. Ne yaptı üçüncü ayette? Dil ve söylem alanını bakın inşa etti. Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek dil ve söylem alanın inşasıdır. Ve thiyabeke fetahhir. Dördüncü ayet: elbiseni temizle. Ne işi var elbisenin temizlenme meselesinin bu işte? Demeyin sakın bu manevi bir şeydir. Hayır, manevi bir altta gelecek. Bu maddi bir şey. Gerçekten Allah Efendimiz'den elbisesini temizlemesini istiyor. Elbiseni temizle. Sen temsil makamındasın. O noktada da sana ait bir duruşun olsun. Ne yaptı Rabbimiz? Kılık ve kıyafet alanının inşası adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mesajlar verdi. Ve russe fehcur, kötü olan ne varsa hepsinden hicret et. Ve la temnun testeksir, yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Hal ve davranışları inşa etti. Dört alanın inşasına dair de bakın altı ayette işaretler var. Sen dili ve söylemini inşa ettin. Sen kılık ve kıyafetini inşa ettin. Sen hal ve hareketini inşa ettin. Sen bütün hayatını bu manada inşa ettin. İnşa ettiğin zaman sen birilerini rahatsız edeceksin. Rahatsız olacak birileri. Sakalından rahatsız olacak, tesettüründen rahatsız olacak, konuştuğun kelimeden rahatsız olacak, bir şekilde rahatsız olacak. Ne olacak? Kınayacak. Ne olacak? Baskı yapacak. Ne olacak? Senin öyle davranmaman için, senin de kendisi gibi olman için sana bir şeyler yapacak. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, sen ne yapacaksın? Yedinci ayet onu söylüyor bize. Veli rabbike fasbir. Rabbin için sabret. Ancak bunu yaptığın zaman sen onların o kınamalarına karşı durabilirsin. Bakın ayetler Efendimiz aleyhissalatü vesselama bunun telkinini işin tam bidayetinde vermiş. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapıyor bu ayetlere karşı? Her ayete karşı tavır neyse Efendimizin bu ayete karşı da tavrı odur. Anında gereğini yapıyor. Bu dört alanın inşasına dair biraz somut örnekler vereyim size. Birinci alan duygu ve düşünce alanı. Bunun inşasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin ilk günleri sahabeyi yetiştirmek için kurduğu nübüvvet potası, ki onun adı Darul Erkam'dı, orada bir eğitim süreci başlatmıştı. Çok defa benden duymuşsunuzdur. Üç basamaklı bir süreçti o. Sağlam bir akidenin inşası, akli eğitim, ruhi eğitim. Ne yapıyordu Efendimiz bu üç basamakta? Tevhid ile akideyi, kavramlar ile aklı, iradenin hakkını verdirerek de ruhu inşa ediyordu. Cümlem anlaşıldı mı? Bir daha tekrar edeyim mi? Tevhid ile akideyi, Allah'ı birlemek ile akideyi, kavramlar ile aklı, iradenin hakkını verdirerek de ruhu inşa ediyordu.
Böyle olun.

olunca o potadan yetişen insanlar sıradan insanlar olmuyordu. Bir anda duygu ve düşünceleri Mekke'de yıllardır beraber yaşadıkları babaları, anneleri halen hayatta olan onlarca sahabi bir anda onlardan ayrılıyor, meselelere farklı yaklaşmaya başlıyorlardı. Daha dün İslam gelmeden önce Mus'ab anasının babasının en sevgilisiydi. Efendimizin bir hadisidir bu. İslam'dan sonra şerli olarak damgalandı. Resulullah'ın sevgilisi oldu. Ne değişti? Duygu ve düşünce değişti. Bir anda meselelere yaklaşım değişti. Mekke'nin duygu ve düşüncesi farklı bir alemde oldu. İslam'ın o inşa ettiği ilk neslin duygu ve düşünceleri farklı oldu. Mesela Rahman suresi nazil olmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim okuyacak bu süreyi diyor. Nübüvvetin 5. yılı o güne kadar hep sükunet telkin etmiş Efendimiz. Ama o süre öyle bir Efendimiz'i de coşturmuş ki bu ayetler Kabe'nin avlusunda okunması lazım demiş. Bir el kalkmış havaya. Efendimiz otur demiş. Elin sahibi o ashabın içerisinde bedenen en zayıf olanı Abdullah İbni Mesud. Öyle zayıf ki onun bacakları başka bir sahabinin kolları kadar. Bir gün ağaca çıkmış böyle bir şeyler almaya. Sahabe bakmış o ince bacakları görünce gülmüş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demiş ki gülün gülün. O güldüğünüz bacakları Allah ateşi haram kılmıştır. Başka bir hadisinde de şunu diyecektir. Onun o güldüğünüz bacakları Uhud dağından daha ağırdır. İbni Mesud kaldırmış ısrarla almış o izni varmış Kabe'nin avlusuna başlamış şakır şakır Rahman suresini okumaya. O okudukça Mekke'nin o kara yüzlü adamları Abdullah İbni Mesud'u tekmeler altında inletmeye başlamışlar. Onlar vuruyorlar İbni Mesud okuyor. Onlar vuruyorlar İbni Mesud okuyor. Bayılana kadar da bunu devam ettiriyor. Bayılmış kan revan içerisinde Darül Erkam'a taşınmış. Efendimiz başucunda. Ey İbni Ümmü Abd onun künyesi. Ey İbni Ümmü Abd ben sana demedim mi gitme bak Mekkeliler ne yaptı. Sözü şudur. Ya Resulallah vallahi Mekkelilerin bugün küçüldükleri kadar benim karşımda küçüldüklerini hiç görmedim. Ne olur izin ver bir daha gideyim. Anladınız mı dostlar? Tekmelerin altında inleyen kim? Abdullah İbni Mesud. Dayak yiyen o ama söz onun. Ben orada büyüdüm, onlar küçüldü diyor. Çünkü onlar gibi bakmıyor, olaya başka yerden bakıyor. Duygu ve düşüncesi, kavramları farklı bir alanda çalışıyor onun. Böyle olduğu için de bunu söylüyor. Eğer biz bunu anlarsak o zaman anlarız. Biri Maune'de hançeri sırtından yiyen Amir İbni Füheyre'nin fustu vallahi sözünü. Cebbar İbni Sülma vuruyor sırtından hançeri. Söz bu. Fustu vallahi. Vallahi ben kazandım. Cebbar şaşırıyor. Olay bittikten sonra Dahhak isimli bir sahabinin yanına gidiyor. Ben diyor sizin arkadaşlardan birini öldürünce kazandım dedi. Şaştım kaldım. Öldüren benim. Ölen o. Kazanan ben olmalıyım. Kaybeden o. Nasıl o kazandı? Dahhak anlatıyor. Asıl kazancın nasıl olduğunu söylüyor. Ve orada Cebbar İbni Sülma iman ediyor. Amir İbni Füheyre ölürken Cebbar'ı imana taşıdı bir cümleyle, bir tek sözle. Amir İbni Füheyre'ye o sözü söylettiren duygularının ve düşüncelerinin inşasıydı. Başka bir şey değil. Aynı söz başka bir ifadeyle Hazreti Ali'nin dilindedir biliyorsunuz değil mi? Kufe'de namaza giderken Ehli Beyt'in o büyük imamı Abdurrahman İbni Mülcem haricilerden biri cehalet gözünü kapatmış. Neyini adına öldürdüğünü bilmiyor.
zalim kılıcıyla Hazreti Ali'nin başına indirdiği zaman darbeyi, başının kanı sakalını boyamaya başladığında Ali'nin dilinden çıkan cümle şuydu: Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Fustu bi Rabbil Kabe. Allah'ın adıyla, Allah ile beraber, Allah'ın dini uğruna, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum. Bir insan bunu nasıl söyler? Ölürken bir insan nasıl söyler bunu? Eğer siz kurtulmanın ne demek olduğunu tam anlamıyla anlarsanız sözünüz bu olur. Böyle olunca istikbal deyince siz birilerinin anladığını anlamazsınız. Birilerinin kazanç dediğine siz kayıp dersiniz. Sizin kazanç dediğinize onlar kayıptır. Sizin kar diye baktığınıza onlar zarar diye bakar. Sizin zarar dediğinize onlar kardır. Ama dil değişir. Biz aynen onlar gibi konuşmayız. Şimdi birilerinin zoruna gidecek, ötekileştirmeyin diye bir şey yaygınlaştı. Yıllardır konuşuyorlar bu topraklarda. Ötekileştirin diyen Allah'tır. Ne demek ötekileştirmeyin? İman onu ayırır, onu ondan ayırır. Müslüman busa eğer bu taraftadır, değilse eğer başka taraftadır. Şu hümanizm aldatmacasını bırakmak lazım. İnsanı Allah'tan daha fazla seven mi var? Neye biz farklı şeyler yükleyip de bu kavramları onların konuştuğu gibi konuşuyoruz? Hayır arkadaşlar, dil ve söylem alanında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı buydu ve bu alanda Efendimiz ilk günden itibaren çok farklı bir biçimde ashabı yetiştirdi. İşte örnekler verdim size. Gelin duygu ve düşünce alanında, gelin dil ve söylemde alanların ikincisi. Eğer duygu ve düşünce gerçekten Allah'ın istediği, Peygamber Aleyhissalatü vesselamın gösterdiği gibi olursa zaten dil ve söylem kendiliğinden düzelecektir. Ama eğer olmazsa, iman olsa bile o dil tam anlamıyla İslam'ın dili olmayacak, yansıtmayacaktır. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam duygu ve düşünce alanının hemen üstüne dil ve söylem alanının da Müslümana yakışır bir tarzda olması için gayret gösterdi. Ne yaptı mesela? Söyledim biraz önce. Nübüvvetten önce putlara ait, müşrik inancına ait en ufak bir şey diline almadı. Müslüman olduktan sonra, nübüvvet geldikten sonra bu hassasiyet daha da arttı. Aynı şeyi sahabeye de yaptırdı. Mesela onlara bu manada çok önemli uyarılarda bulunarak asla müşriklerin kutsal saydıkları şeyleri konuşmamaları için uyarıda bulundu. Onların dininde küfür, sövgü cümlelerini kaldırdı. Onlarla mücadeleyi Kur'an'ın ona öğrettiği şekliyle yine hasenet cümleleri üzerinden, yine güzel cümleler üzerinden yaptı. Asla İslam saldırgan bir dil kullanmadı onlara karşı. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu konuda sahabeyi uyardı. Bazen sınırı aşanlar olunca onları anında itidal çizgisine çekti. Ne küfür, ne sövgü, ne şirke ait bir şey, bunları asla Efendimiz ne kullandı ne kullandırttı. Mesela Aleyhisselatü vesselam Efendimizin Ebu Cehil'in oğlu İkrime için söylediği bir söz var. Duymuşsunuzdur muhakkak. Bir daha söyleyeceğim onu. Ebu Cehil kim? Cehaletin babası. İslam söylüyor bu ismi ona. Asıl ismi Amr İbni Hişam'dır. Ama cehalette öyle ileri bir seviyeye geldi ki ona böyle bir isim kondu. Ebu Cehil dendi, cehaletin babası dendi. Ve küfür üzere de öldü Bedir'de. İkrime de babası gibi yıllar yılı iman etmedi, iman karşısında durdu. Ta Mekke'nin fetih gününe kadar. Fetih günü hanımı Ümmü Hakem, bir hanıma yakışır bir biçimde iman ettikten sonra kocasını da imana getirmek için çırpındı.
vardı gitti, yalvardı, yakardı, ikna edip getirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam baktılar ki uzaktan geliyorlar. Döndü yanındaki ashaba şunu söyledi. Bakın dedi, gelen İkrimedir. Büyük ihtimalle imana geliyor. O iman ettikten sonra onun babası hakkında konuşmak size yasaklanmıştır. Ne için? Gerekçesini de söylüyor. Ölünün arkasından konuşmak ona ne bir fayda ne bir zarar getirir. Ama sağlar bundan rencide olur. Sövgüyü yasaklıyor Efendimiz. Asla Ebu Cehil'e artık kötü bir söz söylettirmiyor. Ne için? İkrime için, onun yakınları için. Kardeşi bile Ebu Cehil'in iyi bir Müslüman olmuştu. Annesi de iyi bir Müslüman olmuştu. Rencide olmamaları için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Zaten bir müminin diline yakışır mı kötü söz? Bir mümin küfür edebilir mi? Bugün sokağın ağzını bir mümin konuşabilir mi? Televizyonda duyduğu her kelimeyi anında başkaları içinde kullanabilir mi? Böyle bir şey bir Müslümana yakışır mı? Müslümanın kendine has bir dili olur. O ayağına diken bassa ah da demez, of da demez. Ya nedir? Elhamdülillah der. Başına bir iş gelir, elhamdülillah der. Bir güzellik görür mümin. Aa, o çekmez, maşallah der. Hapşırınca birisi elhamdülillah der. Hep Allah adıyla konuşur. Çünkü Rabbimiz ikra bismi rabbikellezi halak dedi. Biz sadece ikra kelimesini alıyoruz, işimize yarayan o ya, oku. Hayır, Allah öyle bir şey demedi, bize oku demedi. Ne dedi? Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Eğer sen Rabbinin adıyla okursan o ayetin tam anlamıyla hükmünü icra edersin. Yoksa sadece okumak değildir bizden istenen. Besmeleli okumaktır bizden istenen. Sen duygu ve düşünceni inşa edersen bu diline ve söylemine yansıyacak. Ve bunun, bu konuda da elinden geleni yapacaksın. Dilini alıştıracaksın, terbiye edeceksin. Ne yapayım, dilim böyle demeyeceksin. Geldi sahabeden birisi, ya Resulallah, bazen istemediğim kelimeler dilimden kaçıyor. Aslında öyle konuşmak istemedim ama bir anda kaçtı. Ne diyor Efendimiz biliyor musun? Biliyor musunuz? Yediklerine dikkat et. Demek ki sen haram yiyorsun. Haram yiyenin vücut azaları sahibine isyankar olur diyor hadisin devamında. Sen diline sahip olabilmelisin, olmalısın. Eğer olamıyorsan bir sıkıntı var. Onu sen telafi etme adına bir şeyler yapacaksın. Dolayısıyla burada bir Müslüman zorlayacak kendini. Vardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye. Medine'nin önceki adı neydi? Yesrib. Yesrib'in anlamı ne? Kötü, hoş olmayan, uğursuz, böyle anlamlara gelir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, imana yataklık eden bir şehrin adı hiç böyle olur mu? Bundan sonra Yesrib'in adı Medine'dir dedi. Medine'nin anlamı ne? Şehir demek. Ancak Medine'nin kelime manası şudur aslında. Eğer bir beldede deyyan varsa orası Medine'dir. Deyyan ne demek? Kadı demek. Demek ki bir beldenin şehir olabilmesi için orada hukuk olması lazım. Hukuk yoksa eğer ne kadar büyük olursa olsun orası Medine değil, şehir değildir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hukukun hakim olduğu o beldeye, o iman yatağına Medine dedi. Ama insanlar alışmış, yüzyıllardır Yesrib diyorlar. İbn-i Mace'den bir hadis söylüyorum size. Her kim bundan sonra Yesrib derse 10 kez Medine desin. Ceza getiriyor Efendimiz. Dili terbiye etmek için. Yesrib demek yok. Bir defa dedim mi 10 defa Medine, Medine, Medine diyeceksin ki dilin Medine'ye alışsın. Dilini böyle terbiye edeceksin. Bakın Kur'an'a girmiş bir ayet. Bakara 104'teki hadise. Ra'ina demeyin diyor. Unzurna deyin Efendimiz'e karşı.
Raina Arapça bir kelime. Bizi raiyetine al demek. Aslında kötü bir anlamı yok. Ama raina kelimesi

Sebep bu. Kötü sözü Müslümanın dilinden tamamen söküp atmaktır. Asla onu konuşturtmamaktır. Hucurat suresi de bu mesele üzerine inmedi mi? Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı hitaba dair, usule dair, üsluba dair açıklamalar getirdi Rabbimiz. Mesela kendinizi birbirlerinizi çağırdığınız gibi peygamberi çağırmayın dedi Allah. Buradaki uyarıların maksadının da ne olduğu belli. Dolayısıyla dil ve söylem alanında böyle bir önem arz ediyor olay ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu yapıyor. Bakın dostlar, hepinizin bildiği bir hadisenin üzerinden bir mesaj alacağız. İnşallah iyice dinleyin. Bakın bu çok mühim bir mesele. Biz hiç böyle okumamıştık bu hadiseyi. Beraberce böyle okuyacağız. Taif'te aleyhissalatü vesselam Efendimiz taşlandı biliyorsunuz. Kan revan içerisinde Ninovalı Addas isimli, Ninova Musul'un bir şehridir. Musul'a yakın bir köydür. Irak'a yakın. Oraya sığındı. Bir tasın içerisinde Addas Efendimiz aleyhissalatü vesselama üzüm ikram etti. Ne yaptı Efendimiz? Bismillah dedi ve o üzümden bir tane aldı. Bismillah der demez Addas ne dedi? Bu söz buraların sözü değil. Sen kimsin? Ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Sen kimsin? Ben Ninovalı Addas'ım dedi. Ninova benim kardeşim Yunus İbni Met'an'ın memleketi değil mi dedi. Sen Yunus'u nereden tanıyorsun dedi Addas. Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu söyledi ve Addas'ı imana taşıdı. O sözüyle, o tavrıyla, o diliyle. Sizi hepinizi düşünmeye davet ediyorum. Addaslar bitti mi bu çağda? Vallahi bitti. Bu çağın addasları sizin dilinizden bir kelime duymak istiyor. Allah sizi vesile kılacak bu bir addasa. Belki bir gün bir besmeleniz, bir hadise karşısındaki mümince diliniz, bir hadise karşısındaki mümince tepkiniz, bir olay anındaki mümince duruşunuz bu çağın addaslarını imana taşıyacak. Siz nereden biliyorsunuz? Bir Bismillah diyeceksiniz, adam iman edecek. Hidayeti veren Allah değil mi? Bizden Allah hidayete taşımamızı istemiyor. Vesileleri zorlamamızı istiyor. Biz elimizden geleni yaparız. O nedir? Dilin mümine yakışır bir biçimde konuşmasıdır. Sen Bismillah de konuş. Maşallah de. Elhamdülillah de. Subhanallah de. Hafizanallah de. Bunu duysun insanlar senin dilinden. Kalpler Allah'ın elinde. Hak ederse açar onun yüreğini imana. Hak etmezse açmaz. Dolayısıyla addaslar, bu çağın addasları da bizlerden besmele bekliyor. Eğer biz dilimizi buna alıştırırsak yapacağımız da bu olacaktır inşallah. Eğer buna alıştırmazsak, bakın, iş başa düşer, bir sıkıntıyla karşılaşırız. Terbiye etmediğimiz için de hoş olmayan cümleler dilimizden dökülebilir. Onun için İslam büyükleri normal zamanlarda dahi bazı hoş olmayan kelimeleri kullanmazlar hiç. Kullanmazlar ki dilleri alışmasın. Mesela kötü demezler benim gibi. İyi değil derler. Pis demezler mesela. Temiz değil derler. Yani iyinin olumsuzunu kullanırlar. Benim dilim o kelimeye alışmasın diye. Bu önemli bir şeydir. Ve bu konuda da bizlerde de hassasiyet olmalı. Bizim dillerimizde de argo cümleler, sokağın kullandığı cümleler olmamalı. Bu alanda da uydum kalabalığı olmamalı. İşte alanların ikincisi budur. Dil ve söylem alanıdır. Gelelim üçüncüsüne. Kılık ve kıyafet alanı. Ne dedim? Efendimiz 40 yaşına kadar Mekkelilerle aynı giyindi. Mesela onlar da cellabe giyerdiler. Cübbe tarzı, elbise şeklinde. Efendimiz de aynı giyerdi. Onlar da kamis giyerdi gömlek olarak. Efendimiz de aynı giyerdi. Onlar da silvar giyerdi. Efendimiz de aynı giyerdi. Onlar da başlarına sarık sarardı. Efendimiz de sarardı.

İslam geldikten sonra elbiseler değişmese bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı düzenlemeler getirdi. Müslümana has bir düzenleme getirdi. Kılık ve kıyafet noktasında da İslam kendine özgü bir tarz geliştirdi. Kılık ve kıyafetten kastımın ne olduğu anlaşılıyor değil mi? Kılık derinin üstündekilerdir. Kıyafet bedenin üstündekilerdir. Yani kılık dediğimiz zaman bıyık, sakal, kaş, saç kılıktır. Ama elbiselerimiz kıyafettir. Gerek kılıkta gerek kıyafette İslam Mekke'de de Medine'de de yaşadığı o toplumun içerisinde özgün bir dil oluşturdu. Öyle ki bakanlar evet bu Müslüman dediler. Dediler. Peki ne değiştirdi Efendimiz? Tamamen kılık kıyafeti değiştirdi mi? Hayır, değiştirmedi. Ebu Cehil'in kıyafetiyle Ebu Bekir'in kıyafeti mahiyet itibariyle aynıydı. Farklarını biraz sonra söyleyeceğim. Aynı olduğu için de bakın biz siyerin içerisinde şöyle hadiseler okuyoruz. Bazen savaşlarda dost düşman, düşman dost zannedilmiştir elbise aynı olduğu için. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu karışıklığı önlemek için o bir erkan-ı harptir. Erkan-ı harp olma gereği parola kullanmayı Müslümanlara şart koşmuştur. Onun için Bedir'de diller ahad ahad demiştir. Müslümanla Müslüman olmayan belli olsun diye. Uhud'da Efendimiz parolayı değiştirmiş. Emit emit demiştir. Öldür öldür demiştir. Hendek'te parola yine değişmiş. Ya Mansur ya Mansur demiştir. Bu parolalarla dost düşmandan ayrılsın diye. Peki Efendimizin kılık kıyafet konusunda getirdiği dil nasıldı? Öncelikle kıyafet için söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'dan sonra yani nübüvvet geldikten sonra kılık kıyafetin tamamına müdahale etmediyse de bir din mensubunun sembollerini çağrıştıracak herhangi bir elbisenin giyilmesini tamamen yasakladı. Mesela dışarıda gördüğünüz bir şapka, bir elbise, bir pantolon neyse hemen aklınıza evet bu Hristiyan, bu Yahudi diye bir şey geliyorsa bir Müslümanın onu giymesini kesinlikle haram kıldı. Şatafatı yasakladı. Giydiği zaman birisi göz kamaştıracak kadar dikkat çekiyorsa bunu yasakladı. Mekkeli zenginler şöyle bir tavırları vardı. Onların cübbelerinin etekleri uzundu. Yerde böyle sürünürdü. Arkalarından birkaç tane hizmetli de onların paçalarını tutarlardı. Efendimiz paçaların kısaltılmasını istedi. Onlara muhalefet ettirdi. Asla onların bu tarz şeylerini Müslümanların yapmasına izin vermedi. Bazen renk müdahalesi yaptı. Mesela kadının giyeceği bir rengi eğer erkek giymişse, erkeğin giyeceği bir rengi kadın giymişse ve bu toplum içerisinde belliyse Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona müsaade etmedi. Medine'de bir gün Abdullah İbni Ömer kıpkırmızı bir elbise giymiş. Şöyle uzaktan gelince Efendimiz bir bakmış elbisesine, yüzünün rengi değişmiş Efendimizin. Abdullah İbni Ömer'in Efendimiz'e olan muhabbeti çok ileri düzeydedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzünün hoşnutsuz olduğunu görür görmez hiçbir şey dinlemeden geri dönüp geliyor o elbiseyi yakıyor. Dönüp geliyor Efendimiz'e ya Resulallah yaktım diyor elbiseyi. Niye yaktın diyor. Keşke bir kadına verseydin. Yani o elbiseyi sen giyemezsin ama bir kadın giyebilir. Dolayısıyla burada bakın Efendimiz ne yaptı? Böyle bir müdahalede bulundu. Bu çok mühim bir şeydir. Toplum içerisinde eğer bir yerlere mal ediliyorsa o renk, o elbise bir Müslüman bu konuda ne yapar? Hassas olur ve asla başkasının kimliğini kendi üstünde taşımaz. Efendimiz Mekke'de de, Medine'de de
kıyafet meselesinde bunu yaptı. Zaten kadınların tesettürü meselesinde birçok şey yaptı. Onu ara ara söylüyoruz. Gelin kılık meselesine. Mesela Efendimiz Mekke'de muhalefet fıkhı üzerinden müşriklere muhalefet ederek saçların taranmasını da sakalların salı verilmesini de onlara tam aksi olabilecek bir hal üzere yaptı. Mekkeli müşrikler sakallarını oldukça kısa tutarlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanlar onların içerisinden ayrılsın diye ne dedi? Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı salıverin. Gören görür görmez evet bu Müslüman sakalı diyordu. O yapılan iş onların o kimliklerini yansıtıyordu. Mekkeli müşrikler saçlarını geriye doğru tarardılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara muhalefet ederek ikiye ayırdı. Bunu yaptı. Medine'ye geldi. Baktı ki Medine'de Yahudiler aynen Efendimizin Mekke'de yaptırdığını yaptırıyor. Bu sefer Efendimiz onlara da muhalefet etti. Sakalın Yahudiler gibi salı verilmesini istemedi. Belli bir sınır getirdi sakala. Saçlarını geriye doğru taramıyordu Mekke'de. Bu sefer saçlarını geriye doğru taradı. Yahudilere orada muhalefet etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu iş aslında Müslümana has bir kıyafet ve kılık dili geliştirmekti. Mesela geldiler sahabilerden bazıları. Ya Resulallah dediler saçlarımıza ak düştü, sakallarımıza ak düştü, boyayalım mı? Efendimiz boyamamıştı. Hiç de boyamadı hayatı boyunca. Çünkü onun boyamama sebebi var, ona geleceğim şimdi. Ama Efendimiz erkek sahabilerin saçlarını boyamalarına izin verdi. Savaşa çıktığınız zaman genç gözükün dedi. Delikanlı olarak sizi görsün düşmanlarınız. Saçların ve sakalların boyanmasına, buna belli şekiller de getirerek müsaade etti Efendimiz. Peki kendisi niye boyamadı? Abdullah İbni Mesud'la Enes bin Malik söylüyor bize. Saçlarında beyazlıklar 13-15'i geçmedi aleyhissalatü vesselamın. Enes bin Malik'in rivayetiyle de sakalındaki beyazlıklar 17 ile 20'yi geçmedi. Sayıyor sahabe, Allah onlardan razı olsun. Öyle seviyorlar ki Efendimiz'i, her bilgiyi zihinlerine kaydediyorlar, bize de aktarıyorlar. Kendisi yapmadı, ihtiyacı yoktu ama bu manada izin verdi. Yahudilerin erkekleri boyamamalarına rağmen onlara muhalefet ettirerek Müslüman erkeklerin saçlarını ve sakallarını boya dediğimse bugünkü kimyasal boyaları zihninizde çağdaştırmayın. Kınaya benzer şeyler. Onun sünnette bazı açıklamaları var. Oralara girmeyelim. Asıl konumuz o değil. Böyle bir sınırları belli bir biçimde boyamaya müsaade etti. Buradaki müsaadenin altında yatan şey de buydu. Kılık ve kıyafette Müslümana özgün bir şey olsun. Bu alanda bu şekilde ne yapılsın? İnşa edilmiş olsun. Gelelim dördüncü alana. Hal ve davranış alanı. Bir Müslüman haliyle, davranışlarıyla toplum içerisinde belli olmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın, yürümekten tutun, çarşı pazardaki ticaret yaparken hal ve harekete kadar, selamlama adabından tutun insanların geçiş yollarında oturmaya kadar bugün sünnet içerisinde birçok yerde bize uyarılarda bulunuyor. Sebebi ne? Hal ve davranışlarda o alanın Müslümana has bir dil ile inşasıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de bayramlarını gördü cahiliyenin. Müslümanken, yani nübüvvet olduktan sonra asla sahabenin o bayram günlerine katılmasına müsaade etmedi. Cahiliye döneminde bir iki kez kendisi gitmeye teşebbüs etti. Mesela bir defa halaları çok ısrar etti, Efendimiz'i götürdüler. Allah uyuttu orada, kalktı baktı ki her şey bitmiş. Görmedi o gözlerini, Allah o manzarayı yaşattırmadı.
Ama İslam sonrası, nübüvvet sonrası Efendimiz kendisi gitmediği gibi Müslümanların da sahabelerin de gitmesini istemedi. Medine'ye geldi, aynı tavrı Ensar'a yaptırdı. Sordu mesela Ensar'a, sizin dedi kendi içinizde bayram olarak kutladığınız günler var mı? Ensar var dedi. Ne için? 2 gün var, putlar adına kutlanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara dedi ki bundan sonra böyle şeyler yok. Allah bize 2 bayram verdi. Kurban ve Ramazan bayramı. Biz bu 2 bayramda ancak Rabbimizin bize müsaade ettiği şekliyle ihya etmeye çalışırız. Orada da Medine'de de onun tavrı böyle oldu. Hal ve hareketlerde, davranışlarda onlara benzememek için, benzetmemek için inanılmaz derecede tedbir aldı. Hepinizin bildiği bir hadise, Aşura orucu meselesi. Efendimiz gitti, baktı ki Medineliler, Medineli Yahudiler özellikle Muharrem'in 10'unu oruçlu geçiriyorlar. Nedir bu oruç diye sordu. Onlar dediler ki bugün Firavun'un zulmünden Beni İsrail'in kurtulduğu gündür. Biz bu günü anma adına, bu günü unutmama adına oruçlu geçiriyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün için Medine'de azınlık, dikkat buyurun. Ben onlarla beraber aynı günü ihya edersem belki onlarla ortak bir zemin bulabilirim diye düşünebilirdi. Bir uyum zemini hazırlayıp belki onlarla farklı bir bağ kurabilirdi ama bunu yapmadı. Uyumdan ziyade orada Efendimizin seçtiği özgün bir tavır oluşturmaktır. Ne yaptı? Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Biz de oruçlu tutacağız ama onlara muhalefet edeceğiz. Onlar 10. günü mü oruç tutuyorlar? Biz 9-10. günü tutacağız. Ya da 11-10-11 tutacağız. Onlarla aynı gün oruç tutmama adına böyle bir şey yapacağız. Bakın Efendimizin bu tavrı aslında hal ve hareketlerde Müslümanlara kazandırtmak istediği bir şeydir. Çünkü Efendimiz defaatle şu sözü söyledi. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kime benzerseniz, Yahudilere, Hristiyanlara önemli değil. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Biz zaten benzememek için dua ediyoruz Fatiha'da her gün onlarca kez. Ama ne için ettiğimizi bazen unutuyoruz. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin şudur aslında. Allah'ım bizi Yahudilerin yolundan da Hristiyanların yolundan da yürütme. Ya nereden yürüt bizi? En'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yolundan yürüt. Bu duayı yapıyoruz ama hayatın içerisinde ne yazık ki bunun tam aksini yapıyoruz. Eğer biz Fatiha'yı tam olarak anlasaydık, en ufak bir şeyde dahi onlara benzememe adına hassasiyetlerimizi gerçekten geliştirirdik. Ne yapıyorlar? Tam aksini yapmak. Ne yapıyorlar din adına? Onların dinlerinin, toplumlarının gereği olarak neyi ortaya koyuyorlar? Müslüman olarak onların yaptıklarının tam aksini yapmak. Budur. Eğer biz bunu yaparsak Fatiha'da bizden istenilen yerine gelecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam inanın bu konuda o kadar hassastı ki bugün hadis kitaplarına baktığınız zaman onlarca hadisi görürsünüz bu alanda. Ne diyor bakın bir gün. Başkalarına benzeyen bizden değildir diyor. Sahabe soruyor başkaları kim ya Resulallah? Yahudiler ve Hristiyanlar diyor. Bakın diyor onlar selamı parmaklarıyla veriyorlar. Yahudileri söylüyor. Hristiyanlar selamı avuçlarının içiyle veriyor. Siz asla selamı ne parmağınızla ne avucunuzun içiyle verin. Siz selamı dilinizle verin. Efendimiz bunu söylüyor. Selamı diliyle verme konusunda onlara muhalefet edin. Peki biz selamu aleyküm desek bir mahsur var mı? Yok. Dilinle de elinle ne yaparsan yap. Öncelikle dilini söyle. Dilin o selam cümlesini söylesin. Sadece baş eğmekle el uzatmakla selamın yerine gelmeyeceğini bil. Bir söyle o bir duadır.
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. De ki ona dua olsun, o da sana karşılığını versin, aynı duayı sana yapsın. Selama dahi Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir düzenleme getiriyor. Bir gün sahabeye ne diyecek biliyor musunuz? Ben sizin karış karış, kulaç kulaç onları taklit edeceğinizden korkuyorum. Hatta onlar bir kertenkelenin yuvasına girseler, siz ne olduğunu bilmeden onların yaptığını yapacaksınız. Bu sözün arkasından sadak da ya Resulallah demekten başka bir şey gelir mi dilden? İnanın halimiz bugün böyle. İslam toplumunun manzarası Efendimizin söylediğini söylüyor bize. Dolayısıyla bu konuda gerçekten hassas olmalı ve bu alanların hepsinde Müslümana yakışır bir dil kullanmalı. Allah hepimize bunu nasip etsin. Aziz kardeşlerim, bizim takvimimiz 7 Safer 1433 diyor. Ama ne yazık ki kullanmakta zorunlu olduğumuz, kullanılmasını bize bir şekilde dayatılan takvim de bugün 31 Aralık 2011 diyor. Biz bugün zamanla takvimle uğraşmayı bir tarafa bırakalım. Ben buradan bir şeye gelip sözlerimi bitireceğim. Zamanın üzerine Allah yemin etmiştir. En başta söyledim. Biraz sonra koca bir miladi yılı bırakacağız. Yepyeni bir yıla Bismillah deyip başlayacağız. Gidene üzülelim mi? Gelene sevinelim mi bilmiyorum. Ancak

Sadece mazide yapılmaz. Ya nasıl yapılır? Halde yapılır, istikballe yapılır, maziyle yapılır. Onun için her Müslüman şu soruyu 3 kez sormalı. Dün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yapıyorsun? Yarın Allah için ne yapacaksın? Biz bugün bu soruyu sormamız lazım nefsimize. Bu soruları. Sorup bunun cevaplarını almamız lazım ki bunun içerisinde, bu çerçevede konuşabilelim. Bu çerçevede muhasebeyi gerçek anlamda yapabilelim. Muhasebe yaptınız, envanter çıktı ortaya. Tüccarlar şimdi beni daha iyi anlayacaklar. Bitti mi peki mesele? Hayır. Eğer sadece envanterle işi bırakırsanız yine siz o ticareti geliştiremezsiniz. Envanteri çıkardıktan sonra şunu söylemelisiniz. Şunu yapmalısınız. Ortada bir şeyler var, sıkıntılar var, artılar var, eksiler var. Artıları eksileri ziyadeleştirmek, arttırmak, eksikleri ise telafi etmek adına bazı önlemler almalıyız ki tam anlamıyla muhasebe olmuş olsun. Mesela muhasebe yaptığınız somut bir örnek vereyim ki anlaşılsın. Sabah namazı gibi bir problem kuruyorum. Cep telefonunu kuruyorum. Cep telefonuyla maşallah bütün mahalle kalkıyor. Ben halen kalkamıyorum. Bando gibi çalıyor. Yine bende bir şey yok. Baba geliyor uyandırıyor. Bende bir şey yok. Hanım geliyor uyandırıyor. Bende bir şey yok. Bir sıkıntı var ki ben kalkamıyorum. Sıkıntı nedir diye sormalı insan. Muhasebe budur zaten. Niye kalkamıyorum? Bunun birkaç sebebi vardır. Gece saat 1'e 2'ye kadar oturan bir insan nasıl kalksın namaza? Bir kere erken yatacaksın ki erken kalkasın. İkincisi, sen geç saatte ağır yemekler yiyip mideyi şişirirsen ve o mideyle yatarsan nasıl kalkacaksın? Sabaha kadar sen o mideyle kıvranıp duracaksın. Dolayısıyla bu önlemleri almalısın ki bir adım atasın. Muhasebe budur zaten. Üçüncüsü, saati kurman yetmez, kalbini kuracaksın. Bir kalbini kur namaza. Bak Allah kaldırıyor mu seni, kaldırmıyor mu? Melekler geliyor mu, gelmiyor mu? Sen saati kuruyorsun ama fazla çalmasın, beni uyandırmasın diye de içinden geçiriyorsan sen uyanamayacaksın zaten. Orada sen kalbini de o saatle beraber kuracaksın. Muhasebeyi böyle yaptığın zaman bakın arkasından düzelme adına gayret ortaya çıkacak, yoksa çıkmayacak. Biz bu gece bu muhasebemizi böyle yap. Bıraktığımız 8.760 saati bunun çerçevesinde, alacağımız yeni sermayeyi de bunun çerçevesinde gözden geçirerek yürümeye çalışalım inşallah. İnşallah bu hadisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizzat size söylemiş gibi duyasınız da ona göre muhasebesini yapasınız. Hadisin ravisi Ubade İbni Samit. Filistin'de şu anda metfundur. Filistin'in bekçisidir o. Tam böyle sırtını yaslamıştır Mescid-i Aksa'ya. Adeta halen Mescid-i Aksa'yı koruyan bir muhafız gibi orada durmaktadır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçer bu hadis. Efendimiz diyor ki bana 6 şeyi garanti verin, ben de size cenneti garanti vereyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü elbette ki Allah'tan aldığı yetkiyle söyler. Zaten biraz sonra hadisi söylediğim zaman bilenler bilecek. Bu bir Kur'an ayeti aslında. Müminin suresinin başında geçen şeyleri Efendimiz hadis olarak bize söylüyor. 6 şey hakkında söz verin, ben de size cenneti söz vereyim. Bir, konuştuğunuz zaman doğru konuşun. İki, vaat ettiğiniz zaman yerine getirin. Üç, emanette emin olun. Dört, ırzlarınızı ve namuslarınızı koruyun. Beş, gözlerinizi harama karşı yumun. Altı, ellerinizi haramdan uzak tutun. 6 tane alan söyledi Efendimiz. Herkes muhasebesini yapsın. Konuştuğum zaman sadece hakkımı konuşuyorum. Gerçekten bu dil

0: bu sözler, bu kelimeler Allah'tan gayrı şeyler söyledi mi? Bunun muhasebesini yapmalı. Geçmişiyle, haliyle, istikbaliyle. Vaat ettik, yerine getirebildik mi? Getirebiliyor muyuz? Emanette gerçekten emin miyiz? Emanet nedir? Birinin verdiği şey değil. Vücut emanet, çocuklarımız birer emanet, şu oturduğumuz meskenler birer emanet, ilim birer emanet. Her emanetin hakkını yerine getirdik mi? Bunun muhasebesini yapmak. Irzlarınızı, namuslarınızı koruyun. Irzlarınızı ve namuslarınızı koruyun sözüne söz gelirse çok şey söylenir. Çünkü biz bu çağda en fazla bunu zedeledik. Şu anda gençlerimiz en fazla bunu zedeliyor. Bu konuda gerçekten halin, istikbalin, mazinin muhasebesini yapmak ve yerine getirmek mükellefiyet olarak üzerimizdeki bir sorumluluktur. Hem de mühim bir sorumluluktur. Beşincisi, gözlerinizi harama karşı yumun. Harama karşı hassasiyetiniz olsun. Ne kadar özlemişim biliyor musunuz çocuklukta? Bir kız görünce yüzü kızaran erkekleri, keşke o günler bir daha olsa, keşke öyle bir zeminde yaşasak, öyle bir toplumda yaşasak, konuşunca dili tutulan gençlerimiz olsa, hani derler ya kız gibi erkeklerimiz böyle olsa bakın kızlarımız nasıl olur, keşke böyle olsa. Bunu yapmalı Müslümanlar çocuklarına, eşlerine, hanımlarına, bunu uygulamalı. Bunun örnekliğini yerine getirmeli. İşte ırzların, gözlerin korunması meselesinde muhasebe yapmamız gereken alanlardan biri bu. Altıncısı, ellerinizi haramdan uzak tutun. Haram deyince bir tek haram sayılmıyor burada. Neyse artık, neyse haram adına, haram olarak adı konan her şeyden ellerinizi muhafaza edin. Yapın ki kefaleti veren aleyhissalatü vesselam efendimizdir. O da bize cennete kefil olsun inşallah. Allah onun topladıysa orada da toplasın. Küçüklüğümüze rağmen bizi o büyük insanların ayak izlerini takip edenlerden etsin. Rabbim şu anda burada Allah için bir araya gelen şu insanların samimiyetlerini, ihlaslarını ziyadeleştirsin. Yüreklerindeki imanları arttırsın. İmanlarını çoğalsın. İman insanı etsin onları. Hepimizi inşallah o imanın temsili noktasında güç ve kuvvetle mücadele edenlerden etsin. Göz açıp kapayın.
1: Keşke bana da haber verseydin. Orman bahçesini ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun?
2: Sen uyuyordun ben çıktığımda. Biraz dinlen diye seslenmedim.
1: Bir dahaki sefere beni de götürmezsen küserim.
2: Tamam, merak etme sen. Mutlaka sana da haber vereceğim.
1: Abi, sana bir şey soracağım. Babamla annem Ramazan diye canla başla çalışıyorlar. Babam kazancından sadaka veriyor. Annem neredeyse her gün misafir çağırıyor. Bunun sebebi ne?
2: Çünkü bu ayda yapılan iyiliklerin sevabı kat kat fazla veriliyor.
1: Dün mescitte de bu konu konuşuluyordu sanırım.
2: Evet, önce peygamberimiz şöyle dedi. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin Ramazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
1: Ya, demek ondan öyle yapıyorlar. Bir de dün ben bir şey duydum.
2: Ne duydun bakayım?
1: Ramazan'da şeytanlar bağlanıyormuş.
2: Evet, doğru duymuşsun. Peygamberimiz Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir dedi.
1: O yüzden iyilik yapmak da kolaylaşıyor yani.
2: Evet, aynen öyle.
1: Akşama mescide beraber gidelim mi abi?
2: Olur tabii, gideriz. Hadi şimdi anneme yardım edelim.

0: Her yaklaşıyor.
1: Peki.
2: Peygamber Mescidi'nin içindeki sütunlardan birinin arkasına basit bir yayga atılmıştı. Üstünde keçeden yapılmış bir çadır vardı. Çadırın ağzında ise mütevazı bir hasır. Rahmet peygamberi burada itikafa girmişti. Arkadaşları da o ne yaparsa aynısını yapmaya gayret ediyorlardı.
3: Selamünaleyküm.
4: Ve aleykümselam selam.
5: Resulullah hala itikafta mı?
3: Evet, hala itikafta.
5: Bugün 21. gün değil mi? İtikaftan çıkmış olması gerekmez miydi? Geçen sene 10. günde girip 20. günde çıkmıştı.
3: Evet, bir önceki sene de ilk 10 günde girmişti.
5: Allah Allah. Resulullah önceleri Ramazan'ın ilk 10 gününde itikafa girerdi. Sonra ortasındaki 10 gününde itikafa girmeye başladı. 20. gece geçip de 21. geceyi karşıladığı zaman evine dönerdi. Biz de öyle yapardık.
3: Evet, evet. Adet böyleydi ama. Dün bir ara hasırı eliyle tutarak çadırın bir tarafına çekti. Sonra başını dışarı çıkararak cemaate şöyle seslendi. Ben o Kadir gecesini aramak üzere Ramazan'ın ilk 10 gününde itikafa girmiştim. Sonradan ayın ortasındaki 10 günde itikaf yapmaya başladım. Ardından bana bu gecenin son 10 günde olduğu söylendi. Dolayısıyla sizden itikafa girmek isteyen girsin. Bunun üzerine biz de itikaftan çıkmadık. Bir de şöyle dedi. Bana Kadir gecesinin tek gecelerden birinde olduğu gösterildi.
2: Bundan sonra Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü itikafta geçirdi. Onunla beraber itikafa giren arkadaşlarından bazılarının seslice Kur'an okuduğunu işitince, çadırın perdesini açıp onları, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin." diye uyarırdı. Arabistan'da göçebe yaşayan, daha çok çölde yaşamı tercih eden bir grup insan vardı ki bunlara bedevi denirdi. Zorlu yaşam koşulları ve sürekli yurt değiştirmeleri onların görgü kurallarına uymalarını zorlaştırıyor, şehirlerde yaşayan insanlara uyum sağlayamıyorlardı. Bedeviler arasında samimi, ihlaslı Müslümanlar da vardı. Resulullah onların bu olumlu özelliklerini takdir eder, kendilerine yakınlık gösterirdi. Allah'ın hoşnutluğunu kazanma gayretinde olan bu insanlardan biri de Zahir isimli sahabiydi. Zahir imkan buldukça peygamberimizi ziyarete gelir, ona hediyeler getirirdi. Resulullah ona şakalar yapar, "Zahir bizim köyümüz, biz de onun şehriyiz." diyerek ona iltifat ederdi. Zahir'i pazar yerinde gören peygamberimiz yavaşça giderek ona arkasından sarıldı.
6: Sen de kimsin? Siz miydiniz ey Allah'ın Resulü?
2: Zahir arkasından ona sarılan kimsenin Resulullah olduğunu anlayınca büyük bir sevinçle sırtını ona yasladı. Bu esnada peygamberimiz şakayla, "Bu köleyi kim benden satın alır?" diyordu.
6: Ya Resulallah, bu değersiz adama kimse para vermez ki.
2: Peygamberimiz Zahir'e şöyle cevap verdi. "Hayır, sen Allah katında değersiz değilsin Zahir. Bilakis çok kıymetlisin." Peygamberimizin yumuşak tabiatlı olması sebebiyle ashab-ı kiram onun yanında içlerinden geldiği gibi davranırdı. Bir gün Resul-i Ekrem'i ziyarete gelmiş olan hanımlar kendi aralarında sohbete dalmışlar, bu arada seslerinin yükseldiğini fark edememişlerdi. Ta ki Hazreti Ömer içeri girmek isteyene kadar.
7: Ey Allah'ın Resulü, müsaadeniz var mı, girebilir miyim?
2: Hazreti Ömer içeri girdiğinde peygamberimizin güldüğünü görünce sormadan edemedi.
7: Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsunuz ey Allah'ın Resulü?
2: Peygamberimiz, benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim de diye cevap verdi.
7: Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın. Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da.

Hudeybiye anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmişti. Peygamberimiz Ramazan ayını Medine'de geçirdikten sonra ashabına geçen sene yapamadıkları umrelerini kaza etmek üzere hazırlanmalarını

0: Bu çok iyi olur. Kureyş'in ne yapacağı belli olmaz.
1: Silahlarımızın yanımızda olduğunu bilmeleri güvende olmamızı sağlar.
0: Gerçi Kureyş yolculuk silahlarımızdan başkasını taşımamıza izin vermeyecektir.
1: Evet, arkadaşlardan bazıları da aynı şeyi söyledi. Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmada böyle bir madde olduğunu hatırlattılar. Peygamberimiz de silahları hareme sokmayacağını, Kureyş'ten gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı yakınımızda, elimizin altında bulundurulacağını söyledi.
0: Demek ki Allah'ın Resulü de Kureyş'in ne yapacağından emin değil. Onlara güven olmaz. Dikkatli olmalıyız. Kaç kişiyiz?
1: 2000 kişi kadar.
0: Güzel. Bizimle savaşmaya cesaret edemezler. Mekke'ye gideceğimizi biliyorlar mı?
1: Resulullah geldiğimizi haber vermesi için birini gönderdi. Bir iki gün içinde haberdar olurlar.
2: Müslümanların Mekke'ye doğru yola çıktığını haber alan müşrikler, durumu istişare etmek için toplanmışlardı.
3: Muhammed birkaç gün içinde burada olacak. Geçen sene yapamadıkları ziyaretlerini yapmak istiyor.
4: İzin vermeyelim.
5: Anlaşmaya göre bir sene sonra gelebileceklerdi.
4: Halit, kalbini yumuşatma. Onlar bizim ezeli düşmanımız.
5: Bir anlaşma yaptık. Buna göre bir sene sonra gelebileceklerdi. Biz sözümüzün eri olmazsak kim olur?
4: Babamı ve babanı öldüren adamların şehrimize elini kolunu sallayarak girmesine müsaade mi edeceksin? Geçen sene biz kuvvetliydik, dediğimiz oldu. Bu sene de aynısını yapabiliriz.
3: Halit haklı İkrime. Bir söz verdik, arkasında durmalıyız.
4: Ben bu utancı yaşayamam. Onlar gelecekse ben gidiyorum. Şehrimizi terk ettiklerinde geri dönerim.
6: Biz de duramayız.
7: Şehri boşaltalım. Zaten 3 gün süreleri vardı. Gelsinler, görüp gitsinler.
8: Evet, madem savaşmayacağız, onlarla muhatap olmayalım.
3: Nasıl isterseniz öyle olsun.
4: Belirtilen süreyi tamamladıklarında çıkmazlarsa ne haremin kutsiyeti kalır ne de verdiğimiz söz. Önüme geleni kılıçtan geçiririm.
5: Sakin ol İkrime, bu ne celal.
4: Seninle ilgili hislerimde yanılıyor olmayı umarım. Gidişatını beğenmiyorum. İnşallah Muhammed'in yanında olan kardeşin Velid'den etkilenmiyorsundur Halit.
5: Ne münasebet.
3: Gençler, en son istediğim şey sizin aranızda böyle gerginlikler olması. Bu ara hep birlikte olmalıyız. Hadi herkes işinin başına.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerini

0: iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayat-ı Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Peygamber'in Arefe gecesinde ümmeti için mağfiret dilemeleri. Hazreti Peygamber bir Arefe gecesinde çok uzun bir süre dua ettiler ve ümmeti için mağfiret ve rahmet dilediler. Bunun üzerine Allah Teala vahiy göndererek, "Ey Resulüm, duanı kabul ettim ve ümmetinin benimle kendileri arasındaki tüm günahlarını bağışladım. Ancak onların kendi aralarında birbirleriyle yapmış oldukları zulümleri affetmem." buyurdu. Hazreti Peygamber ise, "Ey Rabbim, sen zulme uğradıklarından dolayı mazlumlara hayırlar vermeye kadir olduğun gibi, zalimi de affetmeye kadirsin." dediler. Ancak o gece Allah Teala'dan karşılık gelmedi. Hazreti Peygamber, Müzdelife'ye döndükleri sabah, aynı duayı tekrarladıklarında, "Allah Teala, onları da bağışladım." buyurdu. O zaman Hazreti Peygamber tebessüm ettiler. Onun bu halini gören sahabilerden bazıları, "Ey Allah'ın Resulü, biz daha önceleri senin bu saatlerde gülümsediğini hiç görmemiştik." dediler. Hazreti Peygamber şöyle dediler, "Allah'ın düşmanı iblisin haline güldüm. Çünkü o, Allah Teala'nın benim ümmetim hakkındaki

duamı kabul ettiğini öğrendiğinde dövünerek ve mahvoldum diyerek başına toprak saçmaya başladı. Hazreti Peygamber'in ümmetine dua etmeleri ve Allah Teala'nın da ona ümmetin hakkında seni razı edeceğiz buyurması. Hazreti Peygamber bir gün İbrahim Aleyhisselam'ın "Ey Rabbim, putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse onun yaptıklarına karşı şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin." sözleriyle İsa Aleyhisselam'ın "Eğer onları bağışlarsan yegane galip hüküm ve hikmet sahibi olan hakikaten sensin sen." sözlerini okuduktan sonra ellerini kaldırarak "Rabbim, ümmetimi bağışla. Rabbim, ümmetimi bağışla. Rabbim, ümmetimi bağışla." diye dua edip ağladılar. Bunun üzerine Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve niçin ağladığını sor." buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e gidip niçin ağladıklarını sordu ve sonra onun cevabını Allah Teala'ya iletti. O zaman Allah Teala "Git ve Muhammed'e ümmeti hakkında kendisini razı edip onu asla üzmeyeceğimi söyle." buyurdu. Hazreti Peygamber'in Ayşe validemize ve ümmetine dua etmeleri. Hazreti Peygamber ümmetine dua ederek "Ey Rabbim, onların kalplerini ibadetine yönelt ve rahmetini üzerlerine indir." derlerdi. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Sevinçli bir anlarında Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et." dedim. Bunun üzerine "Rabbim, Ayşe'nin geçmiş ve gelecek, gizli açık bütün günahlarını bağışla." diye dua ettiler. Onun bu duaları çok hoşuma gitti ve bu yüzden o kadar çok güldüm ki neredeyse düşecektim. Benim bu halimi gören Hazreti Peygamber, "Yaptığım dua çok mu hoşuna gitti?" diye sordular. "Nasıl hoşuma gitmez ey Allah'ın Resulü?" dediğimde de "Allah'a yemin ederim ki bu dua her namazda ümmetim için yaptığım duadır." buyurdular. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekir ile Ömer'e dua etmeleri. Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir için şöyle dua etmişlerdir. "Ey Rabbim, kıyamet gününde Ebubekir'i benimle birlikte, derecesini de benim derecemde kıl." Hazreti Peygamber Hazreti Ömer hakkında şöyle dua etmişlerdir. "Ey Allah'ım, sen İslam'ı Ömer bin el-Hattab ya da Ebu Cehil bin Hişam'dan biriyle kuvvetlendir." Hazreti Peygamber yine Hazreti Ömer hakkında şöyle dua etmişlerdir. "Ey Rabbim, sen İslam'ı Ömer bin el-Hattab'la güçlendir." Hazreti Peygamber'in Hazreti Osman'a dua etmeleri. Hazreti Peygamber kendisine bir kızıl deve hediye eden Hazreti Osman için şöyle dua ettiler. "Ey Allah'ım, sen onu sırattan sağ salim geçir." Hazreti Peygamber Hazreti Osman için "Ey Allah'ım, benim razı olduğum gibi sen de Osman'dan razı ol." diye dua ettiler ve bunu 3 kere tekrarladılar. Hazreti Peygamber "Ey Rabbim, sen Osman'ın geçmiş gelecek gizli açık işlemiş olduğu tüm günahlarını bağışla." diye dua ettiler. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye dua etmeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. "Bir keresinde hastalanmıştım. Hazreti Peygamber ziyaretime geldiler. Bir müddet oturduktan sonra kalkarak beni yerlerine oturttular ve abalarını da üzerime attılar ve namaz kılmaya başladılar. Namazı bitirdiklerinde, "Ey Eba Talib'in oğlu, artık sende hastalık kalmamıştır. Çünkü ben Allah Teala'dan kendim için ne istemişsem senin için de aynını istedim. O da benim duamı kabul etmiş ancak bana senden sonra peygamber gelmeyecektir." buyurmuştur dediler. Gerçekten de ayağa kalktığımda kendimi sanki o hastalığa hiç yakalanmamış gibi hissettim. Zeyd bin Yüsey, Said bin Vehb ve Amr bin Zimer şöyle anlatıyor.
Hazreti Ali bir

Bir gün bizleri toplayarak, içinizde Hazreti Peygamber'in Gadir-i Hum denilen yerde benim hakkımda söylemiş oldukları sözleri işitenler ayağa kalksın dedi. Bunun üzerine 13 kişi ayağa kalkarak şunları söylediler. Allah için şahitlik ederiz ki o gün Hazreti Peygamber orada bulunan Müslümanlara, ben sizlere kendi nefislerinizden daha yakın değil miyim diye sordular. Onların evet ey Allah'ın Resulü demeleri üzerine de sözlerini şöyle sürdürdüler. Şunu biliniz ki ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Rabbim ona yardım edenlere yardım et. Onu seveni sev. Sevmeyeni de sevme. Ona merhamet gösterene sen de merhamet göster. Yine ona düşmanlık yapana sen de düşmanlık yap. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali için şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim! Onun diline doğruluk ve kuvvet ver. Kalbini de doğru yola ilet. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali hakkında şu duayı yapmışlardır. Ey Allah'ım! Ona doğru hüküm verme kabiliyeti ver. Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Ebi Vakkas'la Zübeyir bin Avvam'a dua etmeleri. Hazreti Ebu Bekir şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Ebi Vakkas hakkında, Rabbim sen onun okunu hedefine isabet ettir. Dualarını kabul et ve kendisini insanlara sevdir diye dua ettiklerini işittim. Hazreti Peygamber, Allah'ım sana dua ettiğinde Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duasını kabul eyle diye dua etmişlerdir. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, çocuklarıma ve torunlarıma dua ettiler. Hazreti Peygamber'in ehli beytlerine dua etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün kızı Hazreti Fatıma'ya, git kocanı ve iki oğlunu bana getir buyurdular. Hazreti Fatıma gidip getirdiğinde Hazreti Peygamber Hayber ganimetlerinden olan abalarını çıkararak onların üzerine atıp şöyle dua ettiler. Ey Rabbim! Bunlar Muhammed'in ehli beytidirler. İbrahim'in ehli beyti üzerine indirdiğin gibi Muhammed'in ehli beytinin üzerine de salavat ve bereketlerini indir. Muhakkak ki sen çok övülen yüce bir zatsın. Ebu Ammar şöyle anlatıyor. Vasıla bin Eskan'ın yanında oturuyordum. Bir ara Hazreti Ali'den söz açıldı. Bunun üzerine orada bulunanlar Hazreti Ali'ye küfrettiler. Onlar kalkıp gittikten sonra Vasıla bana, otur da onların küfrettikleri zat hakkında sana bir şeyler anlatayım diyerek şunları söyledi. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordum. O sırada Hazreti Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin de oraya geldiler. Hazreti Peygamber abalarını çıkarıp onların üzerine atarak, Rabbim, bunlar benim ehli beytimdir. Sen bunlardan kusurları gidererek kendilerini tertemiz yap diyerek dua ettiler. O zaman, ey Allah'ın Resulü, ben de onlardan mıyım diye dua ettim. Evet, sen de onlardansın buyurdular. Allah'a yemin ederim ki, amellerimin içerisinde kendisine en çok güvendiğim Hazreti Peygamber'in bu müjdeleridir. Hazreti Peygamber'in torunları Hazreti Hasan'la Hüseyin'e dua etmeleri. Hazreti Peygamber torunları Hasan'la Hüseyin'e şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim, ben bunları severim. Onları sen de sev. Bunları sevenler beni sevmiş sayılırlar. Hazreti Peygamber'in amcaları Abbas'a ve onun çocuklarına dua etmeleri. Hazreti Peygamber amcaları Abbas için şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim, Abbas'ın ve evlatlarının gizli açık tüm günahlarını bağışla. Evlatlarından ona hayırlı halefler kıl. Hazreti Peygamber amcaları Abbas için şöyle dua etmişlerdir. Abbas benim amcamdır ve babam gibidir. Atalarımdan kalan en son bağdır. Rabbim, onun günahlarını bağışla. Amellerinin güzellerini kabul edip kötülerinden vazgeç.
onu azaba çarptırma.

0: zürriyetini de ıslah eyle. Hazreti Peygamber bir gün amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e, "Yarın sen de, çocukların da ben gelinceye kadar evinizden ayrılmayınız. Sizlerle konuşacaklarım var," buyurdular. Ertesi sabah Hazreti Abbas ve çocukları evden çıkmayarak Hazreti Peygamber'i beklediler. Hazreti Peygamber kuşluk vaktinde gelerek, "Selam, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun," dediler. Hazreti Peygamber onlara nasıl sabahladıklarını sordular. Onlar da "Allah'a hamd ederek sabahladık," cevabını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Bir araya geliniz ve birbirinize yaklaşınız," buyurdular. Sonra da abalarını çıkarıp onların üzerine atarak, "Rabbim, bu babamın kardeşi ve benim amcamdır. O babam yerindedir. Bunlar da benim ehli beytimdirler. Benim kendilerini abamla koruduğum gibi sen de onları ateşten koru," diye dua ettiler. O zaman evin duvarlarından ve kapının eşiğinden "Amin" sesleri duyuldu. İbni Abbas şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in hanımı teyzem Meymune'nin yanında bulunuyordum. Bir ara Hazreti Peygamber'in abdest suyunu hazırladım. Hazreti Peygamber bu suyu kimin hazırladığını sorduklarında, teyzem Meymune benim hazırladığımı söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana, "Ey Rabbim, onu dinde fakih kıl, ona Kur'an'ın tefsirini öğret," diye dua ettiler. Hazreti Peygamber'in Cafer ve çocuklarına, Zeyd bin Harise ve Abdullah bin Revaha'ya dua etmeleri. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, Cafer'in yokluğunda onun çocuklarına sen sahip çık," diye dua ettiler. Hazreti Peygamber bir keresinde, "Ey Rabbim, Cafer'den sonra onun aile efradına sen sahip çık ve Abdullah bin Cafer'in alışverişine bereket ihsan eyle," diye dua ettiler ve bunu da 3 kere tekrar ettiler. Hazreti Peygamber, Mute Savaşı'nda Belka denilen yerde şehit edilen Cafer bin Ebi Talip için şöyle dua ettiler. "Rabbim, Cafer'e aile efradından, salih kullarına kıldığın haleflerden daha hayırlı ve daha üstününü halef kıl." Zeyd bin Harise, Cafer ve Abdullah bin Revaha'nın şehit oldukları halde geldiğinde, Hazreti Peygamber kalkıp onları övdüler ve sonra da Zeyd'den başlayarak şöyle dua ettiler. "Ey Allah'ım, Zeyd'i bağışla! Ey Allah'ım, Zeyd'i bağışla! Ey Allah'ım, Zeyd'i bağışla! Ey Allah'ım, Cafer'i bağışla! Ey Allah'ım, Abdullah bin Revaha'yı bağışla!" Hazreti Peygamber'in Yasir ailesine, Ebu Seleme ve Üsame bin Zeyd'e dua etmeleri. Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, sen Yasir ailesini bağışla," diye dua etmişlerdir. Hazreti Peygamber, Ammar için şöyle dua etmişlerdir. "Ey Rabbim, bereketini Ammar üzerine indir." Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir. "Ey Allah'ım, Ebu Seleme'yi bağışla. Onu mukarreplerin, yani kendine yaklaştırdıklarının derecesine çıkar. Ondan sonra çocuklarına sen halef ol. Ey alemlerin Rabbi, hem bizi hem de onu bağışla. Onun kabrini genişlet ve nurlandır." Üsame bin Zeyd şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni sağ, Hasan'ı da sol dizlerine oturturlar. Sonra da bizi bağırlarına basarak, "Ey Allah'ım, benim merhamet ettiğim gibi sen de onlara merhamet et. Ben onları seviyorum, sen de sev," diye dua ederlerdi. Üsame bin Zeyd şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in hastalıkları ağırlaştığında Cürüf'teki ordugâhtan Medine'ye indim. Benim arkamdan askerler de Medine'ye geldiler. Yanlarına girdiğimde Hazreti Peygamber konuşamıyorlardı. Mübarek ellerini üzerime koyup kaldırıyorlardı. Ben bu hareketlerinden onun benim için dua ettiklerini anladım. Hazreti Peygamber'in Amr İbnül As, Hakim bin Hizam ve Cerir ile Büsr'ün ailesine dua etmeleri. Hazreti Peygamber bir keresinde şöyle dua etmişlerdir. Ey Allah'ım! Amr İbnül As'ı bağışla. Bunu 3 kere tekrarladıktan sonra, çünkü o kendisini sadaka vermeye davet ettiğimde bana icabet eder buyurdular. Hazreti Peygamber Hakim bin Hizam için, Rabbim onun alışverişini bereketli ve başarılı kıl diye dua etmiştir. Hakim bin Hizam şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana kurbanlık bir hayvan almam için bir dinar verdiler. Ben çarşıya giderek bu bir dinara bir hayvan aldım ve sonra onu 2 dinara sattım. Bu 2 dinarın biriyle bir koyun aldım, diğerini de Hazreti Peygamber'e getirdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana bereketle dua ettiler ve o 1 dinarı da sadaka olarak vermemi söylediler. Cerir şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek at sırtında duramayıp düştüğümü söyledim. Bunun üzerine mübarek elleriyle şiddetini hissedecek derecede göğsüme vurarak, Rabbim onu sabit kıl, kendisini hidayet üzere ve insanları doğru yola iletecek biri kıl diye dua ettiler. O günden sonra bir daha attan düşmedim. Abdullah bin Büsr şöyle anlatıyor. Bir gün babamla birlikte evimizin önünde otururken Hazreti Peygamber'in bir katır sırtında gelmekte olduklarını gördük. Yanımıza geldiklerinde babam, ''Ey Allah'ın Resulü, yemeğimizden yemek üzere inmez misiniz? Hem bize de bereketle dua edersiniz.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hayvandan inerek evimize girdiler. Yemeği yedikten sonra da, ''Rabbim, onlara merhamet eyle, onları bağışla, rızıklarını bereketli kıl.'' diye dua ettiler. Hazreti Peygamber'in Bera bin Mağrur, Sa'd bin Übade ve Ebu Katade'ye dua etmeleri. Gıfar kabilesinden bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve Hazreti Peygamber ona ismini sordular. Onun ismim Nebhan'dır demesi üzerine de sen ikrama layık birisin buyurdular. Daha sonra Hazreti Peygamber Medine'ye geldiklerinde Bera bin Mağrur için şöyle dua ettiler. Ey Allah'ım! Bera bin Mağrur'a merhamet eyle. Kıyamet gününde onu mahcup eyleme. Onu cennetine dahil eyle. Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir. Ey Allah'ım! Sa'd bin Übade'nin ailesi üzerine salat ve rahmetini indir. Ebu Katade şöyle anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Peygamber'le bir yolculuk yaptım. Bir ara uyukladıklarını ve develerinden düşecek gibi sarktıklarını gördüm. Hayvanımı sürerek yanlarına vardım ve kendilerini doğrultarak uyanıncaya kadar tuttum. Sonra bir kere daha sarkmış olduklarını gördüm ve yine doğrultarak uyanıncaya kadar tuttum. Bunun üzerine benim için şöyle dua ettiler. Rabbim, o bu gece beni nasıl muhafaza etmişse sen de onu muhafaza et. Sonra da bana dönerek, ey Ebu Katade! Seni bu gece çok yorduk buyurdular. Hazreti Peygamber'in Enes bin Mali'ye ve başka sahabilere dua etmeleri. Ümmü Süleym Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü Enes için dua et dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ey Allah'ım onun malını ve çocuklarını çoğalt, malını bereketli kıl diye dua ettiler. Harmele adlı bir kişi Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve dilini işaretle ''Ey Allah'ın Resulü, işte iman buradadır.'' dedi. Sonra da kalbini işaretle ''Münafıklık da şuradadır. Çünkü o Allah'ı çok az zikrediyor.'' diye ekledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için şöyle dua ettiler. ''Ey Rabbim, ona zikredici bir dil, şükredici bir kalp ihsan eyle.'' Beni sevenleri sevdiği sürece ona bol rızık ver ve sonunu hayırlı kıl. Telip adlı sahabi, Hazreti Peygamber'e gelerek ondan kendisine dua etmesini istedi. Hazreti Peygamber de bu isteğini izin verildiği zaman yerine getiririm dediler. Uzun bir süre oturduktan sonra onu yanlarına çağırdılar. Mübarek elleriyle onun yüzünü sıvazlayarak üç kere "Ey Rabbim, Telib'i bağışla ve ona merhamet eyle" buyurdular. Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir: "Rabbim, Ebu Amir Übey'i kıyamet gününde insanların en üstünlerinden kıl." Hassan bin Şeddat şöyle anlatıyor: "Bir gün annem beni alıp Hazreti Peygamber'e götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, şu oğlumun iyi bir insan olması için dua etmeni istemek üzere sana geldim" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalkıp abdest aldılar. Sonra da kalan sudan bir miktar alarak yüzüme sürdüler ve şöyle dua ettiler: "Ey Allah'ım, annesi için ona bereket ver. Onu temiz ve iyi bir insan yap." Hazreti Peygamber'in zayıf sahabilerine dua etmeleri. Hazreti Peygamber bir keresinde namazlarını bitirip selam verdiklerinde yüzlerini kıbleye çevirip başlarını da kaldırarak şöyle dua ettiler: "Ey Rabbim, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebi Rabia'yı, Velid bin Velid'i ve kurtuluş imkanı bulamayan zayıf Müslümanları kurtar." Hazreti Peygamber bir sabah namazını kılarken birinci rekatın rükûndan kalktıklarında şöyle dua ettiler: "Ey Allah'ım, Velid bin Velid'i, Hişam oğlu Seleme'yi, Ebu Rabia oğlu Ayyaş'ı ve Mekke'deki diğer zayıf Müslümanları kurtar. Ey Rabbim, Mudar kabilesi üzerine bela ve felaketler yağdır. Onların gelecek senelerini Yusuf'un kıtlık seneleri gibi kıl."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
6: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
5: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
12: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
2: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
15: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
16: Radyo Hedef FM 91.8.
17: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır, öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
18: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
19: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Mumtehine suresi ya da Mumtehane suresi. Mumtehane dersek o zaman el mer'a onun sıfatı olur. İmtihan edilen kadın demek. El mer'atul mumtehane. Ukve bin Ebi Muayit'in kızı Hudeybiye musalasından sonra Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. O ve ondan sonraki kadınlar imtihan edilmişlerdi. Hakikatte bunlar Allah rızası için mi buraya muhacir oldular? Onun için mi hicret ettiler yoksa başka bir amaçları mı var? Burada birisiyle evlenmek mi istiyorlar? Aç kaldılar, karınlarını doyurmak için mi geldiler? Hakikaten muhaciri olarak mı Medine'ye geldiler? Ya da mecazi anlamda Es-Suratul Mumtehine o şekilde de alabiliriz. Fethayla da olur, kesrayla da olur. Mumtehane ya da Mumtehine. Peki sure Medine-i Münevvere'de nazil oluyor. Hudeybiye musalasıyla Mekke-i Mükerrem'in fethi arasındaki bir zamana tekabül ediyor. Surenin sonuna baktığımız zaman Mekke'nin fethinden sonra da bu ayet-i kerime nazil olmuş olabilir. 12. ayet-i kerime. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra kadınlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde onun etrafında kadınlar Efendimiz aleyhissalatu vesselama biat ediyorlar. Peki sure bize neyi anlatıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ümmet, bir millet yapısı inşa ediyor. Onu kuruyor, onu tesis ediyor. Nelerden ayrılacak bu ümmet? Nelerle beraber olacak? La'ibun ve lehun. Müslümanlar bu dünyaya oynamaya gelmediler. Eğlenceye de gelmediler. Film seyretmeye gelmediler. Oynanan filmleri bozmaya geldiler, yeni bir dünya kurmaya geldiler. O dünyanın bir ufku var, o dünya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le bizi o ufka davet ediyor. O ufukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imametinde yürümeye davet ediyor. Adım adım Müslümanlar madde madde o ufukta ilerleyecekler. Savruldukları zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ufkundan uzaklaştıklarında gaye insan... Ufuk peygamber, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle gaye insan ufuk peygamber. Oradan mahrum kaldıklarında tekrar nasıl o medeniyet ehramını inşa edecekler? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakacaklar. Kur'an-ı Kerim burada o medeniyet ehramı inşa edilirken Hazreti İbrahim'i örnek olarak gösteriyor. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Hazreti İbrahim'de aleyhisselam onunla birlikte olanlarda sizin için üsve-i hasene var. Yani orada gidiyorsunuz, orada ilerliyorsunuz, hayatın içinde kalarak hayatı değiştiriyorsunuz. İnziva yok, kenara köşeye çekilmek yok. Kenara köşeye çekilmek yok, kopmak yok, savrulmak yok. Bir tekkeye çekilip cemiyetten kopmak yok. Rahbanilerin yaptığı gibi dağ başlarına çekiliyorsunuz, şehri insanlara bırakıyorsunuz, şehri zalimlere bırakıyorsunuz. Rahbani bir hayat yok, Rabbani bir hayat var. İslam zaten Kur'an-ı Kerim onu telkin ediyor. Bir tarafı Rabbani olacak bu sistemin, bir tarafı insani olacak. Rabbani olacak, Allah Teala'dan o esasları alacak. İnsani olacak, o esaslar cemiyete, insanın hayatına uygun olacak, maslahatına uygun olacak, maslahatları onunla gerçekleştirebilecekler. Ama hayatın içinde kalacaklar, sadece zihin olarak bir uzlet olacak, zihin olarak ayrılacaklar, kopacaklar. Ama bedenleriyle beraber o toplumun içinde kalacaklar. رِجَالُوا لَا تُرْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Yani onlar şehirdeler, ticaret yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Fakat ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikirden alıkoyamıyor. Çöllere gitmiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı hadi çöllere gidelim, çöllerde yeni bir şehir kuralım öyle demiyor. Mekke onu kabul etmeyince Medine'ye geliyor. Medine'de Yesrib var, bir şehir var, o şehri Taybe yapıyor, Tayyibe yapıyor, Medine yapıyor, orayı değiştiriyor. O şehri değiştirmek, hayatın içinde kalarak hayata müdahil olabilmek. Fakat bunun önünde engeller var. فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ Peki o akabeler, o akabeleri aşabilmek, engelleri aşabilmek, aşıp da gidiyorsunuz. Peki nedir onlar? Soydur, boydur, ailedir, maldır, mevkidir, makamdır, çocuklarınızdır, yakın çevrenizdir, kan bağı, dil bağı gibi engellerdir. Babanız, kardeşiniz, amcanız, onlar karşınızda durabilirler. Onlar başka bir anlayışa, onlar başka bir ideolojiye mahkum olurlar. Siz de Allah ve Resul davasına inanırsanız onlarla karşı karşıya geleceksiniz. Vatana olan, dile olan, soyunuza olan, boyunuza olan muhabbetinizden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alma problemi yaşayabilirsiniz. Peki bunu nasıl tedavi edecek insanlar? Nasıl aşacaklar? Nasıl Ebu Bekir, nasıl Ömer, nasıl Osman, Ali radıyallahu anhum olabilecekler? Bu sure hayatın içinde kalarak ümmete bunu öğretiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ufkunda ilerleyebilmek gaye o. O gaye doğrultusunda yeni bir dünya kuruyorsunuz. La'ibun ve lehvun. Oyundan, eğlenceden kopuyorsunuz. Film oynamıyorsunuz. Bilakis insanlığın saadetine karşı oynanan filmleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin imametinde bozuyorsunuz. Bu sure Müslümanlara ruhların nasıl tedavi edecekler? Bu engelleri nasıl aşacaklar? Nasıl Ebu Bekir, nasıl Ömer olacaklar onu anlatıyor. Hatip bin Ebi Belta, onun gibi olanlar, muhacirler Medine'deler. Fakat onların geride bıraktıkları çocukları var, eşleri var, aileleri var. Medine'de onlara karşı özlemleri var, hasretleri var. Mekke akıllarına geliyor. Mekke'deki dünyaları, Mekke'deki hayatları, arkadaşları, çevreleri onu tahayyül ediyorlar. Bir an muhabbet oraya doğru kayıyor. Peki iki tane saf olacaktı. Biri Hakk'ın safı, biri batılın safı. İslam olacaktı, cahiliye olacaktı, hak olacaktı, batıl olacaktı. Zaman zaman Müslümanlar o nekahat döneminde, başlangıç döneminde zorluk yaşayabiliyorlar. Kayanlar var, kırılanlar var, savrulanlar var. İşte Kur'an-ı Kerim onlara nerede duracaklar, kiminle beraber duracaklar? Oğulları, kızları, eğer onların yanında dururlar, İslam'a, imana ihanet ederlerse inne yevmel fasli, fasıl günü var. Yevme yefirrul mer'u min ahihi, kişinin kardeşinden en yakınlarına ayrılacağı bir gün var. Ayrılacaksınız. Bugün bunların yanında yer alıyorsunuz. Onların yanında yer alıp imana, İslam'a, Kur'an'a ihanet ediyorsunuz. Fakat yarın kıyamet olacak, fasıl günü olacak. O fasıl gününde, ayrılma gününde hakla batılın saflarının tayin edileceği, kesin bir şekilde surette tayin edileceği kıyamet gününde onlardan dolayı ihanet etmiştiniz. Fakat onlar sizden kaçacaklar, uzaklaşacaklar, sizi bırakacaklar. Değer mi onlardan dolayı Allah'a ihanet etmek, Kur'an-ı Kerim'e ihanet etmek? İşte bu sure ümmetin yüreğini tasih ediyor. O marazları, hastalıkları tedavi ediyor. Bize de onu gösteriyor. Zor bir imtihan diyor. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ufkuna girebilirseniz, ümmet olabilirseniz, Allah Teala önünüzdeki bütün engelleri kaldırır. İnsanlık üzerinde oynanan oyunları o zaman bozabilirsiniz. Yeni bir dünya kurabilirsiniz. Fatih gibi olursanız, Selahaddin Eyyubi gibi olursanız, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında durursanız, Allah Teala sizin elinizle bütün karargahları çökertir. Çünkü bu dinin nizam-ı alem davası var. Bütün bir aleme talip Kur'an-ı Kerim. Müslümanlar da bütün bir alemi, bütün bir kainatı yönetmeye talipler. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Bu Enfal suresinde ama aynı ayet Bakara suresinde de var. Orada وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ. Burada ise Tevbe Enfal suresinde külluhu var. Yani Kur'an-ı Kerim bize bir ödev veriyor, bir vazife veriyor. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Yeryüzünde fitne kalmayacak, şirk kalmayacak, zulüm, tuğyan, isyan kalmayacak. Bütün bunları kaldıracaksınız. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Yani din sadece Allah'ın olacak. Sadece ona ibadet edilecek. Yeryüzünde mescitten, camiden başka mabet olmayacak. Allah'tan başka insanlar hiçbir ilahın, hiçbir gücün önünde eğilmeyecekler. Allahu Ekber diyecekler. Alemin her noktasında, her köşesinde bu kabul edilecek. İslam bizden bunu talep ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna çağırıyor. İşte sure, Mümtehine suresi, bu noktadaki engelleri, problemleri nasıl aşabiliriz? Yine savrulabilirsiniz. Bedir ashabından Hatib bin Ebi Belta ama ailesinden dolayı, yakınlarından dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını ifşa ediyor. O kadar yakın ki

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gidecek, fethe gidecek, en yanındakilerine, en yakındakilerine açmıyor fethe gideceğini, Mekke'ye gideceğini. Ancak işte birkaç kişi biliyor. Onlardan bir tanesi de Hatib bin Ebi Belta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona itimadı var. Ama buna rağmen Hatib bin Ebi Belta bu sırrı Mekkelilere izhar edebiliyor. Yani burada bir casusluk olayı var. O halde yani şu nazarla bakmalı. En yanımızda olanlar, en yakınımızda olanlar, duranlar bile bir takım dünyalıklar için ayrılabilirler. Bedenleriyle orada durabilirler. Bedenleriyle oradadırlar. Ama ruhlarıyla oradan ayrılabilirler. İşte Mumtehine suresi bize bunu da anlatıyor. Biz bu sureyi kısımlara ayırmadan tefsir edeceğiz. Çünkü her bir ayet-i kerime sonrasıyla doğrudan alakalı. Tek bir bölümde inşallah bu sureyi tefsir etme gayreti içerisinde olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvi aduvekum evliya. Ya eyyühellezine amenu. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara bununla hitap ediyor. Allah Teala iman bağıyla konuşuyor. Yani bu bağ sizi Allah Teala'ya rapt ediyor. Ona bağlıyor. Ya eyyühellezine amenu. İman edenler. Yerlerle göklerin sılası bununla oluyor. Yeryüzü, insanlık Allah Teala'ya bu hitapla bağlanıyorlar. Ya eyyühellezine amenu, iman edenler, ey iman edenler, siz bütün insanlardan farklısınız. Ya eyyühennas değil. Eğer ya eyyühennas demiş olsaydı, o zaman bu sıcaklığı Müslümanlar hissedemeyeceklerdi. Bir ortaklık var. İman edenler, Allah Teala ile bizim aramızda farklı bir zaviyeden bir alaka var. Ya eyyühellezine amenu, bütün insanlar Allah Teala'nın kulu. Ama biz bütün kullardan farklıyız. Çünkü iman noktasında onunla bir alakamız var, bir rabıtamız var. Ya eyyühellezine amenu, la tettehizu aduvi ve aduvekum evliya. Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı. Allah Teala, siz benim safımdasınız. Hizbullah'sınız. Allah'a taraftarsınız. Hizbullah demek, yani Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu çerçevede Hizbullah olmak. Yoksa bu ifadeyi sirkat yoluyla alıp Allah'a düşman olup, aduvullah olup da Hizbullah kelimesini kullananlardan uzak olduğumuz halde bunu ifade etmiş olalım. La tettehidu aduvi ve aduvekum. Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı, onları dost edinmeyin. Düşmanımı ve düşmanlarınızı dost edinmeyin evliyae. Yani Allah Teala aynı düşmanlarımız. Siz bana iman ediyorsunuz. Bana iman ettiğinizden dolayı bana kimler düşmansa, Allah'a kimler düşmansa, Allah Teala'ya nasıl düşman olur insanlar? Onun ahkamı vardır, kanunları vardır. Onların yeryüzünde uygulanmaması için mücadele ederler. Allah'ın ahkamını reddederler. Dünyayı kendileri idare etmek isterler. İşte bunlar Allah'ın düşmanlarıdır. Allah Teala'ya düşman olanlar, hasım olanlar size de hasımdır. Tulkune ileyhim bil mevedde. Yani la tettehizu aduvi ve aduvekum. Cümle istinafiye de olabilir. Cümle hal de olabilir. La tettehizu onun failinden. Yani onları benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlara muhabbet izhar ederek, dostluk izhar ederek yapmayın bunu. Düşman bunlar size. Allah'a düşman, Kur'an-ı Kerim'e düşman, Kabe'ye düşman, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşman. O düşmanlıklarının bir gereği olarak Bedir'e geldiler, Uhud'a geldiler, Hendek'e geldiler. Yeryüzünde Allah'a ibadet eden bir tane insan bırakmama noktasında bunların kararlılığı var. Yapmayın bunu. Tulkune ileyhim bil meveddeti ve kad keferu bima ca'akum minel hakki. Onlara muhabbet izhar etmeyin. Ve kad keferu bima ca'akum minel hakki. Yine bu tulkune'den hal olabilir. Yani tulkune ileyhim bil meveddeti, onlara dostluğunuzu izhar etmeyin ki onların hali budur. Vakat keferu bima ca'akum minel hak. Sizin en değerli varlığınız Kur'an-ı Kerim'dir. En değerli varlığınız İslam'dır. Onun için muhacir oldunuz. Bedir'de canlarınızı ortaya koydunuz, Uhud'da koydunuz ama onlar onu inkar ediyorlar.
uğruna canlarınızı vermiş olduğunuz İslam'ı inkar ediyorlar. Fakat keferu bima ca'ekum minel hakki, haktan size geleni, Kur'an-ı Kerim'i, imanı, İslam'ı, onu reddediyor. Bu adamların hali bu, keyfiyeti bu. Peki katillerinize nasıl aşık olabilirsiniz? Onlara nasıl muhabbet izhar edebilirsiniz? Cellatını, insan cellatını sever mi? Yuhricuna rasule ve iyyakum. Peki vakat keferu, bu kafirler, yani Kur'an-ı Kerim'i, hakka, hakikati inkar edenler, ki bunların hali nedir? Yuhricuna rasule ve iyyakum. Onlar peygamberi ve sizi kendi yaşamış oldukları yerden, Mekke'den çıkarıyorlar, çıkardılar, ya da onların küfürlerini tefsir ediyor. Yani vakat keferu bima ca'ekum minel hakki, haktan geleni inkar ettiler. Nasıl yaptılar bunu? Halleri nedir? Yuhricuna rasule ve iyyakum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi inkarlarının bir gereği olarak Mekke-i Mükerreme'den çıkardılar, sizi çıkardılar. Peki neden çıkardılar? Mef'ulü'l-leh, mef'ulli ecli, en tu'minu billahi rabbikum. Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğinizden dolayı. Yani mürebbiniz olan, sizi terbiye eden, sizi cahiliyeden, o hayattan alan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin safına, hakikatine getiren o Allah azze ve celle, siz de ona iman ettiniz. En tu'minu billahi rabbikum, mürebbiniz, Rabbiniz olan Allah Teala'ya iman ettiğinizden dolayı sizi ve Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çıkardılar. Yani bu adamlar dost olurlar mı? İn kuntum haraçtum cihaden fi sebili ve ibtigaa merdati. Yani eğer benim yolumda cihad etmek, mücahit olmak için Mekke'den ayrıldıysanız, yerinizi, yurdunuzu, ailenizi bunun için terk ettiyseniz, ve ibtigaa merdati, bir de sizin amacınız benim rızamı kazanmaksa, bu şart cümlesinin cevabı mazuf. Yani la tettehizu ona delalet ediyor. Eğer benim yolumda cihad etmek için, rızamı kazanmak için muhacir olduysanız, o zaman Allah ve Resul düşmanlarını dost edinemezsiniz. Bana düşman olanları, size düşman olanları dost edinemezsiniz. Onlarla beraber olamazsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırlarını, İslam ordusunun sırlarını bunlara izhar edemezsiniz. Yapmayın, yapamazsınız. Yapmamanız gerekir. لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاهُ. Yani mücahit olmak, Allah rızası için seferber olmak, Allah rızası için yollara revan olabilmek, onların hayatında kırılma yoktur. Kafire karşı, zalime karşı bir muhabbet hali olmaz. Tusirrune ileyhim bil mevedde, yani siz tulkune ileyhim bil mevedde, onun tefsiri de olabilir ya da cümle istinafiye başlangıç cümlesi de olabilir. Tusirrune ileyhim bil mevedde, muhabbetinizden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırlarını, İslam devletinin sırlarını onlara izhar ediyorsunuz. Neden? Yani orada çocuklarınız var, aileniz var ya da aynı ırka mensupsunuz, aynı soy, aynı boydan geliyorsunuz diye Allah ve Resulünün düşmanlarına muhabbet göstermek. Tusirrune ileyhim bil mevedde, yani onlara ya da gizlice İslam'ın sırlarını veriyorsunuz, gizli gizli onlara muhabbet duyuyorsunuz. Ya da sevginizden dolayı onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslam devletinin sırlarını ifşa ediyorsunuz. Ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma alentum. Hakikat şu ki ben sizin gizlediklerinizi, ahfeytum ve ma alentum, ve ortaya çıkardıklarınızı, her şeyi biliyorum. Bütün bunlara vakıfım. Gecenin karanlığında siyah bir taşın üzerinde siyah bir karınca, onun hareketleri, onu gören, ona vakıf olan Allah Azze ve Celle. Nasıl olur da Medine'den birisi Müslümanların sırlarının soyundan boyundan dolayı ya da oradaki ailesi, akrabaları, onlardan dolayı Mekkelilere, kafirlere izhar ediyorsa, onlarla beraber hareket ediyorsa Allah onu bilmez mi? وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, kim bunu sizden yaparsa, kafirleri dost edinirse, Müslümanların sırlarını onlara izhar ederse, onlarla beraber yürürse, وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, iman sadece onun lisanında kalıyor,
Lisandaki iman onun kalbini, onun

hayatına, onun ameline, onun sözlerine, efkarına yansımıyorsa ve men yefaluhu minkum, kim sizden bunu yaparsa fakat zalle seva sebil, o doğru yoldan, hakikatten, İslam ana caddesinden ayrılmıştır. Burada bir tehdit var. Nedir o? Allah Teala ben böyle birisini kabul etmiyorum diyor. Böyle birisi İslam yolunda Ebu Bekirlerle, Ömerlerle, Osman Ali radıyallahu anhum onlarla yürüyemez. Ayrılmıştır. Ayrılmak yani ya bu yoldasın ya Ebu Cehil'in yolunda. Ya Ebu Bekir'le yürüyorsun ya Ebu Cehil'le yürüyorsun. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karargahındasın ya Ebu Cehil'in karargahındasın. Her asırda her zamanda bunlar var. İşte bu sure bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ufkuna davet ediyor. O ufuktan zaman zaman insanlar kopacak. Peki kopan insanlar tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ufkuna nasıl dönecekler? İçinizde her zamanda, her asırda Hatip bin Ebi Beltalar olacak. Onlar ailelerinden dolayı, dükkanlarından, mağazalarından, iş yerlerinden dolayı ihanet edecekler. Ve men yefalu minkum fakat zalle seva sebil. Onlar doğru yoldan, İslam caddesinden ayrılmış olurlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve men yefalu, onun cevabı. Kim bunu yaparsa ayrılmıştır, bitti. Onun imanla, İslam'la rabıtası kalmamıştır. Hatip bin Ebi Belta, Bedir ashabından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınlarından. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim bize şahsiyetleri de tanıtıyor. O şahsiyetlerden bir tanesi Hatip bin Ebi Belta. Hatip bin Ebi Belta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın. Yani Allah Resulü ona bu meseleyi açmada bir beis görmüyor. Fakat o günlerde Medine-i Münevvere'ye bir kadın geliyor. Adı Sarre. Mekke, Kureyş'in mevlalarından, mevaliden bir kadın geliyor Medine-i Münevvere'ye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını görünce Ebu Hacireten ci'ti buyuruyor. Muhacir olarak mı geldin? Hayır diyor. Peki Müslimeten ci'ti, Müslüman olarak mı geldin? Hayır diyor. Peki neden buraya geldin? Kadın aç olduğunu, zorda, darda kaldığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kendi yakın çevresine onu gönderiyor. Kadını giydiriyorlar, yediriyorlar. Bir takım şeyler hazırlıyorlar. Tam kadın gidecek, Hatip bin Ebi Belta bir mektup yazıyor. Mektubu bu kadına Sare'ye veriyor, gönderiyor. Mekkelilere mektup teslim edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günler orduyu hazırlıyor. Fakat ellerini kaldırıyor kainatın sahibine. Ya Rabbi bu orduyu Mekkelilerden gizle. Haberdar olmasınlar. Haberdar olmasınlar ki orada kan dökülmeden ve men dahalehu kâne amina. Emniyet içinde insanlar, Müslümanlar oraya girsinler. Mekke'de büyük bir futuhat olsun. Eğer haberleri olursa ordu hazırlayacaklar Mekke'yi vermemek için, savaş olacak. Fakat eğer bu savaş olmadan oraya Müslümanlar girerlerse İslam'ın düşmanları İkrime gibi put yapıyorlardı ama Müslüman olacaklar. Fethi Mekke ile put kırmaya başlayacaklar. Dönecekler, gelecekler, teslim olacaklar. İkrime ayrılmıştı, kaçmıştı. Yemen'e kadar gitmişti. Hanım Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Umme Hakim dedi ki ya Resulallah ben Ebu Cehil'in geliniyim. Eşim İkrime ayrıldı, Yemen'e kadar kaçtı. Onun adına senden eman dilemeye geldim, af dilemeye geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki diyor. Gidiyor kadın Yemen'den eşini buluyor, alıyor Mekke-i Mükerreme'ye getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem affediyor. İkrime put yapardı, iman ediyor. İman ettikten sonra fetih henüz olmuş, Mekke sokaklarına dolaşıyor. Allah'a ve Resulüne iman edenler putları evinden dışarıya çıkarsın diyor. Onları kırıyor. İman onların hayatını bu kadar değiştiriyor. Eğer haberdar olsalar ordularıyla kendi ideologyalarını, Mekke'yi müdafaa edecekler ve kafir olarak ölecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yüreklerini imana, İslam'a açmak istiyor. Onun için savaş olmadan Mekke-i Mükerreme fethedilsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muradı bu. Peki mektup gönderiliyor. Hazreti Cebrail geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Allah Resulü aleyhisselam, farklı rivayetler var. Rivayetlerde farklı sayılar var. Ama hepsinde Hazreti Ali var radıyallahu anh.
Hazreti Ali yanındaki başka sahabilerle beraber gönderiyor. Hah Vadisi diyor, oraya gidin. Hah Vadisi.

teslim ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ali mektubu getiriyor, teslim ediyor. Allah Resulü Hatip bin Ebi Belta'yı çağırıyor. Hatip diyor, neden böyle yaptın? Hatip, yani ma hameleke aleyhi, seni bunu yapmaya sevk eden nedir? Niçin bunu yaptın diyor, İslam'a, imana. Neden bizim sırrımızı Mekke'ye haber verdin? Ya Resulallah diyor, iman ettikten sonra asla içimde bir şüphe olmadı. Ben aynı yerde duruyorum. Ben Bedir ashabındanım. Fakat Kureyş'in, Kureyş'ten olanların orada akrabaları var, yakınları var. O yakınları, onları koruyorlar, muhafaza ediyorlar çocuklarını, ailelerini. Ama benim orada yakınım, kimselerim yok. Bu mektubu yazdım ki şunu da biliyorum. Allah Teala peygamberini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, onun ashabını teyit edecek. Onlara nusret ihsan edecek. Mektubu yazsam da yazmasam da hiçbir şey değişmeyecek. Allah'ın nusreti tahakkuk edecek. Onlar katında bir yerim olsun, ailemi, çocuklarımı korusunlar diye bunu yaptım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hatib bin Ebi Belta bunu söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönüyorlar. Ema sahibukum fakat sadaka. Arkadaşınız doğru söyledi diyor. Yani burada bir hatip var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yakınında ama bunu yapabiliyor. Peki burada bir de peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Yanlış yapan, casusluk yapan, ihanet eden ashabından birisi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu himaye ediyor. Sahabe onun üzerine yürüyecek. Belki öldürmek isteyecekler, taan edecekler, ağır ifadeler söyleyecekler. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyle bütün bunların önüne geçiyor. Himaye ediyor. Ema sahibukum fakat sadaka. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun ihanetine bakıyor. O anına bakıyor. Bedir'de İslam'ı muhafaza etmişti, müdafaa etmişti. Oraya değil de o mektubun yazılma sürecine, gönderilme sürecine bakıyor. Nasıl bu ihaneti bir Müslüman yapabilir diyor. Dani edrib unuka hazer munafik. Bırak beni bu adamın, bu münafığın boynunu vurayım ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Bedir ashabından İ'melû mâ şi'tum. Belki Allah Teala onlara dilediğinizi yapın. Allah Teala sizin günahlarınızı affedecek. Ya da cennet size kapılarını açtı. Fakat vecebet lekumul cennet. Cennet size vacip oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince fefâdat aynâhu. Ömer'in gözlerinde yaşlar doluyor. Ömer radıyallahu anh Efendimizin gözlerinden yaşlar boşalıyor. Burada şöyle bir ifade yok, şöyle bir algı yok. Bedir ashabından birisi istediği günahı yapabilir, dilediği günahı işleyebilir. Allah Teala onları affedecek. Onlardan birisi günah işlediğinde, efendim ben Bedir ashabındanım, Allah Teala benim günahlarımı affetmiştir. Bu şekilde bir savunmalarda olmamıştır onların. Peki o zaman durum nedir? Nasıl anlamak gerekiyor? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir ashabının Kur'an-ı Hakimi, İslam'ı, imanı, muhafaza, müdafaa noktasında öyle büyük rolleri var ki, mevkileri var ki sanki onlar günah işlemiş olsalar Allah Teala imana, İslam'a yaptıkları hizmetten dolayı onların gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını affedecek. Böyle bir müjde var onlara dair. Yoksa bu noktada kimsenin masumiyeti yok. Hatib bin Ebi Belta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatının tamamına bakıyor. Eğer mürted olmuş olsaydı, irtidat etmiş olsaydı, irtidat edip de bu casusluğu yapsa, Müslümanların sırlarını ifşa etse, fukahanın bununla alakalı farklı hükümleri var. Biri Müslüman ama sonra irtidat ediyor, Müslümanların sırlarını kafirlere, ırkından dolayı, soyundan dolayı ya da başka menfaatler ondan dolayı yapıyorsa, bu kişi casusluktan dolayı öldürülebilir diyen fakihler var. Öldürülmez, ona ceza verilir diyenler de var. Efendim farklı zamanlarda bunları görürsünüz. Moğollar gelirken ihanet edenler. Bir boy alabilmek için, bir küçük devlet kurabilmek için, devletçi kurabilmek için
Moğollara ihanet edenler var. Meşhebinden dolayı ihanet edenler oldular. Haçlılar geldiğinde Osmanlı'ya Şerif Hüseyin'in ihaneti, sonraki ihanetler, Arap devleti kurabilmek için Jon Türklerin ihaneti, şimdi Jon Kürtlerin ihaneti, Jon Türkler, onlar ihanet ettiler, hürriyet şarkılarıyla meydan yerine çıkmışlardı. Aynı türküleri Araplara söylettiler, onlar da hürriyet diyorlar.

Büyük Arap Devleti kuracaklardı. Onlar Osmanlı'dan hürriyet diyerek, özgürlük diyerek ayrıldılar. Fakat gözlerini açtıkları zaman özgürlüğün olmadığını gördüler. Toplumsal bir köleliğe, küresel eşkıyanın mahkumiyetine, onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarına bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap

onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya

onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya

Bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya

onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya getirdiğine onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya

İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya

0: Bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya onların mahkumiyet çizmesi altına girdiklerini gördüler. Gözlerini açtılar, baktılar ki karşılarında bir İsrail devleti var. İsrail devleti. Onlar özgür olacaklardı. Fakat 9 Arap devleti bir araya geldi.
1: Biz bilimsel araştırmalar sonucu, uzayda uzay araçlarıyla yapılan tespitlerden sonra değil, görmeden, duymadan, tutmadan, hissetmeden, imanımız fıtratımızın eseri olduğu için Rabbimiz Allah'tır dedik. Bizim imanımız gayb üzerine

duymadan, tutmadan, hissetmeden imanımız fıtratımızın eseri olduğu için Rabbimiz Allah'tır dedik. Bizim imanımız gayb üzerinden yürür. Yani göz gargara başlamadan Allah ilah olursa, Rab olursa ona iman denir. Aksi takdirde bir takım araştırmalar sonucu, filan tespitler sonucu iman etmiş olmak iman değildir. Bu Rabbim Allah'tır derken, benim ilahım Allah'tır derken böyle, Allah'ın emirlerinden bir emirde de böyle, yasaklarından bir yasakta da böyle. Nasıl bir insan olarak ben görmediğim halde, karşısına oturmadığım halde Rabbim Allah'tır diyorum, ilahım Allah'tır diyorum. Neden? Çünkü iman zaten görmeden yapıldığı zaman imandır. Var mı mahşer yerine çıkınca iman etmeyecek olan? Ben hala tereddütler içindeyim, bilimsel araştırmalar yapıp öyle iman edeceğim diyen olacak mı orada? Orada imanın bir değeri yok zaten. Azrail'i gördükten sonra iman etmenin gereği de yok, değeri de yok. Aynı şekilde Rabbimin sarih ve sahih, açık bir şekilde bana ulaşmış emir ve yasaklarından birisi de benim gayben iman ettiğimi, onun hakkında bir yığın araştırma yapmadan iman etmem gerektiğini, teslim olmam gerektiğini bana öğretmiş olması gerekir. Hani şunu demek kastediyorum. Bir Müslüman nasıl Allah konusunda tereddüt göstermiyorsa, faiz konusunda da gayben iman edip tereddüt göstermeyecek. Ama yapılan araştırmalara göre filan demeyecek. Allah bir hususta hüküm koymuşsa, bu hüküm sarih ve sahih bir şekilde bize ulaşmışsa, mesela hırsızın cezasını Allah kol kesmek olarak takdir buyurmuşsa, bu orta çağda da, ileri çağda da, gelecek çağda da, henüz yaratılmamış çağlarda da utanılmayacak, sıkılmayacak ve benimsenecek %100 tek çare olmalıdır müminin gözünde. Allah'a iman ederken gaybtan iman edeceksin. Sonra hırsızın cezasını takdir eden Allah'ı filan gazetecinin önünde sıkıla sıkıla şey, aslında o zamanki teknik şartları biliyorsunuz işte, nereden soruşturacaklar? İşte polisin imkanları yoktu, mecbur böyle ceza verdiler demeye getireceksin. Emrinden utandığın Allah, senin gayben iman ettiğin Allah nasıl olacak? Yasaklarından utandığın, benimsediğini, yüreğine sindirdiğini, hücrelerindeki her şeyin en ince kılcal damara kadar onunla hareket ettiğini ilan edemediğin Allah, emrinden utandığın, hatta ve hatta "Esselamu aleyküm" onun isimlerinden biridir diye yeni tanıştığın arkadaşlarının yanında bunu tekrar edemediğin sürece nasıl imanının köklü olduğunu iddia edebilirsin? Allah kullarına zaman dilimlerinden bir zamanda utanılacak bir şey emretmiş olabilir mi? Senin toplumun hırsızlık üzerine siyaset, hırsızlık üzerine memurluk, hırsızlık üzerine ticaret, hatta hırsızlık üzerine, yalan dolan üzerine aile düzeni kurmak sistemini geliştirdi diye Allah'ın Kur'an'ında, peygamberinin sünnetinde koyduğu kurallar niye utanılır olsun? Bu şu demek değil mi? 49 tane delinin yaşadığı bir köyde tek akıllı deli hükmünde zaten. Bu kadar delinin arasında bir akıllı deli, çünkü 49 akıllının arasında durduğu için bir kişiye deli deniyordu zaten. Şimdi medya ordusu, hükümran güçler,
Allah'ın kitabını

0: Çağın dışında kalmış kabul ediyorlar diye, mümin olmaktan, Allah'ın ahkamıyla onur duymaktan, Rabbim Allah'tır, onun yaptığı adildir, onun hükmünde hikmet vardır. Çünkü benim dükkanıma, evime astığım, düğün davetiyesine koyduğum, reklam malzemesi olarak kullandığım Esma-i Hüsna'dan bir tanesi de Allah'ın El-Hakim, hikmet sahibi olduğunu söylüyordu. Hani ben tesbihat yaparken, virdimi tekrarlarken, Esma-i Hüsna'da okuduğum Hakim nerede? Hani Allah Hakim'di? Yani ne demek Hakim? Yaptığı her iş muhakkak yerli yerindedir. Yanlış yok. Daha iyisi yapılabilecek bir iş yapmaz Allah. Ne yaptıysa en iyisini yapmıştır muhakkak. Hakim bu demek. Hem Allah Hakim, hem de onun anlattığı, emrettiği cihat, filan emperyalist, filan kafirin dümenine uygun değil diye bu zamanda uygun değil diyeceksin. Sonra da Allah denince, zikrederken, tesbihat yaparken, virt kitabını okurken gözyaşlarına boğulacaksın. Utandığın Allah'ın olması gerekirken şeriatından utandığın Allah'ın var senin. Dininden utanıyorsun, cihadını zikretmekten utanıyorsun, Kur'an'ındaki ahkamı zikretmekten utanıyorsun. Neredeyse, neredeyse korkmasan Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, İncil'i ve Tevrat'ı tahrif edenler gibi, kadınlarla 2, 3, 4 evlilik yapmayı anlatan ayetleri de teravide okumayacaksın neredeyse. Aman kadınlar üzülür diye Allah'ın erkekleri kadınlardan bir puan önde yarattığını anlatan ayeti neredeyse sessiz okuyacaksın. Aman duyulur Müslüman olduğum, sen de bunu mu itiraf ediyorsun şeklinde bir sorguya muhatap olurum endişesi taşıyacaksın. Ama iman o biçim. Göklere iman tam. Dağları Allah yarattı. Her şey yerli yerinde. Ah bu çiçekleri ne güzel yaratmış Allah. Hele papatyaları nasıl dizmiş bu vadilere. Ne büyük Allah. Ne güzel Allah. Bal yarattırmış. Arıyı ne kadar güzel yaratmış. Volkanları da Allah ayarlamış. Bu vadiler, okyanuslar. Aman aman ne büyük ilah. Ne büyük Allah. Kur'an, şeriat, hüküm, faiz, zina, kumar, ahlak, iffet, hani Allah'ın Esma-i Hüsna'sı? Hani her yaptığı hikmetti? Sadece arıyı yaratırken mi? Sadece çiçekleri vadilere dizerken mi Allah Hakim'di? Aile düzenini Allah kurarken o hikmetinden bir şey yok mu? Deprem oldu mu hikmetinden sual olmaz. Kadınlar böyle, erkekler böyle olsun dedi mi niye hikmetinden sual ettin Allah'ın? Ebu Hanife'nin arkasına geçip, Malik bin Enes'in arkasına geçip güya onu tenkit eder gibi, İbni Abidin'i filan fakihi tenkit ediyor diye gösterip, niye Allah'ın şeriatından utandığını ilan ediyorsun? İman bu değil. Biz Esma-i Hüsna'sıyla, ihlaslı bir şekilde, şeriatını takatımız kadar, yaşamayı itiraf ederek Allah'a iman ettik. İman budur zaten. İman budur. İman teslim olmaktır. Kendini pes ettirmektir. Kardeşler, dostlar, elbette, elbette bunlar bir insanın dinden çıktığını, kafir olduğunu, zındık olduğunu göstermiyor. Öyle şöyle söylemek istemiyorum. Haşa. Allah'a sığınırız. Kimsenin kalbinde ne olup ne bittiğini bilecek halimiz yok. Hiç kimse kimsenin kalbine hükmedemez. Ama bu görüntü ile mümin, muvahhid, mücahid, şehit olacak nesil yetiştirilmez. Baba olarak, öğretmen olarak, hoca olarak, Kur'an'da, toplumda konuşulmaması gereken ayetler görüyorsun sen. Sanki onlar askeri ihtilal döneminde Kur'an'a konmuş gibi. Şimdi geldi demokrasi, onları siliyorsun gibi. Ne zannettin Kur'an'ı? kimin yasasına, kimin kasasına benzettik Kur'an'ı biz. Uygulayamadığımız, tatbik edemediğimiz çok şeyleri olabilir Kur'an'ın. Zaten Allah, takatınız kadar kulluk yapın bana buyurdu. Yetmedi takatımız. Uygulayamadık bir kısmını. Ama içimiz ona imanla doludur. Ona hasretle doludur. Ben uygulayamayabiliyor olurum. Beceremiyorum. Olur. Ama bu Kur'an'da aşırı bir ayettir. Bin kere ölür demem bunu. Yani benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem köpek necistir diyecek. Köpek necistir diyecek. Ve bu Buhari'de, Müslim'de, bütün sünen kitaplarında hadis olacak. Köpek necistir. Köpeğin salyasının değdiği çanak 7 kere yıkanacak ki temiz olsun. Peygamber hükmü. Ondan sonra ben hem cennete girmeyi arzu eden bir insan olacağım. Müslümanım, İslam için çalışıyorum gibi iddialarım olacak. Sonra da köpek necistir kelimesini kullanmayacağım. Niye kullanmıyorum? Filanca taifeyi üzmemek için. Böyle iman olur mu? Üzülürse üzülsün. Köpek necistir kardeşim. Çoban köpeği de necistir. Süs köpeği de necistir. E peki onlar üzülür İslam'a girmezlerse? Subhanallah. Onlara Allah kendisini sevdiremedi de. Sen 3 tane köpek besleyerek mi insanları iman ettireceksin? İyi be, her Müslüman kapısında 50 köpek beslesin, hayvanseverler derneğindekiler iman edecek diye. Böyle bir şey olur mu? İman taviz verilerek büyütülemez ki. Biz bir defa iman hanesinin sahibi değiliz ki. Bizi de Allah kabul buyurdu da kapıdan içeri girdik. Biz sanki cennetin, cehennemin sahibi gibi cennete girsin insanlar diye taviz veremeyiz. İmanımızı koruruz. Bir, iki, kötü örnek olmayız. Üç, imana davet ederiz. Sen ne kadar taviz vereceksin? Ne anlatacaksın? Kaç sene konuşacaksın? Nuh Aleyhisselam kaç sene konuştu da kaç kişiyi ikna etti? O taviz Peygamber Aleyhisselam'dan istenmişti. Karışma şuna, karışma buna, kabul edelim denmişti. Ne cevap oldu? Lekum dinikum veliye din. Sizinki sizin, benimki benim. Taviz vererek değil, canlı tutarak, ayakta tutarak, örnek olarak, davet ederek Allah'a iman ettirmeyi sağlayabiliriz. Taviz verdikten sonra zaten insanlar var olan bir Allah'ı kabul ediyorlar. Kardeşler, tekrar sözlerimizi toplayabiliriz. Bir, en büyük biri söylüyorum. Allah vardır sözü çok yüzeysel bir basamaktır. Allah vardır ama Rab olan, ilah olan Allah vardır. Öbür türlü müşrikler de Allah vardır diyorlardı. Bunun için adları müşrik oldu zaten. Var olan bir Allah'a inandıklarını söylediler. Kur'an'la sabit, mümin sayılmadılar. Çünkü ilah olan Allah'ı asla kabul etmediler. Bizim kadınlarımıza ne karışır Muhammed dediler. Paramıza ne karışır dediler. Ne karışır dedin mi ilahlık gitti. Sosyal güvencen Allah'tan daha güçlü bir dayanak geliyorsa sana, seni doktorun yaşatacağına inanıyorsan, çok çocuğun olursa ihtiyarken sefil düşmeyeceğini zannediyorsan, rububiyet sıkıntısı ortaya çıkar.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz.

0: yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
0: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da... ...bizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına... samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
5: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Merhabalar sevgili dostlar, merhabalar sevgili Hedef Radyo, Bir Soru Bir Hayat dinleyicilerim. Ben Özlem Gınık, yine bir pazartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Bu akşam çok önemli, çok konuşulması gereken ve aslında uzun zamandır üzerinde ciddiyetle durduğumuz ve çalıştığımız bir meseleyi konuşacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumumuzu ilgilendiren önemli bir meseleyle yine karşınızdayız. Ve siz Hedef Radyo dinleyicilerimizin katılımlarını çok önemsediğimi biliyorsunuz. Onun için size tekrar WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatmak istiyorum. Sorularınız ve katkılarınız için 0531 846 56 33 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, hepimiz biliyoruz ki son günlerde Türkiye'nin gündeminde önemli bir başlık var. Ailem güvende operasyonları. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 il merkezli 15 ili kapsayan soruşturmalar kapsamında 162 şüpheli 9 dernek ve 3 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildiği açıklandı. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, bakanlığın resmi sayfasından şunları söyledi. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, uyuşturucu maddeleriyle çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Soruşturmaların mali boyutunda ise LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlere bağlantısı araştırılmaktadır açıklamasında bulundu. Bizler de çocukları, gençleri ve aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyen devletimize, soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyoruz sizler aracılığıyla. Ve sevgili dostlar, bizler yıllardır bu durumun farkında olan kesimiz. Eğitimlerimizle, seminerlerimizle ailemizi korumak, farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Devletimizin de yanındayız. Fakat bir anne baba toplumun herhangi bir kişisi olarak bizim üzerinde durmamız gereken başka bir soru daha var. Çocuklarımızın zihinsel, psikolojik, sosyal, ahlaki, manevi gelişimini nasıl koruyacağız? İşte bu soruyu yıllardır gündeme taşıyan kuruluşlardan biri de bu akşam konuğumuz olan Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Dünya ÇAKOP Başkanı, canım kıymetli hocam Zuhal Öztürk olacak. Dünya ÇAKOP çocukların ve ailelerin toplumumuzun, insanlığın güvenliği, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı, aile kurumunu tehdit eden sorunlara karşı çözüm üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu. Eğitimden dijital güvenliğe, çocuk haklarından aile bilinçlendirmesine kadar birçok çalışmalar yürütüyor. ÇAKOP Akademi aracılığıyla da çocuklara, gençlere, ailelere ve profesyonellere yönelik eğitimler gerçekleştiriyor ve özellikle sağlıklı kimlik gelişimi konusunda da çalışmalar yapıyor. Ve bugün kıymetli hocam Dünya ÇAKOP aracılığıyla ailem güvende operasyonlarını açıkça desteklediğini ifade ediyor. Biz de çocuklarımızın ve ailelerimizin korunmasına yönelik hukuk çerçevesinde yürütülen bu operasyonu ve soruşturmaları sonuna kadar destekliyoruz. Ben de kendi adıma programım aracılığıyla bunu tekrar dile getirmek istiyorum sevgili dostlar. Çünkü mesele yalnızca bugünün çocukları değil, mesele çocuklarımızın nasıl bir dünyada büyüyeceği, nasıl insanlarla, hangi mesajlarla karşılaşacağı, hangi içeriklerle büyüyeceği, kimlik gelişimine hangi yaşlarda, hangi etkiler altında şekilleneceği ve en önemlisi de anne babanın bütün bu süreçte çocuğunun yanında nasıl duracağı. İşte bütün bunları bu akşam Dünya ÇAKOP Başkanı canım hocam Zuhal Öztürk ile konuşacağız. Kıymetli hocam, yine beni kırmadınız. Evet yine beni kırmadınız. Hedef Radyo Bir Soru Bir Hayat programınızın konuğu oldunuz hocam. Ve biliyorum bugünlerde zor günler yaşıyorsunuz. Çok geçmiş olsun, abiniz rahatsız. Ve ona rağmen bugün böyle bir önemli bir mevzuyla programımızı ertelemediniz. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş
1: Çok teşekkür
0: geldiniz.
1: ediyorum. Allah razı olsun. Sözünüzün başında da söylediğiniz gibi, evet abim yoğun bakımda yatıyor. Herkesten dua istiyoruz.
0: Evet, çok geçmiş
1: Çok
0: olsun.
1: ağır durumu. Ertelemeyi

0: arkadaşlar düşünler ama ben böyle güzel bir konunun da ertelenmesine içim rahat etmedi.
1: Evet.
0: Eğer bir kelamla bir kişiyi kurtarabilirsek, yaptığımız işlerin faydasını görmüş olacağız inşallah.
1: İnşallah.
0: Siz de söylediğiniz gibi gerçekten devlet, ailem güvenliği operasyonuyla çok önemli bir konuya parmak bastı, ele aldı ve dedi ki sizi ben görüyorum. Yaptıklarınız artık bu kadar rahat yapamazsınız. Çocuklarımızı daha fazla zehirleyemezsiniz.
1: Evet.
0: Dilerim bu operasyonların bu tespit durumunun ileriye yönelik olarak da iyileştirme, ortadan kaldırma, sağlıklı bireyler olmaları için ortam hazırlanması sağlanır. Çünkü şu anda sadece bir tespitle karşı
1: Hı.
0: karşıyayız.
1: Evet.
0: Kimler nerelerden besleniyor? 3 milyar 359 bin 167 doların nerelere gittiği bunlar tek tek açıklandı.
1: Hı
0: Sonra bu
1: hı.
0: çocuklar nerelerde zaman harcıyor? Biz cinsel kimlik karmaşası nasıl yayılıyor?
1: Hı.
0: Önemli olan bu tespitten sonra devletimizin harekete geçerek bu çocukları zehirleyen bu furyadan da kurtarmak.
1: Evet.
0: Zaten
1: Evet
0: ben
1: hocam.
0: daha evvel de biliyorsunuz Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu'nun Instagram sitesinde şöyle bir videom yayınlandı.
1: Hı.
0: Şunu söylüyorum. Bu çocuklar bunların değil. Bu çocuklar hepimizin.
1: Evet.
0: Biz çocukları alalım, yakalım, yok edelim. Hayır. Böyle bir fikrimiz de yok. Böyle bir eylemimiz de yok.
1: Evet.
0: Aksine biz diyoruz ki bu çocukları kazanalım.
1: Evet.
0: Bir de diyoruz ki bu çocukları buraya sürükleyen etkenleri hep beraber ortadan kaldırın.
1: Evet hocam.
0: Süresel bir projenin içine atılan ve yüzdürülen bu çocuklara pembe gösterilen hayatlar yok.
1: Maalesef evet
0: Bunlar ne
1: hocam
0: yazık ki
1: maalesef.
0: sağlıksız bir cinsel yönelimle, sağlıksız bir hayata doğru yöneliyorlar.
1: Evet.
0: Ve bunları birçok sağlık sorunları bekliyor.
1: Evet.
0: Yani sosyal adaptasyonun dışında psikolojik problemleri, ruhsal ciddi sorunlar, cinsel yanlışlıklarla bulaşan
1: Hı
0: hastalıklar.
1: hı.
0: Bir de öyle bir dünya kurmuşlar ki
1: Evet.
0: trans olanlar sanki çok mutlu ve çok rahat. O yüzden mesela bir örolog hocamızın yorumunu çok beğeniyorum.
1: Hı.
0: Ya cinsiyet değiştirme ameliyatı yok.
1: Evet.
0: Cinsiyet
1: İptal.
0: iptali var.
1: Evet.
0: Bunlar ne yazık ki ne erkek olabiliyorlar ne kadın olabiliyorlar.
1: Evet hocam.
0: Ve biliyorsunuz biz de Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu olarak,
1: Hı.
0: Dünya ÇAKOP olarak 7 senedir 7 seneye doldurduk. Bu
1: Evet.
0: alanda gayret ediyoruz.
1: Evet.
0: Amacımız çocukları bilinçlendirmek, aileleri bilinçlendirmek, bunun önünü kapatmaya çalışmak, akan bu güldür güldür gelen bu problemli akıntıda çocuklarımızı kaptırmamak.
1: Evet hocam.
0: Biz
1: Evet.
0: onların sığınağı olmak istiyoruz.
1: Ve
0: Ama ne
1: öylesiniz de.
0: yazık ki karşımıza nasıl bir proje var? Bu çocukları ailenin elinden alan,
1: Hı.
0: ailenin elinden kaçıran,
1: Hı.
0: kendileriyle bağ kuran, dinsizleştiren, özgürlük adı altında perdeleştiren,
1: Evet.
0: yani ben bencilliğini yükleyen, ben nesini oluşturan bir akım var. Biz
1: Evet.
0: de diyoruz ki yeni bir çalışmamız olacak inşallah.
1: İnşallah.
0: Ben değil, biz nesli.
1: Evet,
0: Bu çok
1: evet.
0: kıymetli.
1: Çok kıymetli.
0: Çocuklarımıza bunlar ne yazık ki bizi bıraktırdılar. Ben olmayı öğrettiler.
1: Evet hocam.
0: Çocuklarımız da o kadar güzel bir milletiz ki, o
1: Hı
0: kadar
1: hı.
0: kıymetli bir millete sahibiz ki. Her şeyin güzelini öğrenirken bazen de böyle o iyi niyetimizle bu akımlara çocuklarımızı kaptırıyoruz. Yalnız biz değil, çocuklarımızın da o kadar temiz büyütüyoruz ki çocuklarımızı.
1: Hı
0: O
1: hı.
0: güven duygusuyla
1: Hı.
0: hiç ummadıkları yani kişilerden zarar görüyorlar.
1: Maalesef evet hocam.
0: Ve birçok taciz, en yakınlarından tacizler görüyorlar.
1: Evet, maalesef.
0: Okul öğretmeninden bakıyorsunuz, işte en yakın akrabasından görüyorsunuz veya iş çalıştığı yerde oluyor veya çalıştığı babasının çalıştığı, annesinin çalıştığı ortamlardan. Yani
1: Hı.
0: öyle bir güvensiz bir ortamdayız ki
1: Maalesef.
0: çocuklarımızı gerçekten anne babalar olarak çok dikkatli şekilde büyütmeliyiz ve o farkındalığı önemli eğitimleri takip ederek de almalıyız. O yüzden devletimizin ailem güvenliği operasyonu destekliyoruz.
1: Evet.
0: Sonuna kadar devletimizin yanındayız.
1: Evet.
0: Ama bunun yanında cinsel kimlik karmaşası yaşayan gençlerimizin de yanındayız.
1: Evet.
0: Biz onları kazandırmak için çabalıyoruz. Evet. Siz de biliyorsunuz ki Dünya Çakop bu çocukları, bu karmaşaya düşünen gençlere, çocuklara, yetişkinlere terapi desteği vermekte.
1: Evet.
0: Elimizden geldiğince onlara nasıl faydalı olabiliriz? Onları nasıl kurtarabiliriz? Evet. Bunun derdine düşmüşüz.
1: Amaç insanları dışlamak değil. Sanki dışlanılıyormuş gibi bir havaya oluşturuluyor ama hocam insanlığı kazanmak, çocuklarımızı, gençlerimizi kazanmak. Amaç bu aslında.
0: Tabii. Şimdi bakıyorsunuz Ailem Güvende Operasyonu'nun arkasından birçok bilindik kurumlar, kuruluşlar, baro devletin karşısında
1: Maalesef.
0: Beyanlarda bulundular. Ve beni korkutuyor kullandıkları beyanlar. Size özellikle mesela Baro'nun kullandığı bir şey söylemek istiyorum.
1: Evet hocam dinliyorum.
0: Yani ailelerin sorunları düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili olmadığını söylüyorlar. Hı-hı. Ya şimdi bunu çocuklara siz böyle aşıladığınız zaman hayır aslında sorun burada.
1: Evet.
0: Zaten özgürlük değil mi problemimiz?
1: Evet.
0: Sınırsızlık değil mi? Artı, kü, ak, nereye akarsan ak. Problemimiz bu değil mi?
1: Evet.
0: Yani biz o öz irademizi, bilincimizi kaybettiğimiz zaman, her içimizden geçeni hayata geçirdiğimiz zaman, bir süzgeçten geçirmediğimiz zaman bunun sonunu kim tutabilir?
1: Evet.
0: Her yere akarsınız tabii. Kontrolü insan bıraktığı zaman her şekle girer.
1: Hocam yani
0: önemli olan o iradeyi bu gençlerimize, çocuklarımıza verebilmek. Hı-hı. Ama sen özgürsün. Sen işte bilirsiniz Mustafa Mert'in de çok güzel bir sözü vardır 1966 yılında. Evet. Yeniden değerler sistemini Amerika'da başlayan, 12 kitapla dünyaya yayılan Avrupa'ya. Sen işte istediğin gibi düşünmeye sahipsin.
1: Evet.
0: Düşündüğünü hayata geçir. Kimse seni yargılayamaz. Sen mutluysan sorun bitmiştir.
1: Evet.
0: Kısaca özet bu. Evet. Şimdi bu ne yapıyor? Çocuklara nasıl bir hayat sunuyorsunuz? Otorite yok.
1: Evet hocam.
0: Ben varsın. Anne yok. Baba yok.
1: Hı hı.
0: Şimdi öyle bir hale geldik ki bize başvuran anne babalara bakıyoruz.
1: Hı hı.
0: Anne babalar çaresiz ya.
1: Evet.
0: Çaresiz. Evet. Güçleri yok. Gittikleri psikologlar diyor ki bu çocuk intihar edecek.
1: Evet.
0: Bu çocuğu kaybedeceksiniz. Kabul edin diyor.
1: Kandırılıyorlar aileler hocam.
0: Kesinlikle kandırılıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu
1: İkna edilmeye çalışıyorlar.
0: Tabii kabul ettirme derdiyle dünyadaki o cinsiyetsizleştirme çalışmasına destek oluyorlar.
1: Evet.
0: Halbuki çok iyileşen kişi var. Bakın hı-hı, bizim seminerlerimize bir örnek gelip sempozyumda 2021 yılında sempozyumumuzda konuşmacı hı-hı, olan David Bickham.
1: Evet.
0: Geçmiş hayatında bir eşcinsel.
1: Evet.
0: Fakat terapilerle düzelip hayatını da bu çocukları ve gençleri nasıl kurtarabilirim diye aile danışmanı, psikolog olup terapi yapıyor.
1: Kendini bu davaya adayan bir insan olacağım deyip bir kap.
0: Evet. Ve küçük yaşta bir tacize uğruyor. O tacizden sonra başına bir takım şeyler geliyor.
1: Hı hı.
0: Daha sonra dönüş yapıyor. Mike Tyson, IFTC'sinin başkanı İngiltere'de.
1: Evet.
0: Bu da bir psikolog. Geçmiş hayatta eşcinsel. Ama daha sonra terapilerden kurtuluyor. İki hı hı, çocuk sahibi ve hayatını neye adıyor biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Bu tür cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin terapi alma hakkını alıyor.
1: Evet.
0: Ben bu dernekleri sunumda da söylemiştim.
1: Hı hı.
0: Sözümün başında da söylüyorum. Ya siz bu dernek çocuklara özgürlük adı altında, İstediğini yapabilirsin adı altında yardım etmek istiyorsunuz. Siz hı-hı, öyle gösteriyorsunuz kendinizi.
1: Hı-hı.
0: Peki bu çocukların niye terapi haklarını savunmuyorsunuz? 2 kere 2 4'tür 5 değildir.
1: Evet.
0: Bu kadar açık yani bu kadar açık. Siz bu çocukların destek olmak istiyorsunuz. Bu çocukları topluma kazandırmak istiyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Ama kalkıp arkasından terapi desteği için mücadele etmiyorsunuz.
1: Daha büyük bir bunalıma sevk ediyorlar hocam. Daha büyük bunalıma sevk ediyorlar.
0: Yönetilebilir bir toplum zayıf kılmış karakterle oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Sayısını arttırdıkça bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Şimdi tabii ki biz bu sözümün başında da söyledim.
1: Hı-hı.
0: Bu gençlerin toplumda dışlanması taraftarı değiliz.
1: Evet. Evet
0: biz
1: hocam,
0: bu gençlere
1: kazanmak,
0: nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmek zorundayız.
1: Evet.
0: Şimdi en büyük sorun sanat yapılı gençlerimizin, çocuklarımızın toplumda ne yazık ki kendini bilmezler tarafından çirkin yaklaşımlarla etiketlenmesi. Hı hı. Onlar bu çocukları perişan ediyor. Ben geçen kış bir yerde alışveriş yaparken eşimle bir beyefendi izliyorum. Bir ocakbaşının başında geldi. Hı hı. Adam bir çocuk top oynuyor. Biraz kilolu bir çocuk. 10 yaşlarında. Çocuğu arkadan sarıldı. Sıkıyor çocuk. Hı hı. Çıkmak istiyor o kavradığı kollarında.
1: Evet.
0: Çıkıyor. O kadar rahatsız oldum ki.
1: Evet hocam.
0: Dayanamadım. İnip söyledim. Dedi ki ya ben onun dedi akrabası. Ya senin akraban olman, onu arkadan alıp kucaklayıp sıkmanı gerekçe bu böyle bir oyun olamaz.
1: Evet hocam maalesef.
0: Yani bunun gibi çok şeylerle karşı bu basit bakın en basitini size söylüyorum.
1: Evet.
0: Diğer
1: evet.
0: tacilerden bahsetmiyorum.
1: Evet.
0: Toplumda ne yazık kendini bilmez insanlar bu çocuklara farklı yaklaşıyorlar. Yanlış davranıyorlar. Biliyorsunuz dijital dünya sosyal medya önünüze öyle şeyler geliyor ki
1: evet.
0: bir kere birinin karşı aynı cinsten birine dokunmasıyla önünüze de bu tür şeyler geldi diyorsun ki ah ben öyle miyim acaba?
1: Evet.
0: Ah ben böyle miyim? Başlıyorsunuz soru işaretleri kendinize sormaya. Siz söylediğiniz zaman hı-hı. ufacık bir şeye tıklayın algoritma size sürekli gönderiyor.
1: Evet.
0: Ah işte bitti gittiniz.
1: Gelişim dönemindeki çocuklar zaten merak ediyorlar, araştırıyorlar hocam.
0: Tabii.
1: Ve
0: tabii.
1: Bu algoritma da ne yapıyor burada hocam çocuklarımıza? Araştırdıkları konu üzerinden içerikler gönderiyor.
0: Ve
1: ona göre de arkadaş istekleri, tanıdık arkadaş istekleri atmaya başlıyor. Bakın, çocuk fark etmeden çevresinde bu tarz tabii. insanların olduğunu görüyor maalesef.
0: Dürtüleri, o zaman çocukların dürtüleri bu şekilde ilerliyor.
1: Evet.
0: Çok mesela 7 senedir birçok vaka okuyoruz. Birçok vakayı hı-hı. yönlendirme yapıyoruz.
1: Evet.
0: Çok üzüldüğüm şeyler artık yaşın çok geriye düşmesi.
1: Hı-hı.
0: Ergenlik maalesef. Yaşının da ileriye geçmesi. 24'e kadar çıkması.
1: Evet. Evet.
0: Ama bu tür karmaşaların daha 5-7 yaşlara kadar inmeye başlaması. Çünkü ne yazık ki anne babalar yemek yedirirken telefon veriyor, tablet veriyor. Sürekli televizyon izletiyor, bilgisayarın önüne oturtuyor. Ona evet. dönüşleri hiç düşünmüyor.
1: Evet.
0: Bir de kadın erkek rollerindeki değişim.
1: Evet.
0: Çok acı. Çok acı. Evet. Kadınlar iyi erkeği artık şöyle görüyor. Her sözümü yapan, benim her dediğimi yerine getiren adam çok iyi.
1: Evet.
0: Çok
1: maalesef.
0: İyi.
1: Maalesef
0: böyle. İşte böyle yaptığımız zaman da erkeğin rolünü de çaldığımız zaman çocuklar da sana size diyor ki dur ben sana ceza keserim diyor. Evet. Ve ceza kesiyor.
1: Evet hocam. Hocam dijitalde de biliyorsunuz artık çok küçük yaşlardaki çocukları hani bu gelişim dönemlerini ifade edebilecek bir şekilde karmaşa yaşamaları için birçok içerik üretiliyor. Ve birçok kitaplar yazılıyor. Bunun için özellikle yazarlar yetiştiriliyor hocam. Ve çok küçük yaşta çocuklarımızın kafası karıştırılmaya başlanıyor. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın toplattığı birçok kitabı da biliyoruz.
0: Çünkü
1: çocuklarımızın gelişim dönemlerinde bunlar bu
0: ama
1: şekilde.
0: Ama hala binlerce video ve onlarca kitap piyasada çok rahat
1: evet.
0: bulunduğu gibi.
1: Evet maalesef.
0: Bir kere video okuma artık biraz kalktı ama video bırakın onu. Anaokullarına bize gelen şikayetlerde öyle oyunlar oynatılıyor çocuklara. Anaokullarından bahsediyorum.
1: Hı hı, hı. Evet hocam.
0: Anaokullarında o çocukları karmaşaya sürüklensinler diye, farklı cinsel kimlik önerilere sahip olsunlar diye acayip tabirler, oyunlar yani çok kötü bir noktaya gidiyoruz.
1: Ve bunlar bizim ülkemizde oluyor hocam. Yani bizim ülkemizde oluyor. Bunlar bize uzak şeyler değil. Bizler gerçekten de hani siz bu dernektesiniz, bu çok ilgileniyorsunuz bu konuyla alakalı ve öngörüleriniz de vardı bugüne geleceğimiz noktalarda
0: tabii,
1: sizlerin
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii. Biz zaten birinci sempozyumumuzu yaptığımız zaman bunu çok söyledik.
1: Hı-hı.
0: Çok şükür. Ben o yüzden çok mutluyum.
1: Hı hı.
0: Ailem Güvende Operasyonu'nun sonuna kadar destekliyorum.
1: Evet.
0: Sonunun da çok sağlıklı ve güzel bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Temennimiz o.
1: İnşallah.
0: Yani o yüzden Akın Gürlek'i tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Hükümetimizi tebrik ediyorum. Reis evet. Cumhur'u tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Bütün bunları Reis Cumhur sağlamasaydı bunlar olmaz.

0: olamazdı.
1: Olamazdı.
0: Başından beri 3-4 senedir özellikle Cumhurbaşkanımız bu konunun üzerinde duruyor.
1: Hı hı.
0: Bu konuyla alakalı çalışmaları destekliyor.
1: Evet.
0: Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Gençlerimizi kimseye kaptırmaya niyetimiz yok.
1: Çok şükür.
0: Ben buradan o dernekleri destekleyenlere de seslenmek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani bizim çocuklarımız onlar, sizin çocuklarınız değil.
1: Evet.
0: Ve biz kendi çocuklarımıza sizi kaptırmak istemiyoruz.
1: Kaptırmayacağız hocam. Biz çocuklarımızı onlara kaptırmamak için
0: kaptırmayacağız.
1: Sizler bugün oradasınız, bizler bugün buradayız. Allah'ın izniyle kaptırmayacağız da.
0: Buraya düşenlerin de elinden tutmaya, ayağa kaldırmaya hep beraber hem dernek olarak hem dernekteki her üye olarak, her dernek Hı-hı. olarak, Hı-hı. toplum olarak da biz görevimizi yapmaya hazırız.
1: Evet.
0: Sonuna kadar da yapacağız inşallah. Türkiye İnşallah. Genelinde şu anda 55 ilde bizim temsilcimiz var. 55 ilde eğitmenimiz var.
1: Evet.
0: Okullarda bunlar bilinçlendirme yapıyorlar. Bulundukları gruplarda anlatıyorlar. Ailelere öğretiyorlar. Öğretmenlere vesaire.
1: Hı hı.
0: Kimden destek ve talep gelirse hepsine sağlıklı şekilde bir çocuk nasıl yetiştirilir?
1: Hı hı.
0: Sağlıklı kimlik inşası nasıl oluşur? Bunları öğretmek için de candan baştan ücretsiz destek oluyorlar.
1: Evet.
0: Rabbime de hamdolsun.
1: Evet, çok şükür. Çok şükür hocam. Ben bu süreçte bir de bunu programımız aracılığıyla dile getirmek istiyorum hocam. Bu dernekler, malum derneklerin açıklamalarını da okudum bir taraftan.
0: Evet.
1: Ve deniliyor ki hani biz şimdi toplum olarak bunun aslında bu operasyonun bugün olduğunu düşünüyoruz ama 15 yıl önceden bunların yavaş yavaş yapıldığının onlar farkındalar hocam. Hani bir gece ansızın gelirim diyor ya bir gece ansızın gelmiş oldu. Yani bunun bir 15 yıl öncesi var. Bu birikimlerin bugün bunların olabileceği yani bu kadar sağlam soruşturmaların olabilecek, kanıtların olabilecek bir şekilde toparlanması uzun zaman aldı ama ansızın da gelinildi. Çok şükür de gelinildi. Çocuklarımızı, ailelerimizi, gençlerimizi. Hiç kimseye hocam biz yedirmeyeceğiz, evlatlarımızın arkasındayız. Amacımız insanları dışlamak değil ama maalesef ki hocam canı acıyan insanlar... Bu konuda çaresiz kalan insanların acısı çok büyük. İnsan haklarından bahsediyorlar. Bu çaresiz kalan insanların hakları, bu çocukların hakları ne olacak peki hocam ya? Yani bu kadar arkalarında durup bu kadar işte bu devletimizi eleştirme konusunda. Peki bu insanların hakları ne olacak diye soruyorum gerçekten de.
0: Şimdi Özlem Hanım, bakın mesela yanlış bir bilgiyi de burada paylaşmak istiyorum. Hükümetimize karşı bazı saldırılar duyuyoruz.
1: Evet.
0: Yapılanla alakalı. Halbuki 1993 yılındadır Türkiye'de ilk kurulan cinsel kimlik karmaşasıyla alakalı dernek.
1: Dernek, evet hocam.
0: Tabii 94 evet. yılında da ana dernekleri kurulmuştur.
1: Evet.
0: Dergisi çıkmıştır.
1: Evet.
0: 2005 yılında resmi dernekleşmişlerdir. Ama
1: evet.
0: bunun temeli 93 yılındadır.
1: Yani hocam bunun biz zaten siz özellikle siz de bunu devamlı söylüyorsunuz. Küresel bir proje ve yıllara dayanan bir proje olduğunu zaten dile getiriyoruz hocam. Ama yalnız, her şeyi...
0: Özlem Hanım lafınızı... Yalnız şurada gözümüzden kaçan bir noktayı biraz ortaya çıkarmak istiyorum.
1: Hı-hı.
0: Bakın cinsiyetsizleştirme dünyadaki projelerden sadece bir tanesi.
1: Evet, evet hocam.
0: Dünyada
1: maalesef.
0: İnsanlık yeniden yapılandırılmak istiyor.
1: Projesi var, evet hocam. Ve bunun yani ayakları
0: insanlar,
1: var.
0: Aynen, bakın yapay zeka. Bunun çok önemli ayak. Pandemi gene bir ayağıydı.
1: Evet. Evet hocam.
0: Arkasından bakın yapay zeka. Şimdi ne konuşuluyor? 10 yılda yapay zekanın insanlığı bitireceği konuşuluyor
1: evet.
0: değil mi?
1: Evet hocam.
0: Peki yapay zeka bakın yapay zekanın birçok yerde de siz de denk gelmişsinizdir. Çocukları çok yanlış yönlendirdi.
1: Evet hocam intihar eden çocuklar var biliyorsunuz.
0: Tabii yapay zeka.
1: Bugün ondan terapi almaya çalışan ve maalesef ki işte yanlış bilgilerle hala donatılan empoze edilen, çocuklarımızın beynine empoze edilen ve bu durumdan çıkamayan gençlerimiz intihara yöneliyorlar.
0: Tabii.
1: Evet,
0: tabii.
1: Maalesef hocam.
0: Şimdi
1: maalesef.
0: Yapay zekanın evet avantajları da var.
1: Evet.
0: Yapay zekanın teknolojisini kullanmak gerekir. Ama Hı-hı. çocuklarımız artık her şeyi yapay zekaya sorar oldular.
1: Evet, evet hocam gerçekten.
0: Ben anne babaların çok dikkatli olması lazım. Çünkü anne babalar da yapay zekayı kullanıyor.
1: Evet. Herkes
0: yani artık ne olacak biliyor musunuz? Beyinler üretmeyi terk edecek.
1: Hocam bir de yani yapay zekayı biz yönetebilmeliyiz faydalanabilmek için. O bizi tabii yönetmemeli. Bizler burada yine bilinçlenmiş olmamız lazım.
0: Bizi yönet diyoruz.
1: Evet.
0: Diyoruz ki bizi yönet, bize bir şeyler yap, şunu şunu. Ben evet. Ne yapmalıyım diye soruyoruz.
1: Evet. Evet hocam, maalesef ki. Biz de bu konuda yine babalara bilinçlenmeliyiz.
0: Evet, anne babalar özellikle şunu söylemek istiyorum. Sevgili anne babalar.
1: Evet.
0: Çocuklarınızı yetiştirirken ben nesli olmasınlar diye uğraşın.
1: Evet.
0: Lütfen biz neslini terk etmeyin. Siz önce kendinizden başlayın. Şimdi son geldiğimiz nokta, biliyorsunuz ebeveynlerin şöyle bir hatası var.
1: Hı hı.
0: Artık çekirdek aile mantığıyla büyük aileyi kaybettiler.
1: Maalesef. Geniş aile,
0: büyük aileyi yakalarsanız, çocuğunuzla yakalarsınız. Çocuklarınızdan geçireceğiniz kaliteli zamanlar sizin için çok değerli.
1: Evet.
0: Çocukları elinizden geldiğince dijital dünyadan, dijital mecralardan uzak tutmak gerekiyor. Çocuklara faaliyetler bulmak lazım. Çocukları kurslara vermek lazım. Çocuklarla beraber eğlenceli zamanla öğretmek lazım. Onların yeteneklerini keşfedip üzerine ağırlık vermek lazım.
1: Evet.
0: Eğer böyle yapmazsak bu çocuklarımızı kaybedeceğiz.
1: Evet, maalesef.
0: Bir de özellikle karmaşa yaşayan bireye sahip anne babalara bazı önerilerde bulunmak istiyorum müsaadenizle.
1: Tabii ki hocam. Hocam o önerilerimizi almadan önce biraz sonra inşallah bir mesajımız var, okumak isterim.
0: Tabii,
1: müsaade
0: buyurun.
1: Ederseniz. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım demişler. Zuhal Hanım'a da iyi akşamlar diliyorum. Sohbetinizi pür dikkat dinliyoruz. Rabbim evlatlarımızı, ümmetin evlatlarını tüm bu çirkinliklerden korusun. Çok ağır imtihanlar gerçekten. Bir şekilde bu imtihanda olan ailelerinde Allah yardımcısı olsun demişler.
0: Amin.
1: Yine sağlıklı bir toplumsal kimlik inşası için ahlak yasası çıkmalı ve bireysel sorumlulukla desteklenmelidir demiş yine bir dinleyicimiz. Kamu düzeninde yasal sınırların çizilmesi şarttır. Ancak kimlik gelişimi aynı zamanda eğitim ve aile ortamında şekillenen vicdani değerlere dayanır. Böylelikle aile ve toplum aynı doğrultuda tekrar özüne dönebiliriz diye düşünüyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz bu mevzuya da hocamla birlikte gireceğiz inşallah hocam. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz.
0: Güzel bir noktaya değmiş iki arkadaşımız da, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet
0: kendimine.
1: Hocam. Evet hocam. Hocam.
0: Yani,
1: evet.
0: Buyurun. Size söz verin.
1: Ailelere önerilerimizi almadan önce bir mektubumuz var, okuyalım mı? Ne dersiniz
0: olur,
1: hocam?
0: Olur, evet. Okuyalım.
1: Ben buyurun, bu mektubu hocam okuyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu süreçten geçen bir annenin mektubu bu. Ve sesini kendisi duyuramadığı için bizi aracı kıldı diyelim insanlara hitabı için ve kendisinin müsaadesi var. Ve yıllar önce yaşanan bir olaydı ama bugünün konusuyla çok uyuştuğu için ben bu mektubu müsaadenizle okumak istiyorum hocam.
0: Buyurun.
1: Ben bir anneyim.

size. Annelik görevini tam anlamıyla yapamamış bir anne anne midir? Ama ben bir anneyim. Kendini geliştirip değiştirememenin bedelini evladı ile ödemiş bir anneyim. Evladı için gecesi gündüzüne karışan, sabahlara kadar gözyaşı döken bir anneyim. Dünyada, ülkemizde ne oyunların oynandığını, ne projelerin yapıldığını bilmeyen, kötü niyetli insanların varlığından haberdar olmayan, bu savaşta evinin tam da ortasında bomba konulmuş bir anneyim. Bugün burada size bu mektup okunuyorsa bilin ki benim rızam dahilindedir. Benim yaşadıklarımı siz yaşamayın diye rızam dahilinde. Biliyor musunuz, çok şanslısınız. Ben sizler kadar şanslı olamadım. Ben hiçbir şeyi bilmeden, her şeyden bir haber olarak bu savaşın tam ortasında buldum kendimi. Düşmanlarımı dahi tanımadan. Ta ki bir gün tek evladım karşıma çıkıp ben eşcinselim diyene kadar. Düşünsenize, kendinizi benim yerime koysanıza, sizin büyüttüğünüz bir evlat, olasılık dahi vermediğiniz bir şekilde karşınıza çıkıyor ve ben eşcinselim diyor. Ne yapardınız? Ne düşünürdünüz? Ne hissederdiniz? O günkü evlat sanki yıllarca benim yetiştirdiğim, benim elimde büyüyen evlat değildi. Yerine bambaşka birisi gelmişti. Kendini olduğundan, doğduğundan farklı cinsiyet olarak tanımlayan, devamlı bizi suçlayan ve o hislerini, düşüncelerini bana kabul ettirmek isteyen bir evlat. Nasıl bir imtihandı bu? O günkü hali, konuşması hiç gözümün önünden gitmiyor. Ben ölene kadar da gitmeyecek. Bana bir pisliğe bakar gibi, bir pisliğe konuşur gibi konuştu. Halbuki beni o zamana kadar kırmaktan, incitmekten imtina eden bir çocuktu. Şok oldum, inanamadım, şaka yapıyor dedim. Ama maalesef tüm duyduklarım gerçekti. Evladım o gün çok net konuştu benimle. Doğuştan olmayan bir duruma nasıl da ikna edilmişti. Doğuştan anne, doğuştan dedi. Ölmek istedim, elemli bir yas içine girdim. Evladımı kaybettim dedim. Kimseye derdimi açamadım, kimselerle paylaşamadım tüm bu yaşadıklarımı. Nasıl olurdu bu? Her şeyi ile cinsiyeti belli, yetiştirilme tarzı belli. Peki evladım nasıl kendini böyle isimlendirirdi? Benim bile kabul edemediğim bu durumu anlatsam kim anlardı ki beni? Defalarca burun buruna geldim ölümle. Sığamadım hiçbir yere, günlerce düşündüm biz nasıl bir aileydik diye. Çocuğumuzun takibini yapar, telefonunun tabletini kontrol ederdik. Uyarılması gerektiği yerde kendimizce bildiğimiz kadarıyla nedenlerini, sebeplerini açıklardık. Halbuki bilmediğimiz ne kadar çok şey varmış dijitalde. Hem de ne kadar çok. Hissettiği bu durumu doğuştan olduğunu söylemişti çocuğum. Ve araştırdığım zaman aynı şeyi göreceğimi de söylüyordu. Ulaşabildiğim psikologlara ulaştım. Evet, doğuştan dediler. Bana ya çocuğunuzu kabul edin, böyle kabul edin ya da reddedin cevabını verdiler. İnançlarıma, kültürüme, değerlerime, bilime, biyolojiye, ilime uymayan bir durumu nasıl kabul edebilirdim? Bu söylenilenleri bir türlü kabul edemiyordum. İnternet araştırmalarımda da çıkan şey aynıydı. Çocuğumun söylediği gibi doğuştan yazıyordu. Düşünsenize ya, evladınız. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz. Yalvardım, yakardım Allah'a, beni yalnız bırakma, ben bittim diye. Sen bitme, ben yettim dedi Yüce Yaratan. Evet, tam da o gün doğru insanlar çıktı karşıma. Sığınılacak bir limandı onlar benim için. Yaşadıklarımı anlattım, anlattıkça rahatladım, rahatladıkça anlattım. Doğuştan olmadığını, yanlış bilgilerle kafamızın karıştırıldığını anladım. Hiçbir şey bilmediğim işte o gün anladım. Öğrendiklerimden sonra inandım. Evladımın bu savaştan güçlü çıkacağına inandım. Çünkü biz evladımızı öyle yetiştirmemiştik ki. O insanlar çok vakit ayırdılar bana. İnsanın yanında olan, yanında destek olan birilerinin varlığını bilmek ne kadar güzel bir duygu olduğunu o zaman çok daha başka anladım. Araştırmalar yaptım, doğru kaynaktan, doğru kişilerden. Beni bilgilendirdiler, yüreklendirdiler, yalnız bırakmadılar. Derdimle dertlendiler. Tüm bu geçen zor günlerimde gözyaşı dostum oldular.

0: İlk önce gerçeği kafamda netleştirdiler. Çocuğumun doğumundan itibaren bu durumunu tetikleyecek, etkileyecek bir ihmalin olup olmadığını öğrenmek için çocuğumun hikayesini benden ve çocuğumdan dinlediler. Aile ilişkilerimize değindiler. Korkma, çocuğunun tabanı kuvvetli, özenti ve merak dediler. Yaptığım en büyük hatamız bu dijitalin kontrolünü bilinçli yapamayışımızdı. Ve kötü niyetli insanların bu kadar acımasız olacağını düşünemeyişimizdi. Küresel bir projeden haberdar olmayışımızdı. Çocuğumun destek alması gerekiyordu. Biz çocuğumuzu ikna etmeye çalışıyorduk. Onlar iknamızı yıkmaya. Kim bunlar diyeceksiniz? Bazı derneklerdeki psikologlar, psikiyatrlar, eğitimciler, proflar, hatta aileyi dava etmek için hazır bulunan avukatlar, derneklerdeki diğer insanlar, hatta ikna ettikleri aileler ve çocukları. Çünkü hissettiği duygularla bütünleştirmek istiyorlardı. Olmak istediği cinsiyetle. Çocuğum, arkadaşlarımın ailesi onları böyle kabul ediyor. Siz niye kabul etmiyorsunuz diye sorguluyordu. Biz ne zaman konuşsak, bilinçli ve mantıklı açıklamalarda bulunsak, evladımızın yumuşadığını görüyor, iç çatışmasını sezinliyor, çaresizliğini hissediyorduk. Ama bizden sonra görüştüğü kişiler beynini yıkıyor, sonrasında bize düşmanıymışız gibi davranıyordu. Evet, çatışma bizim öğrettiklerimiz, yetiştirme tarzımız ile onların empoze ettikleri arasında başlamıştı. Bu insanlar bir türlü durmak bilmiyordu. Ergenlik dönemindeki hatta daha küçük çocukları tuzaklarına düşürmek için hepsi kökleşmiş, çeteleşmişlerdi. Bunların örgüt olduğunu işte o zamanlar anladım. Bu çetin süreçte yıldırmak istediler ama yılmadım. Düştüm ama yıkılmadım. Toparlandım, kalktım. Evladımı ben onların ellerine, kucaklarına bırakmayacaktım. O bizden vazgeçse de biz ondan vazgeçmeyecektik. Onlar evladımı vakum gibi çekse de biz evladımızı tekrar kazanmak için uğraştık. Tek evladımı koparmaya çalışıyorlardı bizden. Hüzün yılıydı benim için adeta. Bu süreç böyle içim yana yana geçti. Peki bilir misiniz siz bir annenin iç yangınını? Ne acılar yaşadım iliklerime kadar hissettiğim ne acılar. Ben bir anneydim. Bilmediklerinden sorumlu olmayan ama bilmediklerini öğrenerek güçlenen, yılmayan bir anne. Evladı için tüm zorlukları, güçlükleri, dünyayı karşısına alan bir anne. Evet, kabul etmemiştim evladımı yaşamak istediği bu hayatta. Ya kabul et ya reddet yaklaşımına hep baş kaldırdım. Evladımın ne böyle yaşamak istediği hayatıyla kabul ettim, ne reddedip onlara teslim ettim. O benden, bizden vazgeçmek istese de biz ondan vazgeçmedik asla. Yaşamak istediği hayatı kabul etmeden, bu düşünceden kurtulması için hep yanında olduğumu, yanında olacağımı söyledim. Evim hep bir sığınacak limandı, huzurlu ve mutlu onun için. İlk önce Allah'ın, sonra doğru insanların yanımda oluşu ile, çocuğumun gücüne güvenişimle, yetiştirme şeklime inancımla, sabrımız ve çabalarımızla ben çocuğumu kaybetmedim. Biz çocuğumuzu kaybetmedik. Biz çocuğumuzu bu sabır dolu mücadelede bilinçlenerek tekrar kazandık. Biz bu savaşın mağduru değil, kazananı olduk. Benim çocuğum bu savaşın kahramanı oldu. Biz ailemizin bütünlüğünü bozmadan güçlenerek yeniden doğduk. O yüzdendir ki bugün bu mektubun okunması benim için çok değerli. Sizlere ancak bu şekilde seslenebilirdim. Benim yaşadıklarımı yaşamayın, ben yandım, siz yanmayın diye. Mücadelemiz sizlere güç olsun diye. Bu yaşananlar yaşadıklarımın sadece küçücük bir özeti. Bu sadece evladımın ve benim hikayem değil, bizim ailemizin hikayesi. Ve tüm kandırılmış çocukların ve benim gibi mücadele eden çaresiz ailelerin hikayesi. Biz olmayı başararak, eşim ve geniş ailem, doğru insanlarla çoğalarak, zor günümüzde kenetlenerek, birlikte hareket ederek kazandık bu savaşı. Mücadelemiz umut olsun size. Unutmayın, yaşadığımız sürece bu hayat yolculuğunda henüz hiçbirimizin hikayesi bitmedi. Yaralanmış bir anne. Evet, evet sevgili hocam. Bu mektup...
1: Evet dinliyorum.
0: Evet hocam, bu mektup bir annenin hikayesiydi. Bundan 4-5 yıl önce bir annenin hikayesi. Gerçekten çok zor günler yaşayan bir anne ama kendisi bu mücadelenin ve bu karşılaştığı şey 4-5 yıl önce de, hani biz diyoruz ya hocam, biz bu derneklerden haberdardık. Anlatılanlar, bilinen çok şeyler var aslında, sizin de bildiğiniz gibi hocam. Ama anne de, bu anne de çaresiz anne de sesini böyle duyurarak insanları bilinçlendirmek istedi. Biz de burada bu radyo programımızda bunu bu şekilde dile getirmek istedik inşallah.
1: Çok güzel bir anlatım ve duygularını çok güzel ifade etmiş anne. Gerçekten çok duygulandım dinlerken.
0: Evet hocam.
1: Şimdi herkes bu anne kadar, bu aile kadar şanslı olamıyor. Evet. Mücadele ederken kaybedenler çok oluyor.
0: Maalesef, maalesef.
1: Bu annemizin yaşadıklarından, tabii ki bu bahsettiğimiz dernekler ÇAKOK kurulmadan önce de mütedeyyin aileler olsun, seküler aileler olsun, çocukları bu duruma geldikleri zaman nereye gideceklerini bilmiyorlardı.
0: Evet.
1: Ne yazık ki bu derneklerin kucağına düşüp bunun doğuştan olduğunu bunlara kabul ettiriyorlardı. Ve anne babaları da çaresiz bırakıyorlardı. İşte çok bununla mücadele etmek için uğraşıyor.
0: Evet.
1: Hayır, bu doğuştan değil.
0: Evet.
1: Bunu anne ve babalar çocukla birleşerek aşabilir.
0: Evet.
1: Eğer çocuğa bunu aşabileceğini öğretebilirsek, anlatabilirsek, çocuk isterse iyileşiyor.
0: Evet. İstemek çok önemli hocam burada.
1: İsterse iyileşiyor. Ama istemese ne annenin zoru ne babanın zoru, bu çocuğa sadece transtan onu engelleyebiliyor belki.
0: Evet.
1: Ama o yönelimden çok zor vazgeçmiyor o zaman.
0: Evet.
1: Ne yapması gerekiyor? Bu annenin mücadelesi bize çok güzel bir örnek.
0: Evet.
1: Bu tür vakalarla karşılaşan anne babalar çocuklarıyla empati ve bağı kurmak zorundalar.
0: Hı hı.
1: Empati kurmak demek onun bu yönelimini onaylamak demek değil.
0: Evet.
1: Altına çizmek istiyorum. Bu yönelimin sağlık sorunlarını bu çocukları iyi anlatmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Onlar renkli güzel dünyalardan bahsederken bizlerin onlara, anne babaların gerçek, real hayatı anlatması gerekiyor.
0: Evet.
1: Fakat bizim yaptığımız, anne babaların yaptığı çok önemli bir hata var.
0: Hı hı.
1: Çocuklar hem çok yargılanıyor, hem çok fazla şiddet görüyor. Zaten biliyorsunuz bu sene bir vaka vardı, cinsel kimlik karşısında yaşayan bir çocuğun okullardaki katliamını Türkiye'de.
0: Evet.
1: Yurt içinde bunlara çok denk geldik ama
0: evet.
1: Bakıyoruz babanın tutumlarına. Baba işte bunu şiddet uyguluyor. Bunu işte silahlarından beraber atış poligonlarına götürüyor.
0: Evet.
1: Erkekliğini böyle geliştireceğini zannediyor.
0: Maalesef.
1: Şimdi şu var. Anne babalar ne yapacak böyle bir durumda? Çocuklarıyla bağını koparmayacak. Çünkü
0: evet.
1: Karşı dernekler, karşı çalışmalar sizin anne babanın arasına girmeye çalışıyor.
0: İkna etmeye çalışıyorlar hocam yani. Bunu özellikle
1: giriyor.
0: Evet.
1: Anne babayı devre dışı bırakıyor. Dini devre dışı bırakıyor.
0: Hı-hı.
1: Bakın bu tür kişilerde iki tane karakter görebiliyoruz.
0: Hı-hı.
1: Bir dindar karakter görebiliyoruz. Kendi iç dünyasında huzuru yakalamak için bunu yapıyor. Veya ne görüyoruz? Tamamen dini reddedenleri görüyoruz.
0: Evet. Maalesef.
1: Şimdi bunlar ne yapmaya çalıştı? Anne babanın arasına girdi. Anne
0: evet.
1: Babayı uzaklaştırdı.
0: Evet.
1: Elinden geliyorsa dini de uzaklaştırdı. Çocuğu evet. Kendine bağladı.
0: Evet.
1: Şimdi anne baba yasak koyarken bunlar her türlü özgürlüğü sunuyor.
0: Evet.
1: Bize gelen bir vaka çok acıdır. Şöyle çok belirtmeden bir şey ifade etmek istiyorum örnek olsun diye.
0: Hı hı. Evet buyurun
1: hocam. Çocuğun böyle yönelimlerini desteklemek için ona hem maddi destek hem de çocuğu çok zeki bir çocuk. Çocuğu
0: evet.
1: Diniyle uğraşıyorlar.
0: Evet.
1: Kiliseye bağlıyorlar.
0: Evet.
1: Çocuk yurt dışında okuması için ellerinden geleni sağlıyorlar.
0: Hı hı.
1: Yani bu çocuğu iki türlü ele almış oluyorlar. Bir, dinden ediyorlar.
0: Hı hı.
1: İki, memleketinden ediyorlar. Ailesinden koparıyorlar.
0: Hı hı.
1: Bu çocuk çok dar gelirli bir ailenin evladı. Ve ailesi onun isteklerini karşılayamıyor. Karşı taraf karşılıyor. Bu böyle çok ender bir örnek de olsa, ne yazık ki bu örnekler çok fazla.
0: Evet.

0: maalesef.
1: Bir anne babalar lütfen çocuklarınıza bağınızı bozmayın.
0: Evet. Evet.
1: Çocuklarınızdan zıtlaşarak eve zıtlaşacaksınız. Onu söyleyeyim. Zıtlaşma şiddete dönmemeli. Zıtlaşma dozunu ölçülü tutmamız gerekir. Eğer biz o zıtlaşma dozunu yüksek tutarsak çocuk sizi reddediyor.
0: Evet.
1: Anne babanın, aynen bu hanımefendinin yazdığı gibi bir anne babanın çaresizliğini gözlerimle şahit oldum. Emin olun aklıma geldikçe hüngür hüngür ağlıyorum.
0: Evet hocam.
1: İki bireyin anne babanın çocuklarının, erkek çocuklarının cinsiyet değiştirmek istemesindeki o böyle bitmişlik sendromu, umutları çökmüş ve çaresiz, çocukları yemeğe gelmiyor. Baba sofrada oturdu mu yemeğe oturmuyor.
0: Evet maalesef.
1: Baba o kadar çok dikleniyor ki. Annenin hiçbir sözünü dinlemiyor. Yani ya gençler öyle bir şeye dalmışlar ki girdaba. Nereye sürüklendiklerini ve nereye batacaklarını göremiyorlar.
0: Maalesef maalesef.
1: İşte orada büyükler ne yapmalı? Sabırla. Ama mesela o karakterde bir hata vardı. Anne her şeye evet diyor. Her şeye evet diyor.
0: Sınırı yok.
1: Tabii. Bütün anne babalara sesleniyorum. Mustafa Mertel'le geçenlerde bir YouTube'da programımız vardı bu senenin başında.
0: Hocam 3 dakikamız kaldı. Şöyle birazcık bir toparlayalım. Bir de, evet bir de mesajımız var. Onu da okumadan geçmek istemiyorum.
1: Şunu söylemek istiyorum. Mertel hocamız psikiyatrist şunu söyler. Çocuklara mutlaka sınır konmalı.
0: Evet.
1: 2. Karşılıksız lütfen. Lütfen bu çocuklara karşılıksız her şeyi vermeyin.
0: Evet.
1: O kadar önemli ki çocuğun kişisel gelişiminde ve cinsel gelişiminde bunlar çok kıymetli. Bir de anne ve babalar lütfen anne annelik rolünü bilmeli, baba babalık rolünü bilmeli.
0: Roller kalır karışmamalı.
1: Aynen anneler babaların önüne geçmeyin.
0: Evet hocam.
1: Evet çok özür dilerim. Daha çok konuşacak şey var ama madem 2 dakika kaldı herhalde. Buyurun.
0: Hocam Yavuz Bey bir mesaj göndermişler. Onu okumak istiyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum demişler.
1: Ay çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Konunuza ve size selam olsun. Fuhuş, uyuşturucu, bunlardan bağımsız olmayan cinsiyetsizlik ve türevleri meselesi her şeyin önünde devletin birinci işi olmalı. Köpürtmeden, ağızlara sakız yapmadan, her bir ferde el atarak boşluk bırakmayarak. Buralarda da görev alan herkese müteşekkiriz. Yüreklerine güç ve kuvvet demişler kendisi hocam Yavuz Bey.
1: Allah razı olsun. Çok güzel bir şeye değindi.
0: Evet, ne yazık ki
1: bu çocuklar fuhuş tuzaklarına düşüyorlar.
0: Maalesef.
1: Yani devletin o bastığı Beyoğlu'ndaki Taksim'deki barların televizyonlarda veya işte sosyal medyadaki paylaşımlarını unutmayalım.
0: Evet.
1: Bu çocuklar orada satılıyorlar.
0: Evet hocam. Ailelerinden kopartılıp ailelerle o yüzden karşı karşıya getiriliyor. Çocukları rahat kullanmaya çalışıyor.
1: Yaşı ilerleyen cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde yaşı ilerleyince çocukları tacizi burada daha çok görüyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü o cinsel cazibeyi de yitirince kendi hemcinslerinden o çekimi göremiyor. Bu sefer çocuklara musallat oluyorlar.
0: Evet.
1: Ne olur çocuklarınıza sahip çıkın.
0: Evet.
1: Kimseyi ne kucağına oturtun, ne fazla sevdirin. Şu bizdeki şu hata çocuklarımızı, başkalarının çocuklarını bazen çok seviyoruz. Hayır, fazla el temasında bulunmayalım. Çünkü eski toplum yok.
0: Evet, evet hocam.
1: Eski
0: çok
1: toplum
0: doğru.
1: Olsa evet. Dayılarda, amcalarda herkes birbirini çok öper severdi. Ama artık o toplumda değiliz.
0: Evet.
1: Çocuklar o kadar gıdalarla, görsellerle, o kadar cinsel dürtüleri önde ki.
0: Evet.
1: Çok dikkatli olmak lazım.
0: Evet, evet,
1: evet
0: hocam.
1: Evet, konuşacak çok şey var ama.
0: Evet, çok şey var hocam. Biz yetiştiremedik yine. Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün de böyle bir zorlu bir günde, zorlu bir sürecinizde. Evet. Bizi kırmadınız hocam. Böyle önemli bir mevzuyu sizinle birlikte masaya yatırmış olmak benim için de çok kıymetliydi. Ve abinize Allah'tan şifalar diliyorum hocam.
1: Allah
0: çok
1: razı
0: teşekkür
1: olsun.
0: Ediyorum.
1: Çok
0: Allah
1: teşekkür
0: sizden
1: ederim.
0: Razı
1: ben
0: olsun.
1: Evet hocam. Sizler de bu kadar kıymetli bir konuyu ele aldığınız için tebrik ediyorum. Hedef Radyo ve ekibine. Sizleri.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: İçiniz rast gitsin inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Hayırlı
1: İzleyin akşamlar. De.
0: Evet hocam.
1: Allah'a emanet olun.
0: Siz de Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de size inşallah. Evet sevgili Hedef Radyo dinleyicilerimiz yine Bir Soru Bir Hayat programının sonuna geldik. Bugün çok önemli bir mevzuyu masaya

Yatırdık Zuhal hocamızla birlikte. Ailem güvende operasyonlarını konuştuk ve sebeplerini konuştuk, öngörülerini konuştuk, Dünya Çapı'nın çalışmalarını konuştuk ve gerçekten de bir annenin mektubuyla da hepimiz yeniden duygulandık, durumun ciddiyetinin farkına vardık diye düşünüyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle genel yayın yönetmenim Halil Bekki'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konuğumuz Zuhal Hocam ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ve siz sevgili dinleyicilerim var olun diyorum inşallah. Haftaya pazartesi yine farklı bir konuyla, belki farklı bir konukla yeniden bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sizleri en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum efendim.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.
10: Hafizsin sen, hafiz. Ya hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 91.

frekansınız. Radyo Hedef. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar, sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlar getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel neyler.

Gönül sahibi, ariflerin ilmi apayrı bir şey. Onların verdiği ilim hakikaten çok farklı bir nostalji. Allah-u Teala onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Bazen bir bakışları bile insanları çok yerlerden alır götürüyor, kopartıyor, başka yerlere götürüyor. Onların dualarını alabilmek, Allah dostlarının yanında olabilmek ve onların sohbetlerinde ve irşad ettikleri yerlerde olabilmek, bu da büyük bir ikramdır dostlar. Ve onlar çok merhametlidirler. Allah-u Teala'nın kuluna gösterdiği merhametten ölçü almışlardır. Ve Allah-u Teala onlardan razı olsun. İnsanların daima kalplerini, kırık kalplerini onarmaya çalışırlar. Buyuruyorlar ya sohbetlerinde, kalbi kırıkların kalplerini sar. Zayıflara, kimsesizlere iyi davran. Dar gelirli kişilere diyor destek ol. Borçlulara kolaylık göster. Borç isteyenlere borç ver. Hadis-i şerifte biliyor musunuz dostlar? Alemlerin efendisi ne buyuruyor? Borç para vermenin sadakaya göre sevabı 8 kat daha fazladır diyor. Tekrarlayayım mı? Hadis-i şerifte borç para vermenin sadakaya göre sevabı 8 kat daha fazladır diye buyuruyor alemlerin efendisi. Çünkü borcu ihtiyacı olan kimse ister. Başına bir musibet gelen kimseye teselli et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bir musibete uğrayana teselli eder, yani onu sabrettirirse, onun ecrinin yarısı da ona verilir diye buyuruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Biz bugün insanlara borç ver, insanlara yardımcı ol dediğimiz zaman, insan diyor ya, borç, birilerinin yanına gidersin, mesela mali durumları birazcık iyidir, sıkıntı içerisindesin de birazcık yardım isteyeceksin. Adam gene senden para isteyeceğim diye belki senin arkadaşlığını uzak tutar. Veya borç istediğin zaman o adamın da farklı bir kimliğin içerisine girer. Nedense borç istemek bir utanç meselesi oluyor. Vermek de ayrı bir kibir meselesi oluyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmamalı ki Allah-u Teala onun elinden alıp başkasının eline verebilir o para makamını. Onun için içimizde çok yaşıyoruz bunları. Borç istenirsin, iki büklüm gidecek şöyle. Bir de bunu adam da karşılanacak, anam gene borç istemeye geliyor. Hemen işini değiştirecek, hemen bir yerden kaçacak veya oraya gidecek, buraya gidecek veya söyleyecek. Daha derken hemen kafasını hesaplar. Şimdi bu adam benden para isteyecek, borç isteyecek anladığım kadarıyla. Bu işi düşmez, her zaman gelmezdi bana. Ondan sonra da onun hesabını yapar. Şuraya vereceğim diyeyim, buraya vereceğim diyeyim. Veya cebinde parası varsa aşağı sarkıtır, göstermez vesaire. Ya olsaydı hakikaten hakkını helal et ama daha biraz önce verdim birine. Kapmadı. Neyse, olursa gene veririz. O ayıp ediyorsun, hallederiz. Adam gene gider, o öyle, bu böyle. Ondan sonra da mahrum olur. Ama ne diyor? Sadakadan 8 kat daha faziletlidir diyor borç vermek. İşte birazcık mümin cömert olmalı dostlar. Emrine şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bilgiler ölçüsünde ilimsiz amel, amelsiz ilim olmaz buyuruluyor. İbadette ilim vücuttaki can gibidir. Nitekim Mevlana Hazretleri de ilmin

önemini belirten şu noktaya değinmekte. İlim, Süleyman Aleyhisselam'ın saltanat mührüdür. Bütün alemler kalp, ilimse candır. Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum diyor Hazreti Ali Keremallahu Aleyhi. İlmin yanında dünya zenginliğinin değersizliğini de şöyle dile getiriyor. Allah'ın Celle Celaluhu, Allah'ın taksimine razıyız ki bize ilmi, düşmanımıza malı verdi. Mal pek yakında yok olur fakat ilim bakidir. Süresiz kalır. Hiçbir zaman yok olmaz. İlim en büyük ve en değerli zenginliktir. Paradan, maldan, her şeyden üstündür. Kalbi bilgi hazinesi olan kimsenin yarına yiyeceği olmasa ona yoksul, fakir denemez. Melekler de onları sever. Günahlarının bağışlanması için Allah-u Zülcelal Hazretlerine dua ve istiğfarda bulunurlar. Molla Camii Hazretleri diyor ki, eğer alim ve bilgisi yüce olan kimse altın ve gümüşe, mal ve zenginliğe sahip değilse ona yoksul gözüyle bakma. Ona dilenci deyip geçme. Çünkü onun göğsündeki kalbi, ilim ve irfan, Rabbimizin sır ve gerçeklerini kavrama deryası olup, kendisi kara ve denizlerin sultanıdır diyor. İlim çok değerli bir şeydir dostlar. İlim peygamberlerin velilere mirasıdır. Velilerin halka ders vermesi, belletmesi, Allah-u Zülcelal Hazretlerine yakınlık olup bilmeyene öğretilmesi, sadaka, görüşülüp tanışılması, tesbih, ilmin istenip aranması ise ibadet sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, ilim benim ve benden önce geçen peygamberlerin mirasıdır diye buyruluyor. Gerçek ilmin kökü kalpte ve imanda olup onunla amel edilir. Amelsiz ilim ise köksüz ve sadece dilde olup sahibine ve etrafına zarar verendir. Bunun için alemlerin efendisi şöyle buyuruyor. İlim ikidir. Bir ilim ki kalptedir. Yararlı ilim işte odur. Bir ilim de yalnız dildedir. Bu Allah'ın kulları aleyhine sıkıntısıdır. Allahu Ekber. Allahu Teala gerçekten o ilme ulaşmak nasip etsin. Çünkü Yunus Emre konunda şu şekilde buyuruyor. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf etmektir. İlim okumadan murat kişi hakkı bilmektir. Çün okuyup bilmezsen habir kuru emektir. İlla ki ilimle amel edilmelidir dostlar. Diliyle alim olup kalbiyle cahil bulunana taaccüp ederim diyor alemlerin efendisi. Bildiği şeylerle amel etmeyen kimseye bilmediği şeyleri de bilmeyi Allah nasip eder diyor hadis-i şerifte. Elhamdülillah ya Rabbi. Yine bir hadis-i şerifte, ey insanoğlu, bildiklerini amel etmediğin halde bilmediklerini neden öğrenmek istersin? Allahu Ekber. Arif olana ne kadar güzel. Tekrarlıyorum. Hadis-i Kutsi'de şöyle buyruluyor. Ey insanoğlu, bildiklerini amel etmediğin halde bilmediklerini neden öğrenmek istersin? Evet, ilimin önemiyle ilgili bir olay aktarılıyor. Şimdi onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda ashab-ı kiram sohbet dinlerken bir yabancı zat gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına oturup sohbeti dikkatle

başladı. Bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaşarak kendilerinin tam karşılarında oturmakta olan zata bakıp bir şeyler söylüyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gülümsüyordu. Yabancı zat sohbeti biraz daha dinledikten sonra izin alarak ayrılıyor. Konuşmalar yine eskisi gibi sürdürülürken kendisine bakıp işaret edilen sahabe ayağa kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, izin verirseniz merak içinde kaldım, bir hususu sorabilir miyim?" dediler. Alimlerin efendisi "Sor" diye buyurdular. "Az önce gelip kısa bir süre huzurunuzda kaldıktan sonra izninizle ayrılan zat beni işaret ederek siz Allah'ın Resulü hakkında bir şeyler söyledi. Siz Allah'ın Resulüne hakkında bir şeyler söyledi. Evet, senin hakkında o zat ne söyledi bilmek ister misin?" "Evet ya Resulallah" dedi. O gelen zat insanların ruhlarını kabzetmeye, teslim almaya Allah tarafından memur edilen Azrail aleyhisselam idi. Dedi ki, "Şu karşımda oturan sahabenin bir saatlik ömrü kalmıştır. Halen huzurunuzda bulunuyor. Ruhunu kabzetmedim. Bir saat sonra ruhunu kabzedeceğim." Huzurda bulunan ruhu kabzedilecek bu zat ile birlikte bütün diğer sahabiler büyük bir heyecana kapıldılar. Bir saatlik ömrü kalan sahabe tekrar sordu. "Ya Resulallah, kalan bir saatlik ömrümde ne ile meşgul olayım?" Alemlerin efendisi buyurdular ki, "İlim tahsil et." Anladık mı dostlar? İlim tahsil et. Bir saatlik ömür. Şunu yapayım, bunu yapayım değil. İlim tahsil et. Şimdi ilmin ne kadar değerli olduğunu anladınız değil mi dostlar? Bir saatlik ömre bile biçilen hazine. Şimdi o tozlanmış kütüphanenizdeki, raflarınızdaki kitapları hala uzaktan seyretmeye devam edecek misiniz? Ve ondan sonra da Allah-u Teala sorduğunda ilahi hesap gününde, "Ya Rabbi, ben bilmiyorum, öğrenemedim, nasıldır haberim bile yok. Ama belki evin içinde bulunduğu kitapta birçok şeylerin cevabı var. O zaman ben bilmiyorum, haberim bile yok" demeniz sizi kurtaracak mı? Allah-u Teala'yı inandırabilecek misiniz o gün? Bilmiyorumdan. Hayır. Ancak bugün nefis koca olanı inandırırsın. O da inanmak istediğin için, öyle düşünmek istediğin için. Alemlerin efendisi öyle diyor. Bir saatlik ömüre bile ilim diyor. Arif olana zaten yeter. Allah-u Teala inşallah o engin ilme bizi ulaşmayı nasip etsin. Her şey tabii ki Allah-u Teala'nın sevgisinde bütünleşiyor dostlar. Mevlana Hazretleri ne güzel söylüyor. "Ey Naz-ı Naime, karşı sabredemeyen nazlı kimse, kerim olan Allah'a karşı nasıl sabrediyorsun?" Allah'ın verdikleri noktasında çok ciddi bir sözdür, yanlış değerlendirmeyin. "Ey dünyayı, aşağılık dünyaya sabredemeyen, nimel muhidin, sınırsız nimetleri olan Allah'a karşı nasıl sabrediyorsun? Gece gündüz ona vuslat için niçin çırpınmıyorsun?" anlamında. Evet, "Ey temize ve kirliye karşı sabırlı olmayan, seni yaratan Allah'a karşı nasıl sabrediyorsun? 3 günlük dünya devletine, zenginlik ve mutluluğuna aldanarak ömrünü faniler, ölümlü gibi gelip geçicilerle birlikte geçerek geçiriyorsun da Allah'ın cennetindeki ebedi, baki, sonsuz, ölümsüz nimetleri kazanmak için niçin say etmiyor, çabalamıyorsun? Cemalini görmek için niçin çabalamıyorsun? Bu kadar çamur gibi olan dünya nimetlerine sabrın yoksa,
Allah'ın rahmeti ve mağfireti, bağışı, çeşmesine nasıl sabrediyorsun? Seherlerde iltica etmiyor, sığınmıyor, Allah'ın sevgisiyle, aşkıyla yanıp yakılmıyorsun. Eğer şeker gibi söz söylemek istersen, hırs ve tamadan sabret de, bu geçici fani zevklerin hesabını satın alma. Bunu biraz açıklamaya denk gelirse, sabır, aklı üstün, olgun kimselerin, helvada çocukların istediği ve sevdiği şeydir. Tıpkı küçüklerin oyuncağı, büyüklerin okumayı sevdiği gibi. Dünya Luna Park'a benzer. Zevk, eğlence ve oyuncak yeridir. Mevlana Hazretleri, bu fani zevklerin peşinde koşan, yani ömrünü helva yemekle, eğlence ve oyuncakla geçiren, sonsuz alemin nimetlerini, lütuflarını ve bahşişlerini ve mutluluklarını geçici dünya zevklerine, hırs ve hevesine değişen kimseleri, zekası gelişmemiş, olgunluk ve yetkinliğe erememiş çocuklara benzetiyor. Anladık mı dostlar? Koştuğunuz şeylerin peşinde olduğunuz şeylerin ölçüsüne bakın. İşte bunu ne güzel anlatmış Mevlana Hazretleri. Zekası gelişmemiş, olgunluk ve yetişkinliğe erememiş çocuklara benzetiyor. Dünyevilerin peşinde koşanları. Allah Zülcelal Hazretleri dünya zevk ve eğlencelerini, ahiret mutluluğunu değişenlere şöyle buyuruyor. Hud suresi 15. ayeti kerimede, kim dünya yaşamını ve onun gösterişli zevklerini isterse, biz onlara amellerinin karşılığını tamamen öderiz. Sıhhat ve zevkinlik ve zevkle yaşarlar. Bu hususta onlara noksanlık yapılmaz. Yine İsra suresi 18. ayeti kerimede, bunlar o kimselerdir ki, ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmış oldukları şeyler boştur. Hud suresi 16, İsra 18'de yine, kim ameliyle dünya yararını isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz şeyi dünyada peşin veririz. Sonra da onu cehenneme koyarız. Kötülenmiş ve rahmetten boğulmuş bir halde ona ulaşır. Yine bir başka ayet-i kerime, kim de mümin olduğu halde ahireti ister ve çalışmasını da onun için yaparsa, işte bunların çalışmaları makbul olur. Yine bir başka ayet-i kerime, her birini dünyayı isteyen şunlara da, ahireti isteyen bunlara da Rabbinin dünyadaki ihsanını veririz. Rabbinin dünyadaki ihsan ve bahşişi hiç kimseden yasaklanmış değildir. Bak, bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldık. Rızık ve memkilerini, yerlerini değişiklik yaptık. Elbette ahiret derece ayrımlar yönünden daha büyüktür. Fazilet de daha yüksektir. Yine bir başka ayet-i kerime, biz yeryüzünde olan şeyleri yer halkına bir süs yaptık ki insanların hangisi daha güzel bir amelde bulunacağını imtihan edelim, sınayalım. Ya bir başka ayet-i kerime, ey Resulüm, onlara dünya hayatının halini söyle, temsil yap, örnek ver. Dünya varlığı gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer ki, onunla arzın bitkileri her renk ve çiçekten birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgar onu savurur gider. Allah her şeye muktedir, yapma gücüne sahip bulunuyor. O övünüp durdukları mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan salih ameller ise Rabbimin katında sevapça hayırlıdır, amelce de hayırlıdır. Allah-u Teala buyuruyor yine bir ayet-i kerimede, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Gerçi bu nefsinize ağır gelir, fakat saygılı kimselere değil, yüreğinde Allah sevgi ve saygısı bulunan, huşu içinde olanlara değil. Buradaki ayet-i kerime ne kadar ciddi dostlar. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin.
Allah'u

Bu Teala işte bunun cevabını da veriyor. Gerçi bu nefsinize ağır gelir. Yaratanım biliyor. Senin benim nefsime neyin ağır geldiğini. Allahu Teala ölçü noktasında bir şifre vermiş. Bu şifrenin cevabını da vermiş. Sabır ve namazla. Sabırlı mısın? Belki. Namaz kılıyor musun? Ara sıra. Bu hayatta belki. İşte o zaman Allahu Teala'dan yardım mı istiyorsun? Ne için? Hangi yüzde? Elbette ki Allahu Teala'dan umudumuzu kesmiyoruz, geçirmiyoruz. Ama alnında secde izi yok. Sabırlı değilsin. Ağzına geleni konuşuyorsun. İnsanların kalplerini kırıyorsun. Anı doğru dürüst secdeye gelmiyor. Sonra ellerini açıyorsun. E tabi kulsun, beşersin. Kimden isteyeceksin ki? Gene içinde birazcık iman var da diyor nefis kocuğular. Gene diyor ki Rabbine yönelip Rabbinden istiyorsun. Ama Allahu Teala diyor zaten. Gerçi bu nefsinize ağır gelir. Rabbim bizi affeylesin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir diye buyuruyor ya zaten ayet-i kerimenin içerisinde. Bu ayet-i kerimedeki inceliğe dikkat edilirse, sabredip namaz kılmamız emredildikten sonra Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Sabır namazın önüne geçmiş. Onu bile aşmış bulunuyor. Ya Efendimiz imanın yarısı sabır, yarısı da şükürdür derken sabrı şükürden önce geldiğini yine belirtiyor. İlla ki sabır. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki

Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin.

Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.